Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Ege Ada donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 12 Mayıs Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi Üzeyir, Üzeyir, hadi kalk yerine yat Üzeyir.
1: Hadi geldim geldim. Hemen canlandım bak.
0: Evet, hemen canlandın. Büyük adapte olmuşsun yalnız arkadaşım, benim gördüğüm o. Maşallah sana.
1: Aynen. Şöyle piyasalara bakıyordum, ne var ne yok, ben yokken neler oldu, neler
0: bitti.
1: Sen
0: yokken neler oldu. Neden bunu konuşuyoruz efendim? Çünkü Üzeyir yollarda. Yayının adını değiştireceğiz artık. Yasemin öyle dedi. Üzeyir yollarda olsun mu yayının yeni adı dedi. Olsun dedim ya, olsun. Yayının yeni adı Üzeyir yollarda olsun. Gitmediğin aslında yer kalmadı, dünyalara gittin.
1: Düşünebilirim ya, böyle bir program güzel olabilir aslında. Evet. Ama bende de şey yok yani, böyle nasıl söyleyeyim? Onu anlatacak iştah yok herhalde. Ya gidiyorum geliyorum ama çok bir şey anlatasım da gelmiyor herhalde o konularla ilgili.
0: Ha, bilmiyorum. O zaman anlatacak yanında ona göre biri olacak. Bunu anlatmak isteyecek. Bak yalnız Yasemin, farkında mısın? Şunu yapmak istemeyen bir tane konumuz yok. Hakan abi hariç. Hakan abi neden? Yaşıyor çünkü bu hayatı. Hakan abi artık böyle terminaller. Onun dışında efendime söyleyeyim böyle işte o vitolar, mitolar falan. Hakan abi oralarda yaşıyor zaten. Onlar onun mekanı. Evinden çok bence şey görüyor, toplu taşıma, işte ulaşım aracı. Hakan abi böyle şeyler görüyor yani. Onu dışarıda bırakıyorum, tamam mı? Onu tenzih ediyorum. Onun dışında geri kalan bir tane konum çıksın da desin ki ben böyle bir yayın yapmak istemiyorum. Hepinizin hayali bu zaten. Bak gözlerin ışıldıyor şu an. Canlandın bir anda böyle. Ha, aydınlandı. Evet, böyle bir
1: Ya
0: yayın yapayım.
1: sebep ne biliyor musun? Ekonomi
0: Ne?
1: haricinde farklı bir şeyler yapma arayışı.
0: Sıkıldın
1: Hepimizdeki şey o.
0: çünkü. Evet.
1: Yani bir ekonomi
0: Sıkıldık,
1: dışında bir şey
0: sıkıldık.
1: yapalım. Yani ben mesela şeyi seviyorum. Ya Allah var şimdi, hani o programı yapma falan için hikayesi ama gitmeyi, gezmeyi seviyorum. Yani her iki bir yerlere gidip birilerine bir şeyler anlatmak, işte birine faydamız olabilmesi, o ayrı bir mutlu ediyor. O nedenle geziyoruz, gidiyoruz. Arada da böyle kendimiz gezmek için bir yerlere gidiyoruz. Bu ara hepsi üst üste binince böyle son 2 haftadır böyle bir şey olmaya başladı. Yani hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var ya, işte hocaya diyorlar işte karın çok geziyor. O da yok ya diyor, o kadar gezse diyor bize de gelirdi arada diyor. Yani şimdi o durumdayız. Duygu'ya da soruyorlar, kocan çok geziyor diyor. Yok ya, o kadar gezse arada bizi doğurardı diye. Yani o öyle bir tablo oluştu, üst üste geldi böyle bu ara. Hani kıramadığımız yerler oldu. Hani üniversite etkinlikleri oldu,
0: Genç
1: işte şey
0: insanlar
1: oldu.
0: söz konusu olunca tabii
1: Aynen,
0: kalkıp gidiyorsun.
1: bazı hani şey oldu, iş dünyasından bazı buluşmalar oldu. Üstüne bizim çok önceden planladığımız bir yurt dışında bir arkadaşı ziyaret etme girişimimiz oldu. İşte oraya gittik işte 3-4 günlüğüne. Dün işte oradan döndüm. Dün Bilecik Üniversitesi'ndeydim. Orası oldu. Bilecik'e de bu arada hayatımda ilk defa gittim. Orada da şey, hani hiç düşünmemiştim ama mesela şey, Edebali'nin doğduğu yer benim memleketim Kırşehir. Öldüğü yer Bilecik. Hani böyle bir şey de geldi orada. Bilecik Üniversitesi'ndeyim. Çok keyifli bir gündü. Yani ben şeyi, şunu fark ettim Süheyla. Yani İstanbul Üniversiteleri vesaire tamam, hani güzel, hoş ama yani böyle buradaki öğrenciler artık doygunluk mu diyeyim ya da böyle şeylerin rahat ulaşabilir olmanın verdiği heves mi bilmiyorum ama yani buradaki etkinlikleri etkinlik için yapıyor gibi oluyoruz. İnşallah bugün İstanbul Üniversitesi'nde bir etkinlik var, öyle olmaz ama daha böyle şey, Anadolu'dakiler daha böyle bilgiye ya da işte böyle bir şeye daha açlar. Yani daha böyle ilgililer, istekliler. Yani onu çok net görüyorsun. Dün
0: Üzeri
1: yine mesela
0: bitirdin şu an kendini. Çocuklar
1: niye?
0: seni mahvedecek, mahvedecek görürsün sen şimdi.
1: Yok inşallah bugün olmaz diye söyledim. Yani şey olarak ama
0: Sevgili İstanbul Üniversiteli gençler, buradan size
1: kaldırın.
0: sesleniyorum. Dün beyaz yakalı kadınlara seslenmiştim. Tonguç'u linçlesinler diye. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Neydi o, bir şey yaptı. Hatırlamıyorum ama çok güzel elime bir bahane vermişti. Bugün de İstanbul Üniversiteli gençlere sesleniyorum. Linçleyin. Evet, buyur.
1: Linçlemeyin, beni utandırın.
0: Beni
1: Gelin
0: utandırın.
1: bugün o etkinlikte sorun, soruşturun, işte ortalığı yakın yıkın vesaire. Yani böyle orada olun, ben
0: Hayır,
1: utanayım.
0: yakıp yıkmayın
1: Haftaya da
0: çocuğum. Daha neler, yapmayın o şeyler.
1: seninle yayında, yok yakın yıkın derken yani böyle ortalığı doldurun manasında söylüyorum. Haftaya da diyeyim ki söyle ya ben yanılmışım. Bak ben Bilecik Bozüyük Üniversitesi'ne gittim. Salon tıka basa doluydu. Bir sürü sorular soruldu vesaire yapıldı.
0: Peki.
1: İstanbul'a böyle dedim ama İstanbul bunun 10 katı oldu diyeyim. İnşallah Onu da söyleyebileyim. Bu arada hazır konusu geçmişken hocalarımıza da bir teşekkür edeyim. Yani gerçekten çok keyifli bir organizasyondu. Ferit Ayrsever Hoca, Profesör Doktor. Onun organizasyonluğunda girdik. Bak Hatay'da da benzer durum söz konusu vardı. Sağ olsun Rektör Hoca da burada işte Zafer Asım Kaplancıklı. O da aynı şekilde Dekan Mehbari Hocası, bölüm başkanları hepsi programdaydı ve programın sonuna kadar da kaldılar. Baştan sona da çok ilgi gösterdiler, sağ olsunlar.
0: Peki.
1: Öğrenciler de keza aynı şekilde. Çok keyifli bir gündü. İnşallah bugün de İstanbul Üniversitesi'nde aynısını yaparız diye umuyorum.
0: Peki.
1: Beni utandırsınlar.
0: Evet, üzeri bilmiyorum artık, bir kere atladın konunun üzerine, artık utandırmak mı olur?
1: Vallahi,
0: yoksa sen bir gelmişsin Üzeyir abi mi derler?
1: Yani, şimdi sen söyleyince şey oldu da, keşke bir gün sonra söyleseydim. Şimdi ya, bugün sabah söyleyeyim.
0: Bitirirler, sonra, bitirirler.
1: Ne oldu? Sabah konuşuyordun. Ha? Gel bakalım. Ne oldu bakalım? Derlerse.
0: Şaban Bey demiş ki, hocam sen rahat ol, onların hepsi uyuyordur şimdi demiş sabahın yedisinde. Peki uyuyorlar mıdır, uyumuyorlar mıdır bilmiyorum ama biz sabah giyimizi bitirdiğimize göre hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Şimdi Üzeyir bu kadar gezmiş görmüş ya efendim. Nvidia CEO'su da mesela gezip görmek istiyor mudur bilmiyorum ama Çin seyahatine giderken Trump yanında, her keşleri götürürken, bütün teknofeodallerini götürürken, bilim bakalım kimi götürmüyor? Nvidia CEO'su. Neden götürmüyor acaba? Mesela aklımdaki soru bu. Sebep, niçin her keşler gidiyor da onu orada kenarda bırakıyor? Mesela bu enteresan bir gelişme. Nvidia CEO'sunu sizce neden götürmüyor geziye Trump yanında? Çin'e giderken neden Nvidia CEO'sunu götürmüyor? 536-266-81-81. 536-266-81-81. Sadece eğlenceli cevapları rica ediyorum efendim. Tamamen geyik, eğlenceli cevaplar rica ediyorum. 536-266-81-81. 536-266-81-81. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Buralara da gelmek isterseniz bekleriz. Evet, senin cevabını alayım. Seninki eğlenceli değil yalnız, mantıklı cevap olmak zorunda. Tonguç bizi andı Üzeyir, biliyorsun.
1: Andı aynen.
0: Evet.
1: Acaba niye sen gelme dedi.
0: Neden sen? Hatta onun bir repliği de vardır da burada söyleyemiyoruz.
1: Aynen, niye sen gelme dedi. Çok merak ettiğim bir konu oldu şu anda. Bir düşüneyim, ben de yayın içerisinde bir gerekçe bulacağım, onu söyleyeceğim. Ama şu an böyle aklıma çok komik bir şey gelmedi yani böyle.
0: Yok, seninki zaten komik değil, mantıklı bir gerekçe olacaktı. Şimdi biliyorsun aslında konuşacağı başlıklar herkesin böyle baktığında orada gördüğü şey farklı. Kimi İran'la ilgili ne konuşacaklar, bunu merak ediyor. Bununla birlikte nadir kritik elementler, mineraller, bununla ilgili bir şey konuşulacak mı? Oradan ne sonuç çıkacak? Ticaret meselesi var biliyorsun. Çin'de hatırlarsan ABD'ye bir yaptırım tepkisi geldi. İran'a destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında uydu şirketlerinin de bulunduğu Çinli firmalara karşı bir yaptırım kararı geldi ve Çin buna tepki gösterdi mesela. Yani ticareti sadece burada vergi, gümrük vergisi gibi algılamamamız gerekiyor. Aynı zamanda İran'dan kaynaklı ticaretle ilgili de ne konuşacaklar? Diğer taraftan çok önemli bir iddiası var Xi'nin. Yani rezerv para olmak istiyor parasının. Yuan'ın rezerv para olmasını istiyor. Bununla ilgili ne konuşacaklar, ne edecekler? Bunlar merak edilenler.

0: Ama tüm bunlar olmasaydı Üzeyir, sen de biliyorsun ki İran meselesi olmasaydı, derdik ki işte tarifeler bir, AI iki, AI kaynaklı teknolojiyle alakalı işbirliği konuşulacak herhalde derdik. Ve bu giderken mesela Nvidia'nın CEO'sunun götürülmemesi enteresan. Yani bir de burada şey gibi bir durum da var mesela, şimdi ihracat kısıtlaması vardı, hatırlıyor musun? Çin'e ihracat kısıtlaması çiplerde, AI çiplerinde. Ya bununla ilgili dur göstermeyelim de talep etmesinler. CEO'yu saklayalım da bir şey isteyemesinler. O
1: Bence var
0: ticaret
1: ya, buldum sebebini.
0: ne?
1: CEO'yu Çinlilerin kopyalamasından korktuğu için.
0: Zaten Çin'i değil mi onların CEO'su? Nvidia'nın.
1: Bir daha olsun, daha rahat kopyalarlar işte.
0: Üzeri gider misin? Hayır, seninkisi mantıksız cevap oldu. Böyle bir ortamda efendim yine roller coaster'da bugün kısmındayız. Akaryakıt vergisinin askıya alınmasını istiyor Trump, ki ne kadar ki bu vergi askıya alınsın Süheyla diyorsanız eğer, 18 sent alt tarafı hepi topu 18 sent, işte galonu 5 dolar oldu mu olmadı mı, 3,5'sa iyidir 1,5'sa o şahanedir dediğimiz ortamda, ara seçimine doğru giderken ABD'nin, ki 250. yılı aynı zamanda biliyorsunuz kutlamaların öyle böyle geçmemesi gerekirken, şu an onlar da enflasyondan belleri bükülüyor yavaştan ve kritik bir veri gelecek biliyorsunuz, aynı zamanda enflasyonu da öğreneceğiz ABD'nin. Böyle bir ortam içerisinde Trump da diyor ki vergiyi almayalım. 18 sent de eksik kalsın efendim, ne olacak diyor. Nasıl olsa bir taraftan toparlıyor, görüyoruz dolaylı vergiler yoluyla. Böyle bir sabaha uyanmış bulunuyoruz. Ve tüm bu gelişmelerde de Asya'da karışık bir seyir var. Japonya işte sabah gelişmelerini pek bir neşeli görünüyor. Bununla birlikte efendim bakalım, şimdi seni bekletiyorum üzeri. Şurada hızlıca bir bakayım, petrole bakıyoruz. Amerikan tipi ham petrol 99 dolarda, yüzün hemen altında. Brent'e baktığımızda ise 105 dolar olduğunu görüyoruz. Hala 100 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Fakat bununla birlikte 110 doların altında efendim, onu da belirteyim. Ayrıca evet altına bakalım, 4731, yine 700'lerin üstüne kendini atmış görünüyor. Hafif artıda olduğunu görüyoruz. Tahvillerde de 10 yıllıklar 4.42'de. ABD 10 yıllıkları 4.42'de. Dün bu saatlerde 39'daydı. Onu hatırlatayım. Böyle bir sabah içerisindeyiz. Peki.
1: Yani şöyle baktım. Hani 3-4 gündür piyasayı hiç izlemedim Süheyla.
0: Çok normal.
1: Açık söyleyeceğim. Perşembe hiç görmedim piyasayı. Cuma hiç görmedim. Cumartesi, pazar zaten kapalıydı. Pazartesi de hiç görmedim. Sabahtan akşama kadar burada olmadığım için. Gündeme baktım. Şöyle sabah oturdum. Piyasayı izledim. Biraz erken kalktım yani. Dedim ki boş boş oturmayın şey olarak. Sonra baktım ettim. Bıraktığımdan bir farklı bir şey olmamış. Yani hemen hemen her şey aynı.
0: İşte diyorum,
1: Üç
0: roller
1: aşağı beş
0: coaster'da
1: yukarı.
0: bugün.
1: Aynen. Yani değişen bir şey yok. Yani bugün artı yazsa piyasa niye artı yazdı, eksi yazsa niye eksi yazdı demeyeceğin gündem var. Yine bir belirsizlik, yine bir bu savaşla ilgili gelişmeler ya da diğer konularda hep böyle bir top çevirme süreci devam ediyor piyasada. Ama enteresandır. Yani bu kadar belirsizlik diyoruz. Bazen bu kadar olur kostur diyoruz. Borsalar tarafı mesela bambaşka bir şeyde dünyada yaşıyor. Yani Amerikan hisse endeksleri tarihi zirvelerinde. Hani risk göstergelerine bakıyorsun, işte tahvilin, bon, işte piyasanın, işte hisse senetlerinin VIX'e bakıyorsun, MUV'a bakıyorsun, işte bizim CDS'e bakıyorsun, borsa fiyatlamalarına bakıyorsun. Sanki o taraflar böyle şey gibi, hiç risk yok gibi. Ama dönüp kafayı bir emtia piyasasına çeviriyorsun. Orası da yangın yeri gibi. Yani bu kadar birbirinden ayrışması da çok enteresan piyasaların. Bakalım en son kimin dediği ya da ne yönde bir gelişme olacak ama bu normalde değil aslında söyle. Yani bir tarafta dediğim gibi altına bakıyorsun 3 aşağı 5 yukarı yerinde sayıyor haftalardır. Çok ekstra bir şey yok. Hani bir 4500'lerde dip yaptı, bir oradan bir tepki geldi ikili dipten sonra. Hani bir teknik tepki var, 4750'ye geliyor, tekrar 4700-600'e düşüyor, tekrar 4700'e geliyor. Orada bir şey yok. Borsalar ve şey dediğim gibi ekstra rahat zaten tahvil piyasası görece. Döviz piyasasına bakıyorsun, euro dolar bir 16 oluyor, 1.16, 1.18 oluyor. Yani 2 puan içerisinde gel git izliyoruz. Ama petrole bakıyorsun, o fırtınalar kopuyor. Yani orada trade etmeye kalksan her gün çarpılırsın muhtemelen. Ya da bakır hareketleniyor, diğer emtiaları konuşuyoruz. Garip bir dönemden geçiyoruz. Bak

0: Bakalım son ne olacak.
1: Peki.
0: Ama asıl hikaye şunu söyleyeyim söyle. Çok gözden kaçırılıyor ya da çok konuşulmuyor ama 3
1: Nedir?
0: gün sonra Fed başkanı değişecek.
1: Evet.
0: Ben geçen senenin sonundan beri aynı şeyi söylüyorum. Bu hisse senedi piyasaları için de diğer piyasalar için de muazzam bir risk geliyor. Bu Fed başkanı değişim süreci bence piyasada çok sancılı olacak. En az bir ay, 1,5 aylık bir dönemde biz yatıp kalkıp piyasadaki bir volatiliteyi konuşacağız gibi bir görüntü var. Yani bir tahminim var, görüntü var demeyeyim. Bunu da yakın dönemde görmeye başlarız diye düşünüyorum. Asıl volatilite bence bu saydığım hani böyle dünya yan somurunda olmayan piyasalardaki etkiyi biz yakında görmeye başlayacağız gibi geliyor bana. Dikkatli olmakta fayda var bu nedenle.
1: Nasıl görmeye başlayacağız?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani Fed başkanı geliyor. Niye geliyor?
1: Faiz indirecek, enflasyon
0: Faiz indirecek.
1: yükselirken.
0: Ama indirebilecek mi? O gücü kudreti var mı? Piyasamın dediği olacak. Trump'ın dediği mi olacak? Ekonomik verilerin dediği mi olacak? O faizi ne zaman nasıl indirecek? Yani bunların hepsi tartışma konusu ve piyasa bu Fed başkanının bir gücünü, kudretini, etki alanını görmek isteyecektir. Yani kimsin, necisin, ne yapabiliyorsun? Hadi bir görelim senin boyunu, posunu diyecek. Ve o esnada biz bu şeyleri piyasalardaki varlık fiyatlarında ciddi dalgalanmayı da göreceğiz diye düşünüyorum. Yani bu bizim alışık olduğumuz bir şey. Yani biz Merkez Bankası başkanları değişiminde piyasa yeni başkanı bir test eder ve o testi hep böyle yaşamış bir ülkeyiz. Yani bunu yıllardır yaşadık. Yani ilk defa değil. Yani ben şöyle yakın döneme bakıyorum. Hani Sayın Durmuş Yılmaz'ın göreve gelmesinden itibaren ki göreve geldi, piyasa test etti, 350 bas puan faiz arttırmak zorunda kaldı. Daha sonra yerine Erdem Başçı geldi. Piyasa test etti, o biraz daha uzun süre dayandı, 450 bas puan arttırdı. Yerine Murat Çetinkaya geldi, direndi, sonra 550 bas puan arttırmak zorunda kaldı. Sonra yerine Murat Uysal geldi ama onu saymıyorum, kısa dönemden çok geçiş dönemi. Onun yanına Naci Ağbal geldi, 650 bas puan arttırmak zorunda kaldı. Sonra işte birileri indirdi, çıkarttı, yerine Hafize Gayerkan geldi, faizleri hızlı bir şekilde arttırmak zorunda kaldı. Hızlı da demeyeyim gerçi de, olması gerekeni yavaş ama İşte 8,5'lardan 18'lerle falan bıraktı herhalde. Şimdi Sayın Fatih Karahan göreve geldi. O faizleri arttırmak zorunda kaldı. Yani o gerçi gidişat oydu. Burada yapacak bir şey yok ama yani piyasa böyle yeni gelen başkanları bizler de test ediyordu ama biz bunu Amerika'da, Avrupa'da çok görmüyorduk. Yani çünkü orada kurumsal bir kimlik var. Oraya gelen oturuyor. Fed'in planı, programı, projeksiyonu neyse onu işletiyor gibi bir algı vardı. Ama bu yeni başkanla beraber değişecek. Yani Fed'in adamı mı? Yani ekonominin ve piyasanın adamı mı? Trump'ın adamı mı? Trump'a mı çalışacak? Makroekonomik istikrarı sağlamaya mı çalışacak? Yani fiyat istikrarını ve orada bir de istihdam görevi de var Fed'in. Bunları sağlamaya mı çalışacak? Yoksa Trump'ı mutlu etmeye mi çalışacak? Piyasa bunu test edecektir ve o test bence sancılı olacak. Yani onu kaçırmamak
1: Peki.
0: lazım bence bu dönemde.
1: Kastettiğin buydu senin. Peki o zaman şimdi
0: Aynen.
1: reklam arasına gideceğim efendim. Reklam arasından sonra doğrudan borsayla ve sizin sorularınızla döneceğiz. Nvidia CEO'su niye götürmüyor yanında giderken Trump dedim. Ki bakın mesela hepsini götürüyor. Ne kadar kötü. Yani ben olsam çok üzülürüm. İşte Elon Musk'lar gidiyor, Tim Cook'lar gidiyor, Larry Fink'ler, herkesler gidiyor zirveye. Ama işte onu götürmüyorlar Nvidia CEO'sunu. Metin Bey demiş ki delirdin herhalde. Mangala ejderha götürmek gibi bir şey demiş. Nvidia CEO'su oraya götürülür mü demiş bana.
0: Ya Trump'ın yanından da alıp kaçıracak halleri yok. Yani bence denk gelmemiştir programı ya.
1: Denk gelmemiştir programı. Peki.
0: Aynen.
1: Yani Amerikan başkanı seni yanında bir yere götüreceğim diyor. Sen de diyorsun ki programım denk değil.
0: Ya
1: Okey. Peki. Ben
0: çok
1: reklama
0: komik.
1: gidiyorum.
0: Bu daha komik oldu herhalde değil mi? En komik.
1: En komik oldu.
0: Çocuklara
1: Reklamları
0: piknik sözüm vardı.
1: piknik sözüm vardı. Aile günümüze denk geliyor, kusura bakmayın. 536 266 81 81 536 266 81 81. Sorularınızı da yazarsanız efendim. Radyo yayını bittiğinde biz de üzeriyle ayrılmış olacağız. Buradan hemen hızlı bir şekilde hem borsayla hem sizlerin sorularıyla dönmüş oluruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizi bekliyoruz. Gelmek isterseniz eğer.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF Tep Portföy'de. Tep Portföy. İyi karar.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
8: Aa.

0: TRT.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
3: vaktimiz sizin. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
6: SOA. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
3: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Efendim Üzeyir Doğan'la birlikteyiz. Yayınımızın son ve en hızlı kısmındayız. Şimdi Üzeyir, biliyorsun aslında az bir vakit kaldı. Yani Mayıs'ı biz tamamladık gibi. Mayıs'ta sat git temasını zaten seninle konuşmuştuk. Tema bu.

0: yıl çalışır mı çalışmaz mı? Bizimle ilgili çok önemli bir kısım var. Borsa nasıl açılır, bu haftayı nasıl tamamlardan önce? Şimdi arka arkaya önemli gelişmeler var ve buralarda adım atılmış olursa eğer ki Çin'i zaten konuştuk, ABD ile görüşmesini önemli adımlar gelirse ya da işte ABD'den gelecek olan enflasyon verisi, bu piyasalar için bir şey demek olacaktır. Ama bizde sanki farklı bir hikaye var gibi. Nedir o? Bir haftamız zaten kayıp, bayram tatili. İki günü de hadi birleşsin, nispeten kısa bir hafta kalmış oluyor. 19 Mayıs tatilinden sebep 18 ile birleştirdim. Dolayısıyla bu kadar kısa süre içerisinde, yani bölünmüş haftalar içerisinde sence bir yabancının ilgisi ne olur? İki, dışarıda bir rüzgar olsa bile biz bundan bu kadar kısa sürede nemalanabilir miyiz? Bize bir etkisi olur mu? Yani biz Mayıs bitmiş sayalım mı, yoksa sen tam tersi mi düşünürsün?
1: Valla psikolojik olarak kafada bazı şeyleri bitiriyor Mayıs. Yani gerçekten sen dediğin gibi, şimdi bu hafta geçsin, bu haftadan sonra, hani şu an değil belki ama Cuma gününden sonra hani piyasada o şeyi bulamazsın, keyfi tadı bulamazsın. Pazartesi salıyla birleşir. Gelecek hafta zaten komple birleşir. Çarşamba tatil dönüşü rehaveti
0: öyle
1: olur.
0: Gidiyor.
1: Yani aynen öyle, rehavet olur. Öyle. Zaten kredili mal alınmaz. Yani sonraki haftaya kalacak vesaire şeyi. Yani o hafta sonu riskine şeyine klasik. Yani bir iki günlük işlem olur olmaz. Yani böyle çok şey gibi gözüküyor. O rehavet her yere de yayılmış durumda, açıkça söylemek gerekirse. Hani çarşamba da ben olmayacağım bu arada, Kütahya'da olacağım. Yine bak, yine yokum gelecek haftada. Yani şeye bakınca hani çok dediğim gibi üst üste tatillerin olduğu, bayramın olduğu bir ay. Zaten biz ayın başında bir noktada havluya atmıştık. Böyle dedik ki bu aydan bir şey olmaz. Yani bu kadar tatil, gel gitler vesaireler. Öyle de gidiyor. Ben geri kalan da öyle devam edeceği kanaatindeyim. Çok ekstra bir şey beklemiyorum. Ama dediğim gibi iş bizlik de değil. Yani biz tatilde olacağız ama dünya Fed Başkanı değişim sürecini daha net fiyatlayacak. Yani bizde de bayram dönüşü ne olur, tatil dönüşü ne olur endişeleri o kaos ortamında hareketi de arttırabilir. Yani bizden kaynaklı olmayan ama yurt dışında olacak bir hareketin yansımalarını bizde de görebiliriz. Burada olay şu Süheyla, şu ana kadar mesela biz yurt dışı piyasalarla korele gidiyoruz. Yani yakın dönemde, savaş döneminde özellikle. Acaba Fed'de bir böyle şey olursa, Fed kaynaklı bir Amerikan piyasalarında bir türbülans, bir dalgalanma süreci olursa biz buna ne ölçüde eşlik ederiz? Yani daha mı az etkileniriz, daha mı çok etkileniriz, onlar kadar mı etkileniriz? Yani orayı kestirmek biraz zor. Şu
0: Bana
1: ana kadar...
0: şey gibi geliyor, sen İran'ı bir kenara koymuşsun, tamamen Fed'e kilitlenmişsin Üzeyir. Ben bugünkü
1: evet.
0: yayınımızdan bunu anlıyorum.
1: Evet, ben açık söyleyeyim, şu anda kısa dönem için bence Fed'in süreci ve getireceği volatilite bence İran'dan daha keskin olabilir. Yani İran konusuna piyasa 3 aşağı 5 yukarı adapte. Ne iyi fiyatlar İran'da ateşkesin fiili olarak sonlanmaz. Onun dışındaki böyle müzakereden kalktık oturduk, anlaşma olmadı, onunkini beğenmedim, bu anlaşma iyi değil vesaire. Bunlar biraz daha süreci uzatır ama iki tane şey. Birincisi kesin mutabakat sağlandı. O kısa vadede çok kolay gözükmüyor. İkincisi de görüşmeler bitti. Tekrar savaş meydanına. Er meydan diyeceğim ama ortada er yok. Yani öyle bir tabloyla karşılaşabiliriz. Yani harbiden yok. Basıyorlar, füzeyi gönderiyorlar. Yani ortada er meydanı falan yok.
0: Aa,
1: yani.
0: Kastettim şimdi, öyle bir şey, yoksa kimseye hakaret etmiyorum diyorsun. Yani ortada birey yok. İnsan
1: üstüne alınan
0: yok.
1: Da alınsın, çok da umurumda değil de.
0: Bak,
1: ya ama benim kastım oydu yani.
0: Ama işte böyle alındırmayalım insanlara. Kimsenin kalbi kırılmasın Müzeyir. Kırılmasın
1: ya,
0: kimsenin kalbi.
1: Kırılan ki de kırılsın söyle ya. Bazen de kırmak lazım. Yani yanlış yapana da yanlış yaptın demek lazım. Ama kastım ilk etapta oydu yani.
0: Birey
1: er
0: yani,
1: meydanı
0: canlı
1: yok.
0: Varlık.
1: Yani,
0: zaten yeni kendine
1: her...
0: yiyecek olarak da ejderha istiyorsun. Biz reklam arasında onu da konuştuk efendim. Bak aynen,
1: aynen
0: diyor. Buyur lütfen.
1: Böyle bir tablo var ama yani o hani iki olaydan biri, ya bir kesin barış ve mutabakat ya da tekrar savaş sahnesine dönmesi elbette volatilite getirir piyasada. İkisi de biri iyi yönde biri kötü yönde. Ama daha yakın tehlike biraz önce de söylediğim gibi bence Fed Başkanı değişim süreci ve piyasanın o süreçte vereceği tepkiler. Yani Ben orayı

0: görmek gerektiğini düşünüyorum. Ben bu Mayıs ayının ikinci yarısı ve Haziran ayında biz Fed Başkanı'nı daha çok konuşacağız gibi geliyor bana fiyatlamalar tarafında.
1: Evet, Fed Başkanı daha ağır basacak bizde diyoruz.
0: Aynen, Fed Başkan değişimi süreci büyüktür şu anki İran görüşmeleri sürecinden bir süre en azından.
1: Peki ben şimdi o zaman kendi sorumu son tamamlıyorum efendim. Ondan sonra tamamen sizin sorularınızla devam edeceğim. Bu haftaki olası gelişmeler üzerinden bugün mesela başlamamızı dün başlangıcını nasıl buldun borsanın? Bugün nasıl bir şey bekliyor? Bu bir hafta içerisinde yatırımcının bir ne bekliyor? İki en çok neye dikkat etsinler? Ya yani fırsatın kaçırılmaması gereken bir durum mu var? Yoksa itidalli olunması gereken bir durum mu var? Belki hissesine göre de değişiyordur. Senden dinleyelim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu hareket sadece bize özgü bir hareket değil. Yani o nedenle dışarıyı gözden kaçırmaması gerekiyor yatırımcının. Yani biz tarihi zirvelerdeyiz, işte biz işte yükseliyoruz, biz yapıyoruz değil, dünya yükseliyor. Yani Amerika'da yükseliyor, Avrupa'da yükseliyor, diğer borsalarda yükseliyor, biz de onlarla beraber yükseliyoruz. Yani bu hareket bize özgü değil. O nedenle bize özgü olmadığı için dışarıdan etkilendiğimizde, göz önünde bulundurduğumuzda yine dışarıyı izlemek lazım. Yani orada hava iyiyse bizim içerideki olayların çok bir etkisi yok. Biz de o rüzgara takılıp gidiyoruz. Orayı göz ardı etmemek gerekiyor. Biz de içeride neye dikkat etmeleri gerekiyor? Bence
1: Ne?
0: bizim içerideki en önemli konu Perşembe günkü Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu. Yani o sunumda bence bir piyasada hareketlilik olacaktır. Yani orayı izlemelerinde fayda var. Çünkü enflasyonu hedeflerinden ve tahmin aralığından ciddi manada uzaklaştık. Burada nasıl bir yol izlenecek? Yeni sıkılaşma mesajları gelecek mi, gelmeyecek mi? Başta bankalar olmak üzere bankalar, holdingler, diğer finansal şirketler çok sert hareketler yapabilir o gün. Yani o da endeksi de etkileyecek doğal olarak. O nedenle bence biz de içeride de en fazla takip edecekleri konu enflasyon raporu sunumu olsun. Öncesi sonrası banka, holding, işte diğer finansal şirketler başta olmak üzere genel manada piyasa üzerinde bir hareketlilik getirebilir bu toplantı.
1: Peki. O zaman ben geçiyorum artık buradan. Arada aklıma sorum açabileceğim bir yer gelirse gelirim ama doğrudan başladım efendim. Sizlerden gelen sırayla soruları yönlendiriyorum. O yüzden ya X hissesi konuşulurken niye dönüldü de altın konuşuldu gibi şaşırmayın. Bilmeyenler vardır. Onlar için bu anons. Muhammed Can Bey herkesten önce gelmiş. Smart G'yi sormuş sana. Ne oldu? Bir kaldın, bir kal geldi. Asansör müziği yapmam gerekiyor mu?
0: Yok, şöyle şimdi
1: Dı
0: piyas şey hisseyi açtım da maşallah son 2 gündür günün zirvelerinde kapanışlar var. Hızlı bir yükseliş var. Yani bir haberi var mı bilmiyorum. Yani birkaç gündür çünkü ben de yokum zaten, haberlerini de takip etmedim. Ama şöyle teknik olarak baktığımda hacimli bir şekilde uzun süredir devam eden düşüş trendini kırmış yukarıya. Ve onun getirdiği bir hacim de var. Ekstra bir haber var mı bilmiyorum. 2 gündür hacim de yüksek. Gün kapanışları da günün zirvelerinden. 7-8 günlük bir yükseliş serisi var ama son 2 gündür bu iyice coşmuş durumda. Yani özel bir haber varsa bilmiyorum ama şu aşamada hani bu tarz bir fiyatlamada hızlı fiyatlama var. Böyle hızlı gidişlerin hızlı gelişleri de olabiliyor. O açıdan da dikkatli olmakta fayda var. Yani uzun süredir yatan ve düşen bir hisse bir tepki başlamış. Yani Eylül 2023'te düşmeye başlamış Süheyla. Bugüne kadar düşmüş. Yani son 2-3 gündür eğer bir haber varsa bu ayrı bir konu ama haber yoksa bu tarz sert yükselişlere de dikkatli olmak gerekebilir diye düşünüyorum.
1: Peki, Astor'u sormuş Lütfi Bey.
0: Valla Astor'un maşallah var. Yani iki
1: Geçen
0: konuda
1: hafta da
0: maşallah var.
1: konuştuk. Evet.
0: Aynen yani ben mesela önceki haftaki grafikte biraz böyle endişelenmiştim. Acaba dedim bir düzeltme yapabilirim ama yapmadı ve üstüne de koyarak gidiyor. Yani Smart Güreş'in hani o uzun süreli düşüşten sonra çıkış vardı. Astor uzun süredir çıkıyor. Yani özellikle geçen senenin sonlarından itibaren yani Aralık ayından itibaren çok hızlı bir yükseliş oldu. Ve özellikle de şurası neresi? 15-16 Nisan'dan sonra bu Amerika'daki siparişleri açıklama süreçleri vesaire onların da etkisiyle hareket daha da hızlandı. Ki orada da çok kısa bir sürede 180-190'lardan 340'lara kadar gelmiş durumda. Ama teknik göstergelerde hani geçen hafta biraz böyle şey demiştim, hani günlük grafiklerde biraz şeyler var diye. Şimdi teknik grafiklerde hafif negatif uyumsuzluklar başlamış. Yani hisse fiyatı yukarı giderken göstergeler onu desteklemiyor. Belki kısa vadeli bir düzeltme olabilir ama asıl soru şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani mevcut yatırımlar, devam eden yatırımlar, yapacakları yatırımlar, beklenen yeni siparişler, ki bunları şirket çok şeffaf bir şekilde herkesle paylaşıyor. Yani önemlisi de o. Yani şu hareket olduğunda kimse vay işte şirketten iç bilgi alanlar bunu aldı götürdü falan diyecek hiçbir şey yok. O kadar şeffaflardı ve bu kadar büyük işleri bu kadar şeffaflıkla yönetmiş olmaları da ayrı bir başarı gerçekten. Yani geldiğimiz noktaya baktığımda hani şu son 15 günlük yükseliş biraz böyle teknik göstergelerde de negatif uyumsuzluklar var. Yani özellikle momentum'a bakıyorum. Hani yavaşlama var. Yani son 2-3 günlük yukarı yönlü hareketi desteklemiyor. İşte şeye bakıyorum. RSI'da bir fiyatlar yukarı gidiyor. Biraz böyle hafif zorlanma emareleri var. Özellikle gün altı periyotlarda orada da negatif uyumsuzluklar oluşmuş. Keza MACD'de de negatif uyumsuzluklar var. Yani bugüne kadar aldıysanız, bu karınızı aldıysanız belki bir kısmı realize edilip beklenebilir. Düşerse yeniden yerine koymak üzere. Uzun vadeli okey ama kısa vadede dediğim gibi teknik göstergeler ufak bir düzeltme işaret ediyor olabilir.
1: Evet, sen bunu anlatırken Metin Bey yazmaya başladı işte. Astor'un düzeltmesi olur diye. Efendim yayında tam olarak ne yapıyorsunuz? Bazı izleyicilerimize soruyorum. Ne yapıyorsunuz tam olarak yayında? Şu an anlatırken ve kaç defa Astor derken.
0: Belki gecikmeli dinliyordur, yani o şekilde olabilir.
1: Belki de. Peki. Çinliler adamı kopyalamasın diye götürmüyordur demiş Davut Bey.
0: Onu ben söylemiştim.
1: Evet söylemiştin sen söyledin. Ama Trump'ın istediği parayı verememiştir demiş Hasan Bey. Giderken
0: O da ihtimal
1: ha
0: bak.
1: Nvidia istediği parayı çıkamamıştır o yüzden
0: Ama bu
1: gidememiştir
0: var ya şey değil, komik değil. Bu olacak bir şey,
1: diyor.
0: olabilecek bir
1: Ya.
0: şey. Trump'ın oğluna bağış yapmamıştır mesela
1: Ha.
0: yeterince.
1: Dolayısıyla diyorsun gidememiştir. Çin çarpmasın diye he diye eğlenmiş Erdem Bey.
0: Bu güzeldi.
1: Ya ne baba esprisi güzeldi. Peki petrolden sonra Nvidia'da trade'e başlayacaktır demiş Cemil Bey. Nvidia için de vardır bir hesapları demiş. Havacılık sektörü için ne der Üzeyir Bey diye sormuş Gülnur Hanım. Pegasus'u
0: Valla
1: alayım mı yoksa Pegasus yerine ben gidip Göltaş mı alayım demiş. Yani Pegasus mu Türk Hava Yolları mı diye bekliyordum. Göltaş dedi Gülnur Hanım. Ne yapayım ben
0: yani
1: demiş.
0: uzun vadeli bekleme niyetiniz varsa Pegasus alın. Yani Pegasus gerçekten bence çok cazip fiyatlara geldi. Yani bu savaşın iki şey. Bir, vadeniz uzunsa, iki, savaşın biteceğini düşünüyorsanız ve bunun paralelinde petrol fiyatlarında da düşüş öngörüyorsanız, ki ben üçünün de olacağı kanaatindeyim. Uzun vadeli bekleyebiliyorsam bu fiyatlar dahil her düşüşte alırım. Yani alır kenara
1: Peki.
0: koyarım. Şu an havacılık sektöründe ilk tercihim de
1: Peki.
0: Pegasus olur. Yani onu söyleyeyim ama
1: Göltaş'ı ne yaparsın mesela?
0: kısa vadede şey ne
1: Bir
0: o?
1: şey bekleme
0: Savaş belirsizliği.
1: Pegasus'tan diyorsun evet.
0: Aynen. Yani savaş bitecek, petrol fiyatları düşecek, bölge rahatlayacak. Ondan sonra Pegasus uçacak. Yani onu beklemek lazım. Göltaş'ta şöyle teknik olarak bakıyorum söyler sadece. Teknik görün biraz zayıf. Yani iki defa yukarıda 400'ler civarı test etmiş ve buralardan dönmüş. Bu bölge güçlü direnç oluşturmuş durumda. Yani şu andaki da genel olarak hani teknik olarak da çok yukarı isteği olmayan, hani piyasadan biraz daha bağımsız kalmış yani endeksin genelinden bir hisse görünümü var. Ben hani çok bir almak için de bir motivasyon görmedim burada.
1: Evet. Bora Bey de kendi görüşünü paylaşmak istemiş. Diyor ki ben olsam havacılıktan uzak dururum diyor. Jet yakıtı ile ilgili sıkıntı varken havacılık sektörü ne kadar mantıklı diye sormuş.
0: Ya
1: Ayrıca sigortası da artıyor demiş.
0: Türkiye o konuda çok bir sıkıntı yaşayacak gibi durmuyor ama maliyet baskısını yaşıyor tabii. Yani belki tedarik konusunda sıkıntı yaşamaz bizim havayolu şirketlerimiz ama maliyet elbette önemli burada. Yani o açıdan sıkıntılar yaşanabilir. Ama işte bu savaşın çok uzun vade devam edeceği varsayımına dayalı bir senaryo. Ben şuna inanıyorum Süheyla. Yani Trump Kasım seçimlerini göz önünde bulundurarak bu savaşı en geç, zaten şu an savaş bitti hani müzakere sürecindeyiz vesaire diyor ama bu müzakerelere deyip Temmuz'a gelmeden ya da Temmuz ayı içerisinde, hadi Ağustos'a gelmeden diyelim, bitirmek zorunda. Yani sonra seçime biraz daha oynayacak yeri, alanı kalsın. Yani 3-4 ay en azından.

0: bakımından toplumu ikna etme konusunda bir kahraman edasıyla ortaya çıkabilsin, bir şeyler yapsın. Aksi takdirde ben şunu söylüyorum. Trump böyle hani %40'ın altında oy alacak olursa, %45'in 46, belki 45 bile şey olabilir. Yani buraların altında bir oy alacak olursa, o güçle muhalefet Trump'ın azil sürecini de başlatabilir. Zaten içeride de müesses nizamın da Trump'a karşı bir reaksiyon tepkisi olduğu konuşuluyordu. Bu düşük oy oranı böyle bir süreci de hızlandırabilir. Trump bunun olmaması adına, yani en azından biraz oy puanını birkaç puan da olsa arttırma adına, bu savaşı bitirmenin yoluna bakacaktır diye düşünüyorum. Yani ondan çok uzamayacak diye düşünüyorum orası.
1: Peki, burada atladığımız ne kaldı? Süleyman Bey Sasa'yı sormuştu. Arka arkaya Sasa ve Aselsan. Ömer Bey'in de sözü.
0: Sasacılar bir rahatladı, böyle bir nefes aldılar. Yani şeyde şu son 15-20 günlük dönemde yani finansallar da fena gelmemiş gibi gözüküyordu. Okuduğum yorumlardan çok detaylı bakmadım ama şimdi geldik şeye, 500 günlük ortalamaya 3,75'te hemen hemen oralara da yaklaştık. Şu andaki dünkü kapanışta 3,54. Yani bu 500 günlük ortalama uzun vade için önemli bir gösterge olacaktır. Bir de bu Orta Doğu'daki hani petrol rafineri, arz güvenliği vesaire, yeni alternatif rafineri arayışları, işte Aramco başta olmak üzere konuşuluyor olması, Sasa'nın böyle bir yatırım planının olması, bunları biraz ilişkilendiriyor herhalde ama son dönemde hacimle ve şeyle bir tepki var. Ama ben dediğim gibi şu 500 günlük ortalamayı da bir realizasyon fırsat olarak görürüm, 3,75 civarı. Bunu tek seferde kalıcı bir şekilde geçilmesi için de yeterli argüman olduğu kanaatinde değilim. Biraz daha hani kısa vadede bir realizasyon, sonra tekrar duruma göre oturur bakarım. Yani 3,75'in üstündeki trend kalıcı olursa oturur yeniden değerlendiririm. Ama ilk etapta 3,50-3,75 bir realizasyon için iyi noktalar gibi gözüküyor bana kalırsa.
1: Aselsan.
0: Aselsan'a diyecek çok bir şey yok zaten. Ben dediğim gibi devam. Yani orada bu yıl savunma sanayinde çok ciddi şeyler görmeye devam edeceğiz muhtemelen. Yani o nedenle Aselsan'da düşerse daha fazla al. Yani strateji bunun üzerine kurulu. Portföyünde olsun, devam et. Zaten endeksten pozitif ayrışmak istiyorsan ya da endeksi koru, hani replike etmek istiyorsan bir şekilde Aselsan'ın portföyünde olması gerekiyor. Yani o nedenle ben Aselsan konusunda dediğim gibi geçen senelerden beri de söylüyorum. 90 liraydı, 70 liraydı ilk Aselsan'ı konuştuğumuzda. Yani dünyanın bu kadar savunma sanayi ihtiyacının arttığı bir dönemde Aselsan gibi bir devi ben portföyden çıkarmayı düşünmem. Düşerse daha fazla almayı denerim burada açıkçası.
1: Evet, düşerse panik olmam, giderim daha fazla alırım diyorsun. Düzeltme yapıyordur diye düşünürüm, almaya devam ederim dedin Aselsan için. Kiler Holding hissem var demiş Asiye Hanım 120'den. Ne yapayım ben şimdi demiş, yani kalayım mı, gideyim mi, çıkayım mı, çıkacaksam kaçtan çıkayım? Toplayayım mı?
0: Vallahi
1: Toplayacaksam kaçtan
0: şimdi yakın dönemin
1: toplayayım?
0: SPK'lık kitaplık konularından biri bence. Yani hissenin gidişi, gelişi vesairesi. Yani çok sert hareketlerin olduğu hisselerden biriydi. Yani 2025'in ortalarında şirket 30 lira. 2026'nın başına geldiğimizde, yani bir yıl bile geçmeden şirket neredeyse 700 lira. 30 liradan 700 liraya gitti Kiler Holding ve o dönem çok konuştuk. Yani Kiler Holding'i Koç, Sabancı, Enka, Tekfen topluyorsun, bir Kiler Holding etmiyor. Yani bu bir akıl tutulması değil, bu bir hani birinin kerameti diye çok konuşuldu piyasada. Ve sonrasında MSCI endeksine girme çıkma hikayeleri olmayınca da patır kütür geri düşüşleri gördük. Şu an 100 lira. Yani şu an yine bakıyorum mesela, söyle piyasa değeri, defter değeri 6 lira. Yani mesela gidiyorum Koç Holding'e bakıyorum. Burada da 0,75. Yani çok dediğim gibi şey gözükmüyor. Çok volatil. Yani şey olarak da hani en basit holdinglerde ne taktif değerdir, ne taktif değeri de yansıtan en önemli unsurlardan biri hani şeydir.

Hani tam birebir yansıtmaz ama piyasa değeri, defter değeri, kolay bulunması açısından hani net aktif değeri paralel hani böyle bir değerleme şeyi gösterebilir. Hani Koç burada, işte diğerleri orada. Yani 7 ile çarpan, fiyatlanan bir yer. Ben açık söylemek gerekirse daha ucuz holdingler görüyorum. Yani Koç Holding, Sabancı Holding, illa bir holding alacaksam.

0: Tilt o tarafta, heyecan o tarafta, değer ucuzluğu bu tarafta. Hangisini tercih ederse yatırımcı.
1: Peki, senin bir ses gitmeye başladı. Bir su almak ister misin? Ben o
0: Yok
1: sırada
0: yok,
1: haber
0: iyiyim,
1: özete
0: toparlarım.
1: geçebilirim. Peki. O Altın abim gelmiş, günaydın demiş Murat ki. Orada sataşmışlar bir dünya sana. İşte altın, gümüş niye yorumlamıyor? Bir yasak mı var falan. Evet efendim, yasakladım. Üzeri
0: Bana
1: yasakladım.
0: yasakladı söyle. Ben
1: Ya.
0: 3.000 dolara düşünce konuşacağım artık.
1: Hiç yorum bile yapmıyorum diyorsun. Geçiyorum ben.

0: Diyor ki hayır diyor, Damla Kent'te yeterli lotu toplarsan istediğin daireyi seçebiliyorsun diyor.
1: Seçsen ne olacak? Teslimat 4 yıl sonra. Yani şey süreci bitmemiş proje. Daha inşaat devam ediyor.
0: Sen neyi seçtin diye soruyorsun sen orada, anladım. Peki
1: Aynen,
0: ereği...
1: seçtin de daire yok ortada. Yani içine girip oturamayacaksan, alıp kiraya veremeyeceksen istediğini seç yani. Yani ne fark eder ki?
0: Evet. Peki Ereğli Demir'i sormuş Emrah Bey. Bu arada bizim süremiz çok daralıyor. O yüzden hızlı kısa cevap
1: Aynen.
0: verirseniz.
1: Şu an demir çelik sektörü iyi gidiyor. Yani küresel gelişmeler, konjonktür de demir çelik sektörünü destekliyor. Ama ben Ereğli mi Kardemir mi dersen Kardemir'i daha stratejik görüyorum. Yani Kardemir bence burada daha çok tercih sebebi olabilir. Yani tek aradaki farkım o. Onun dışında şu an konjonktür lehine işliyor sektörün. Bir süre daha pozitif hava görebiliriz. Bu arada dün Kardemir de çok yükselmiş yani. Öyle görünce de hani kısa vadede Ereğli dün biraz negatifti. Belki onun şey olabilir yani ayrışması olabilir. Ama dediğim gibi normal şartlarda da Kardemir'i daha çok konjonktüre hitap ettiği kanaatindeyim.
0: Hasan Bey de Zera'yı sormuş. Daha önce hiç konuşmadık biz Zera'yı. Zera
1: Yok.
0: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı.
1: Yani Türkiye Borsa İstanbul bayağı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı
0: Evet.
1: cennetine dönüştü. Yani bir sürü gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Yani ben bazılarının isimlerini bile bilmiyorum. Bunu şeydi. Zeray da hani yeni halka arzlardan sayılabilir. Geçen yılın sonunda halka arz olmuş. Çok detayına baktığım bir şirket değil açıkçası. O nedenle şeyini bilmiyorum. Şöyle bakınca hani piyasa değeri 4'lerde 4.40'larda sadece buradan bakınca biraz böyle şey geliyor ama yani dediğim gibi çok
0: Peki.
1: ekstra bildiğim bir şirket değil. Teknik olarak da çok kuvvetli gözükmüyor. Böyle
0: Peki.
1: bir omuz baş omuz denemesi var gibi. 17.5'un altında fiyatlar sanki daha da sert düşer gibi gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda var.
0: Zeki Bey de Zoren'i sormuş. Zoren.
1: Yani grubun genel üzerinde bir baskı vardı. Yani bir süredir onu konuşuyorduk. Bugün de şeyde gördüm ya Vestel'in karı zararı daha doğrusu beklentilerin bayağı altında kalmış zarar olarak yani şey daha az bir zarar gelmiş beklentilerin altında kalmış derken zarar olarak hani şey olarak o belki grubu biraz şey yapabilir ama genel olarak çok zayıf kalan bir şirketti. Son günlerde bir hareketlilik var. İşlem hacminde de artış var. Yani varsa pozisyon 3.25 3.30 hani buralar stop seviyesi olabilir. Üzerinde pozisyon taşınabilir. Yani burada da en azından kısa vadeli bir tepki hareketi, şöyle daha önceki zirvelerin olduğu 500 günlük ortalamaya doğru 3.75'e doğru bir hareket söz konusu olabilir gibi gözüküyor.
0: Peki, Batı Çim'i sormuş Tülay Hanım. Batı Çim. Çimentolarla ilgili genel bir yorum var mı peki, sadece Batı Çim değil? Bir şey söyleyecek misin?
1: Yani Batı Çim özelinde söyleyeyim teknik çok zayıf gözüküyor. Yani 7 liralar çok güçlü dirençler oluşturmuş. Negatif uyumsuzluklar var. Burada ciddi bir negatiflik görebiliriz. Çimentolar konusunda da genel olarak hani belki İstanbul tarafında çimento hazır beton. Yani buralar biraz daha söyle geçmişe nazaran ön plana çıkabilir. Çünkü artık kentsel dönüşüm hikayeleri vesaire buraya kayacak.
0: Evet.
1: Hani biraz İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu o taraf biraz daha eski gücünü koruyamayabilir. Yani deprem dönemiyle yatırımların çok büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Özellikle çimento tarafında kullanılacak yerlerde daha çok hani iç yapı şey hani altyapı vesaire kısmı biraz daha belki şeye ön plana çıkıyor o tarafta. İstanbul'a yakın olanlar biraz daha avantajlı olabilir. Mesela İstanbul'da hazır beton tarafında şey var.
0: Evet.
1: Şirketin adını unuttum ya. Hazır beton şirketi bir tane var zaten. Mesela o ortaya çıkabilir.
0: Boğaziçi miydi?
1: Ha, Boğaziçi Beton.
0: Ah, Boğaziçi
1: Bak
0: beton.
1: sen atın. Yani uzun süredir bakmıyordum daha Bobetti kodu da. Şimdi
0: O diyorsun, öne
1: mesela
0: çıkabilir. Senin
1: 30-31 tane
0: söylediğinden
1: santrali
0: bağımsız
1: var.
0: gerçekten şeyde, mesela ben kendi gözlerimi söyleyeyim sana. Üsküdar'da feci hızlanmış durumda yani. Öyle böyle değil. Binalar patır patır yıkılıyorlar. Hemen inşaat başlıyor. Ne olduğunu ben çok anlamlandıramıyorum. Ya yani bazı inşaatlar geceliğin devam ediyor. Yani
1: Aynen yani İstanbul
0: Üsküdar'da değişik bir durum var. Ya yani ben anlamlandıramıyorum, dediğim gibi. Çok hızlandı inşaatlar orada. Bir anda böyle arka
1: demek ki
0: arkaya
1: inşaat izinleri
0: binalar.
1: hızlı veriliyor patır patır böyle. Yani
0: Bilemiyorum.
1: orada en
0: Olabilir.
1: büyük problemler genelde belediyedir yani o inşaat ruhsat alınması vesairesi. belediyenin o ekibi

0: Gibi iyi çalışıyor herhalde. Yani
1: Ya da
0: onun etkisidir.
1: başvuranlar şeyleri, belgeleri iyi tamamlıyorlar.
0: Olur
1: Ya bir de
0: olur inşallah.
1: oralarda öyle çok böyle şey yapamazsın yani. Hemen yapıp bitirmen lazım inşaatını. Abi
0: Aynen.
1: arka arkaya böyle biraz değişik. Peki neyse, konumuz bu değil. Var mı onlarla ilgili başka söyleyeceğim bir şey, yoksa devam ediyorum az vakit
0: Yok.
1: varken. Çimsa'yı biz konuşmadık değil mi? Ege'nin hamsisi sormuş, Çimsa.
0: Yani çimento sektörü içerisinde sevdiğim şirketlerden biri. Nitelikli ürünler de üretiyor. Yani genel manada. Ama şöyle söyleyeyim. Ya bir sitelerin çoğunda bu görünüm başlamış. Söyle yani baktığımız sitelerde mi denk geliyor bilmiyorum ama yani teknik göstergelerle fiyatlar birbiriyle örtüşmüyor. Yani ciddi negatif uyumsuzluklar var. Sanki böyle bir düzeltme hazırlığı var gibi birçok şirkette. Yani birkaç gündür bakmıyordum ama şimdi her sorduğun listeyi açıyorum. Hemen hemen benzer grafik. Yani zirveleri zorlayan bir görüntü ama göstergeler bunu değer şey yapmıyor, yansıtmıyor. Hepsinde bir negatif uyumsuzluk var. Ben bu negatif uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk hikayesine de inanırım piyasada. Gerçi bizim borsada pozitif uyumsuzluk daha çok çalışıyor. Negatif uyumsuzluklar ıskaladığı dönemler çok oluyor ama yine de şöyle bir tabloda bu kadar genele yayılmış bir grafikte dikkatli olmayı öneririm. Burada da keza aynı şekilde göstergeler yavaş yavaş bir düzeltmenin başladığını işaret ediyor. Biraz en
1: Peki.
0: azından şu tablonun değişmesini beklerim açıkçası.
1: Peki. Şimdi İstanbul'dan Ege'ye göç de şeyi sormuş. Şimdi ben Türk Hava Yolları alsam, Pegasus alsam, tutsam elimde diye sormuş.
0: Olabilir yani eğer vaadeniz varsa bence tutun. Mesela pandemi döneminde de hatırlarsın Türk Hava
1: Tabii.
0: Yolları çok konuşulmuştu söyle. 6,80 miydi? O civarda en düşük gördüğü fiyatlar olmuştu. Ve sonra 7 liraya gittiğinde insanlar şey demişti. Aa, çok gitti pahalı hale geldi. İşte şu oldu bu oldu. Bugün geldiğimiz noktada 300'üz. Yani ki pandemi dönemindeki yükseliş de o kadar hızlı oldu ki sonra sayamadık. Yani
1: Peki.
0: şeyde 7 liradan 13 liraya 15 liraya şeklinde gitti. Yine bence değer olarak iskontolar özellikle Pegasus daha avantajlı onu da söyleyeyim.
1: Alcatel sormuş Figen Hanım. Alcatel mesela şey de sorabilirsiniz efendim, maliyetleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Gerçi bizim süremiz doldu. Belki denk gelirseniz bir sonraki yayınlarımız için söyledim anonsu.
0: Yani orada da şöyle söyleyeyim. Genel manada hani hissede bir sıkışma süreci başlamış. Hani 150 ile kabaca 120-130 arasında. Orada gelgitler var. Hacim herhangi gibi bir şey işaret etmiyor. Teknik göstergeler burada da zayıf. Yani ben varsa pozisyon ama en azından şu son sıkışma alanında yani şeyde trendi de takip edip 126 liralar civarı stop yaparım. Varsa pozisyon 126'nın üzerinde taşırım. Yani oranın altına inecek olursa da stop yapar kenara çekilirim.
1: Peki, şimdi süremizin sonuna geldik. Bir
0: Ne
1: iki,
0: çabuk.
1: evet, biz kalalım mı? Mesela 10 hisse sorusu için de 5 hisse sorusu için kalalım
0: 5
1: mı?
0: hisseyle
1: Tamam.
0: kapatalım hadi.
1: 5 hisse sorusu için kalıyoruz. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında bekliyoruz sizi. Smart Gear, Astor, Pegasus, Göltaş, Sasa, Aselsan, Kiler Holding, Şekerbank, Damlakent, Ereğli, Kardemir, Zeray, Zoren, Batı Çim, Boğaziçi Beton, Çimsa, Alcatel. Bunlar konuştuklarıydı efendim, Üzeyir Doğan'ın yorumladıklarıydı. Sıradan 5 soru için kalacağız. Gelmek isteyenleri bekleriz. Gelemiyorsanız eğer, inşallah sabahınız güzel neşeli başlamıştır. Verimli bir gün olsun. Bol kazançlarınız olsun. 11.30'da görüşmek üzere.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
10: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
11: Kale Kilit.

0: yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
12: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
13: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
14: Büyük rahatlık PTR.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun, her gün kazanın.
17: Anadolu Bank.
18: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
19: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi

0: günlük hesapla, her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para...

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her salı olduğu gibi TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem, hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın.
1: Şimdi neler var bugünkü gündemde ön plana çıkan diye baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin devam ettiğini gözlemliyoruz. İran'ın yazdığı bir barışa dönük metin var. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine yanıt olarak gönderdiği. Donald Trump diyor ki sonuna kadar okuyamadım bile. Dolayısıyla aslında içinde birçok kabul edilemez boyut olduğunu ifade ediyor. O nedenle hemen hemen herkes aynı şekilde eli yüksekten götürerek müzakere de kabul edilebilecek edilemeyecek şeylerin sınırını kendi istediği çerçevede çizmeye çalışıyor. Fakat bir tarafıyla da dönüp baktığımızda özellikle Trump yönetiminin Axios üzerinden piyasalara ve belki de biraz İran'a müzakereler açısından yine kendi elini güçlendirmek için gerekirse askeri müdahaleyi de kapsam içerisine dahil edebiliriz şeklinde yaydığı haberler var. Bunlar bir parça piyasa üzerindeki

0: risk iştahını etkiliyor. Ancak bugünden yarına bunu gerçekleştirebilecek bir askeri akım var mı diye baktığımızda onun en azından olmadığını görüyor piyasa ve şu an itibariyle bundan çok da fazla korkmadan süreci götürmeye çalışıyor. Ama Trump'ın söylediklerine bakacak olursak şu anda ateşkesin yoğun bakımda olduğunu ifade eden açıklamaları var. Onu da bir kenara not etmiş olalım. Diğer yandan özellikle petrol akışının bozuk kalmaya devam etmesi önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Aramco'nun yapmış olduğu açıklamalar var. Suudi Arabistan üzerinden de zaten bildiğimiz gibi kendi karları patlamış, ancak özellikle önümüzdeki döneme ilişkin arz kaygılarını dile getirmişlerdi. Bugün de diyorlar ki her hafta, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her hafta dünya 100 milyon varil petrolü kaybediyor. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin yoğun bir arz fazlası beklenen 2026 yılını eğer süreç devam edecek olursa gerçekten bir arz açığına dönüşme riskinin de altını çizmiş oluyor. Öte yandan yine özellikle Çin'e yapmış olduğu, Aramco'nun Çin'e yapmış olduğu petrol ihracatında da 13-14 milyon varil kadar düşüş olacağını ifade ediyor. Haziran ayı itibariyle Çin de bunu bir yerden kapatmak zorunda. Kompanse edebileceği en yakın seçenek olarak Rusya görünüyor, ama bakmak gerekecek önümüzdeki dönemde özellikle Çin'in dünyanın en büyük tüketicilerinden bir tanesi olarak farkı nereden kapatacağına. Öte yandan hisse senedi değerlemeleri ciddi anlamda yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle teknoloji tarafında Amerika'dan gelen AI bilançolarının kuvvetli gelmesi teması dün itibariyle özellikle Güney Kore tarafında bayağı net bir fiyatlamaya tabi tutulmuştu. Artık orada değerlemeler çok net bir yere gelip %90'lara varınca yılbaşından bu yana getiriler. En ufak unsurda bir düzeltme eğilimi başladığını gözlemliyoruz. Bugün bu kırılmalardan bir tanesini muhalefet liderlerinden birinin özellikle AI'dan elde edilen ekstra gelirlerin halkla paylaşılması, gelir adaletine bunun dönüştürülmesi için bir plan yapılması yönündeki ifadeleriyle gördük. Bu ifadeleri duyan piyasa kabaca %5-5,5 civarında sattı. Daha sonrasında bir düzeltme geldi bu açıklamaya. Biz yeni bir kurumlar vergisinden bahsetmiyoruz. Var olan gelirin paylaşımını biraz daha farklı şekilde yapmayı öneriyoruz diye. Bunun üzerine kayıpların bir kısmı telafi edildi ama çok da kuvvetli değil. Şu an hala KOSPI endeksi %3,5 kadar aşağıda, ama yılbaşından bu yana getirirse hala %80 civarında. Gelişen ülkelerin geri kalan kısmına da oldukça iyi bir performans gördüğünü dün biz de araştırma turu içinde finans merkezinde aktarmaya çalışmıştık. Bu yine gelişen ülkeler teması üzerine konuşacağımız konulardan biri olmaya devam eder. Öte yandan Avrupa'nın lider açığından sürekli bahsediyoruz. En son durak bir kez daha İngiltere. Çok yoğun bir liderlik değişimi var biliyorsunuz son 7-8 seneden bu yana İngiltere'de. Şimdi de Keir Starmer'ın üzerinde çok yoğun baskı var. Yerel seçimleri bu kadar ağır kaybettikten sonra hatta kendi kabinesinin desteğini de kaybetmiş gibi görünüyor. İki bakanın yaptığı açıklamalar var. Bir çıkış stratejisi ve zamanla bildirmek zorunda diye. Özellikle Türkiye İngiltere, Avrupa Birliği İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ilişkileri açısından Keir Starmer'ın durduğu yer önemli ve belirleyici olacak gibi görünüyor. Öte yandan yine önümüzdeki dönemde borçlanma maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesinin borçlu ülkeler üzerindeki potansiyel etkilerini de tartışıyoruz. Başta Almanya olmak üzere. Özellikle Almanya'nın da Avrupa Birliği'nin borçlanma kurallarını, borçluluk kurallarını yine bir miktar daha ihlal edeceğine dair haber akışı da bugünün önemli gündem maddelerinden biri. Biz içeride ise aynı şeyleri, benzer şeyleri tartışmaya devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak enflasyon, sanayinin dönüşümü, ki Gizem Öztok Altınsaç'ta geçtiğimiz haftada bunun üzerine değerlendirmeler yapmıştık. Biraz da gelen son veriler ışığında sanayi üretimi çerçevesinden de bakarak bu süreci değerlendirmeye devam ederiz. Döneyim tekrar en başa Gizem. Özellikle savaş gündemine ve burada Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı diyor ki yani İran ekonomisi çok zorlanıyor. Onlar bu kadar zorlanır ve direnci düşerken hızlı anlaşma yapmaya çalışmak bizim açımızdan çok da akılcı değil. Trump da zaten sonuna kadar okuyamadım diyor. Amiyane tabirle gözlerim kanadı, okumayacağım ben bu teklifi deyip bıraktım diyor. Dolayısıyla hani müzakereler bu şekilde devam ediyor gibi görünüyor. Xi Jinping görüşmesi öncesinde aslında biraz daha tansiyonu nispeten işi askıya alarak düşürme çabası gibi duruyor. Ne dersin?
1: Evet, süreç devam ediyor. Neredeyse 75 gün oldu savaş başlayalı. Burada Hürmüz'ün daha uzun bir süre daha kapalı kalma ihtimali de mevcut. Petrol fiyatları yüksek seyrediyor açık. Yılbaşından bu yana bakıldığında ortalama 85 dolarlardayız şu anda.

0: Ve bu devam edecek gibi gözüküyor. Trump-Xi görüşmesi çok mühim. Küresel ekonomi açısından da çok mühim. Bu var olan düzensizliğin ne kadar daha devam edeceğine dair de bir takım ipuçları olacaktır bence. Aynı zamanda Çin-Rusya yakınlaşması da önemli. Bütün bunları topladığımızda Avrupa'daki değişimden bahsettin, İngiltere'deki değişimden bahsettin. Böyle bayağı hareketli bir 2026 geçiriyoruz. Küresel iktisadi gidişatın da değişeceği bir dönemdeyiz muhtemelen. Savaş düşündüğümüzden uzun sürüyor. Piyasa üzerinde tabii ki de şu anda böyle belirgin bir etkisi yok ama devam ettiği takdirde çok uzun süredir bunu konuşuyoruz. Stagflasyonvari bir duruma çevireceği için bir noktada piyasa buna tepki verecektir. Şu anda AI teması daha baskın gözüküyor. Ama ilerleyen vadede dediğim gibi karlılıkları etkileyecek bir unsur olduğu için piyasalar bir noktada çok ufak bir kıvılcımda dahi buna tepki verebilirler. O yüzden hani piyasa dinamiğini de bu anlamda hatırlamakta fayda var. Cebine koyar koyar ardından ufacık bir haber akışında hızlı satmaya başlayabilir. Böyle bir tehlikenin hala da mevcut olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi global ekonomide AI temasının ve yarattığı verimlilik artışı vesairenin hala da stagflasyondan ziyade ana hikaye olmaya devam ettiğini de görüyoruz. Çin'e gelince şimdi yenilenebilir enerji açısından aslında eli kuvvetleniyor bu savaşla birlikte. Fakat kendi petrol stokları da azalıyor ve Asya en birinci etkilenen bölge. Asya etkilenirse global ticaret de net şekilde etkileniyor ve Avrupa da net şekilde etkileniyor. Böyle yavaş yavaş 2026'nın ikinci yarısında o etkileri görebiliriz. Ama şu an baktığımızda imalat sanayi endekslerine Avrupa iyi gözüküyor. ABD iyi gözüküyor. Çin iyi gözüküyor. Bütün bunları topladığımızda henüz ekonomilere sirayet etmiş bir, tabii enflasyonist baskı ayrı. Ama iktisadi faaliyette tam anlamıyla sirayet etmiş bir görüntüyü henüz görmüyoruz biz. Bu olmayacak demek değil. Olma ihtimali ilerleyen vadede savaşta devam edecek gibi gözüktüğü için çok yüksek. Hatta yani çok anlamlı gelmiyor tabii ki kimseye ama Kasım seçimlerine kadar dahi sürme ihtimali yazılıp çiziliyor açıkçası savaşın.
1: Şimdi özellikle tabii savaş bir miktar daha uzayacaksa, süreç en azından biraz daha uzayacaksa önümüzdeki dönemde bunun para politikaları üzerine enflasyonist etki çerçevesinde yapacağı yansımalar da tartışılacak. Goldman Sachs ve Bank of America dün yaptıkları açıklamalarda diyorlar ki bu sene için bir faiz indirimi beklentimiz artık kalmadı. Hani
0: Evet.
1: Bank of America'ya baktığımız zaman onlar gelecek seneye tamamen bırakmışlar. Goldman Sachs belki aralıkta bir tane faiz indirimi gelebilir ama oraya kadar gelme potansiyelini pek de görmüyoruz derler. Dolayısıyla aslında hani bir yandan faiz hızlı aşağı gelsin diyen bir Trump yönetiminin faiz indirimi görmeden ara seçime gitme potansiyeli oluşmuş gibi görünüyor, hatta güçlenmiş gibi görünüyor.
0: Evet, güçlenmiş gibi gözüküyor. Zaten hani ABD 10 yıllık da dörtlü seviyelerdeydik Şubat'ta. Yavaş yavaş 4,40'lara gelmiş durumdayız. Piyasada bunu fiyatlıyor. Tabii yeni Merkez Bankası yani yeni dönemde Fed'in nasıl hareket edeceği de önemli. ABD ekonomisine yansıması büyümeyi yavaşlatır yönde değil sadece enflasyonist baskı yönünde oluyor daha çok açıkçası. Yani Asya'dan veya bizden biraz daha farklı bir süreçte veya Avrupa'dan daha farklı bir süreçte ABD ekonomisi. Bence faizin aşağı yönlü hareketine dair sayfayı gerçekten bu yıl kapamış olabiliriz ABD Fed tarafında. Ama yukarı yönlü hareket de sınırlı olabilir. Onu da söylemek lazım.
1: Peki o zaman dönelim şimdi Fed'deki
0: Bu
1: başkan
0: arada açıl
1: değişikliği.
0: şunu da
1: Evet.
0: söyleyeyim. Yani Fed tarafında bu olabilir ama ABD 10 yıllık tırmanmaya devam edecektir. Hele Fed gecikirse.
1: Aynen. Şimdi tabii Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz. 4,42'lerde ve burası pek de gevşemiyor. 30 yıllığa bakıyorsun, orası 5'te. Yani dolayısıyla aslında Amerika'da da hayatı oldukça güçleştiren piyasa fiyatlaması,
0: Evet.
1: hani özellikle getiri eğrisinin uzun tarafı para politikasına daha duyarsız olduğu için ister istemez sen bugün faiz indirimiyle ilgili mesaj vermeye başlasan bile başkan değişti, benim yapım değişti falan deyip piyasanın bunu kabul edip etmeyeceği konusunda bayağı net bir fiyatlama gözlemliyoruz, doğru mu?
0: Doğru.
1: Dolayısıyla aslında en önemli faktörlerden bir tanesi Walsh başkan olduktan sonra önümüzdeki dönem itibariyle ki dün senatoda son oylama da tamamlandı. Bu hafta itibariyle başkanlık için iki ayrı oylamanın yapılması bekleniyor ve böylelikle Walsh başkan olacak. Başkan olduktan sonra elinde ne varı biraz tartışabiliriz.
0: Evet. Yani bir de o noktada ABD enflasyonu ne durumda, savaş ne durumda? Biraz onları konuşmamız gerekecek. Ama üzerinde bir finansal koşulları gevşetme baskısı olacaktır tahminim. Buna arzu edilen yönde, en azından Trump'ın arzu ettiği yönde reaksiyon vermesi Fed'in bu koşullarda çok zor. Çünkü net bir enflasyonist baskı var artık global ekonomide, onu söyleyebilirim açıl. Fed de hata yapabilir bu arada. Hata yaparsa ABD 10 yıllıkta daha hızlı yukarı hareket görmeyi beklerim. Yani enflasyon yükselecek varsayımıyla konuşuyorum. Ama genel itibariyle yavaş yavaş zaten ABD 10 yılın tırmanıyor olması bir şeylerin de fiyatlandığını net şekilde gösteriyor.
1: Peki buradan dönelim istersen. Amerika Birleşik Devletleri Çin gerginliğinin bundan sonraki safhasında belki bir yumuşama olur mu? En azından bu beklentinin biraz daha kuvvetlendiği Trump Xi Jinping görüşmesine. Şimdi görüşmeye aslında çok sayıda Amerikan şirketi de katılıyor. İşte Elon Musk katılıyor, Tim Cook katılıyor, Boeing'in CEO'su katılıyor, Goldman Sachs'ın, Blackstone'un, BlackRock'ın, Citigroup'un, Meta'nın hepsinin CEO'ları gidiyor görüşmeye. Dolayısıyla Amerika ile Çin arasında bir taraftan hani lider diplomasisi çerçevesinde işin nereye doğru evrileceği önemli. Diğer taraftan da bu gerginlikten ciddi anlamda örselenmiş, kimisi satış bazında, kimisi Çin piyasasına erişim anlamında zorlanan şirketlerin kendilerine yol arayışı da var. Dolayısıyla var, evet. Ne bekliyoruz? Biraz belki üzerine konuşabiliriz.
0: Yani her alanda çatışma politikasını devam ettirmeyecektir bence Trump. Dolayısıyla bu Çin ABD görüşmelerinin global ekonomideki gerginliği kısmen rahatlatmasını beklerim açıl. Çünkü şu anda zaten zorlu bir süreçte ABD tarafı. Yani bir adım atıldı İran'a dair ama İran'dan çıkması da çok kolay olmuyor açıkçası. Yani süreçten çıkması çok kolay olmuyor. Dolayısıyla en azından Çin'le ilişkilerini biraz yumuşatmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii iş dünyası için de geçerli. Artı zaten Çin, Rusya, İran üçgeni mevcut. Yani burayı daha da gerecek bir adım atmasını beklemem açıkçası Trump'ın. Çok önemli bir görüşme. Yani bundan sonrası için de literatürde de yer alma ihtimali olan bir görüşme olacağını düşünüyorum. Yani biz ilerleyen vadede atıfta bulunabiliriz bu görüşmeye.
1: Peki Gizem, şimdi biraz Türkiye tarafına dönelim. Özellikle işte dün gelen perakende satış hacmine baktığımız zaman da genel anlamıyla işte sanayi üretimi tarafına baktığımız zaman da özellikle yılın ikinci çeyreği nasıl geçiyora dair biraz daha fazla iz düşüm görebiliyoruz. Mesela PMI verisinde çok ciddi bir yavaşlama var. Sanayi üretimine baktığımızda sektörel ayrışma söz konusu ama hani kuvvetli bir görüntü olmadığını gözlemliyoruz. İç talebi takip ettiğimiz parametrelerin önemlilerinden bir tanesi perakende verisi. Dolayısıyla böyle baktığımızda mevsim takvim etkisinden arındırılmış olarak bakınca %2.6 artı görüyoruz. Fakat genel anlamıyla değerlendirince özellikle kartlı harcamalara baktığımızda, evet, diğer parametrelere baktığımızda burada hani her ne kadar yükseliş görünüyor ise de bir miktar yavaşlama sinyali olduğunu anlıyor idik. Dünkü bu %2.6'lık artış o bakış açısında bir farklılaşma yaratıyor mu? Yani hani işin içerisinde, çünkü perakende satış verisi dediğin zaman bozucu bazı etkiler de var.
0: Mücevher o, var.
1: Evet, mücevher tarafı özellikle. Hani bunu dışarıda bıraktığında ana temasını nasıl görüyorsun? Trend olarak baktığında bir yavaşlama görüyor musun iç talepte?
0: İç talepte net bir yavaşlama var. Mayıs 2023'ten bu yana birinci çeyrek ve ikinci çeyrek en yavaş çeyreklerden bir tanesi. O yüzden hani Dönem dönem ihracat yüksek gelebilir, perakende yüksek gelebilir. Bunlar böyle trendi değiştirmiyor. Bir de

0: Bu datada birazcık yanıltıcı unsurlar olduğunu düşünüyorum Açıl. Çünkü biz bu veriyi tüketim için proxy olarak kullanırdık. Tüketim, hane halkı tüketimini tahmin ederken milli gelir içinde. Şu anda o proxy çalışmıyor. Onu net söyleyeyim. Yani bu veriye bakarak milli gelir içindeki hane halkı tüketimini tahmin etmemiz, özel tüketimi tahmin etmemiz çok olası olmuyor. Bundan çok daha düşük gerçekleşiyor. Başka göstergelere bakıyoruz. Beyaz eşya satışları, otomotiv satışları, tüketim malı ithalatı, kartlı harcamalar. Bunların hepsi hem kamunun sunumlarında var, hem bütün meslektaşlarımın kendi analizlerinde de, bizlerin analizlerinde de mevcut. Net bir yavaşlama var şu anda ekonomide. Şu an oturduğu patika, normalde %4 ile çalışıyorsanız %3'lere doğru bir patikaya oturuyor. %2'lere doğru da yavaşlama ihtimali var manşet büyüme rakamının. Tüketim tabii ki biraz daha güçlü oluyor ama toplamda bakıldığında trend olarak tüketim aşağı gidiyor şu anda. Yani net bir şekilde yavaşlıyor. Saha bilgisi de bunu doğrular nitelikte açıkçası. Yani %22 çok yüksek bir rakam. Hani mücevheri çıkartsam bile gene yüksek rakamlar oluyor. Dolayısıyla sahada böyle bir hacimsel artış söz konusu değil. Bazen şu olabiliyor yalnız, gün sayısından veya bayram etkilerinden veyahut savaşta hızlı öne çekilmiş satışlardan savaş kaynaklı bazı etkiler görebiliyoruz. Dediğim gibi data manşet rakama baktığımızda bence biraz yanıltıcı. Net şekilde iç tüketimde yavaşlama mevcut. Bayağı belirgin bu arada.
1: O zaman peki şunu konuşabiliriz. Yani şimdi ihracat performansı ana trend olarak aşağı gelmeye devam ediyor. Fakat özellikle tabii bu savaş sonrasında Uzak Doğu'nun Avrupa'ya erişimi kesildiği, kısıtlandığı için bir miktar daha önce çok da fazla alan bulamayan çeşitli sektörlere, işte tekstilde, hazır giyimde falan bunun yansımasını görüyoruz. Bir miktar sipariş artışı görüyoruz Avrupa'dan. Kalıcı mı değil mi, elbette buna bakmak ve sorgulamakta fayda var ama sonuç itibariyle onun haricinde ihracatta ana trendde bir miktar yavaşlama dikkat çekiyor. Diğer taraftan iç piyasada yavaşlıyorsa bu bizi önümüzdeki dönemde şirketler cephesi için bir bilanço yavaşlamasına, bir bilanço resesyonuna doğru taşır mı? Bundan sonraki dönemde bunun riski biraz daha belirginleşir mi? Bir de bunun önüne geçilebilir mi?
0: Yani birazcık o tarafa doğru gidiyoruz. Hızlı adım attığınızda her türlü problemin önüne geçebilirsiniz aslında Açıl, ama tabii adımlar ne kadar gecikirse ve büyüklüğü de ne kadar sınırlı olursa süreç sizi ister istemez oraya götürür. Birazcık daha bu ihtimal artmış durumda. Bilanço küçülmesi veya bilanço resesyonu diyelim. Dolayısıyla şimdi burada da aynı durum geçerli. İhracat verisine baktığımızda evet, son gelen rakamda Nisan ayı datası gelmiştir. %22'lik bir artış var. Fakat bunun temelde sebebi Cuma gün sayısının, Cumaların fazla oluyor olması. Onun dışında 10 günlük bir Mayıs tatili var. Öne çekilmiş satışlar mevcut. Artı söylediğin şeyi tam teyit edemiyoruz sahadan. Ama dediğin gibi olabilir. Yani Körfez bölgesinden alım yapamayanların o ürünleri Türkiye'den alma ihtimali söz konusu olmuş olabilir. Bütün bunlar trendini değiştirmiyor. Benzer şekilde de Mayıs ayında zayıf bir ihracat rakamı göreceğiz muhtemelen. Çünkü gün sayısı öncelikle zaten çok çok az olacak. Trend anlamında ihracatımız zayıf. Biz hacimsel de bakıyoruz. Ocak, Şubat'ta da net hacimsel daralmamız vardı yıllık. Bu giderek devam ediyor. Ocak, Şubat'taki kadar yüklü olmasa da. Tek tek sektörler hakkında evet, dönem dönem bir haber akışı oluyor. Fakat o sektörün trendine dair tatmin edici bir bilgi sunmuyor bize Açıl. Az evvel paylaştığım birkaç noktada, başka sektörlerde de dönem dönem görüyoruz bunu. Burada iyi olan sadece savunma sanayine hizmet eden sektörler, diğer ulaşım araçları iyi oluyor. Bunda gemi yatçılık vesaire de var. Onların ihracatı da çok çok iyi gidiyor bu arada. Türkiye bu anlamda da kuvvetli. Artı savunma tarafında da kuvvetli. Burayı besleyen fabrikasyon, metal vesaire.

0: ailede birazcık daha kendini kurtarıyor gibi gözüküyor. Ama bunun dışında bakıldığında toplamda genele yayılmış zayıflama trendi devam ediyor tüm sektörlerde ve rekabetçilik kaybı da devam ediyor. Burada sadece savaş kaynaklı bir problem yok. Avrupa'nın dönüşümü de ilgilendiriyor bizi. Türkiye sanayisinin global temayı kaçırdığı noktalar da ilgilendiriyor. Kısa vadeli olarak finansman problemleri de ilgilendiriyor. Bütün bunları topladığımızda, evet baskı devam ederse bir bilanço küçülmesiyle sonuçlanır ki aslında karlılıklarda zaten azalma vesaire biz bunları hep biliyoruz. Benzer şekilde Avrupa'ya yapılan ihracatta da EBITDA tarafında marjlar almaları var. Yani Avrupa ihracatı içindeki payım 3.8'den 4.2'ye çıkıyor. Bu rekabetçiliğim arttığı anlamında değil. EBITDA marjım daralarak bunu gerçekleştiriyorum ben. Yoksa rekabetçilik anlamında sektör sektör bambaşka konularda çok ciddi sorunlar var. Artı sanayi hızlandırıcı yasası mesela ciddi bir problem olacak bizim sanayimiz için. Bu konuları çözmeye çalışıyor Türkiye. Burada tabii bakanlık daha hızlı adımlar atabilir. Biraz reel kesimle kamunun bir araya gelip hızlı istişare edip atılacak adımlara karar vermesi gerekiyor. Yoksa bir adım sonra bilanço resesyonu neyle sonuçlanır? Açıl aktif kalitesinin bozulmasıyla. Evet şu anda aktif kalitesi çok iyi. Baz etkisi var işte %2'lerde gitti Covid sonrası vesaire. Kredilerin satışları oluyor. Bunun etkileri var. Şirket sahiplerinin kendi varlıklarını dönem dönem işletme sermayesine eklediklerini biliyoruz. Çünkü şunu net söyleyebilirim. Türkiye'de para yok değil. Para var ama bunun alokasyonunda sorunlar mevcut. Bütün bunları topladığımızda bir dönem sonra ticari kredilerde de NPL artışı görme ihtimalimiz var açıkçası. Ama bu bugünün konusu değil. Bunu muhtemelen 2027'de konuşuyor oluruz. Ha, eğer sektörleri kurtaracak, kurtaracak derken şunu kastediyorum açıl kısa bir dönem kaldı seçimlere. Dolayısıyla yapısal anlamda yani seçimlerin doğru yani 2028'de yapılacağı varsayımıyla konuşuyorum bu arada kısa dönem derken. Yapısal adım atıp bunun sonuçlarını almak birazcık zor. Sıkışık bir dönemde olduğumuz için. O yüzden en kısa vadede farklı kanallar açılıp en azından finansman tarafı belki rahatlatılabilir. Belki makro ihtiyati tedbirlerde bir geri adım söz konusu olabilir. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin 5 yıllık, 10 yıllık net sanayi stratejimiz var ama böyle belli konulan hedefler, izlenen hedefler ve ona göre dizayn edilen bir takım destek sistemleriyle yapısal olarak ortaya konmuş uzun süreli bir programa ihtiyacı var gibi gözüküyor sanayinin. Yani bir rehberlik ihtiyacı var. Kamu tarafından gelecek olan, gelmesi beklenen.
1: Şimdi bunun koordinasyonunun yavaş yavaş yapılmaya başladığını anlıyoruz.
0: Evet.
1: Zaten daha önceden de vardı belli başlı koordinasyon mekanizmaları ama şimdi biraz daha güçlendirip sivil toplum kuruluşlarını biraz daha farklı görüşleri de içine alacak şekilde daha kapsamlı bir bakış açısıyla hazırlanmaya başlandığını duyuyoruz. Ya tabii buralarda biraz önce senin söylediğin kısım en önemlisi hani hızlı aksiyon. Yani en mükemmelini aramak yerine aksiyonu bir an evvel başlatmak herhalde
0: aynen.
1: en belirleyici şey olacak gibi görünüyor.
0: Evet, burada atacağınız her adımın bir takım yan etkileri mevcuttur ama atmaz iseniz ne olurla doğru karşılaştırma yapmanız lazım. Dolayısıyla atılan adımları da eleştirmeden evvel hiç gelmeseydi ne oluru bir kafamızda bilip netleşmemiz gerekiyor. Geldiğimiz noktada zaten mükemmel bir program dizaynı çok söz konusu olamaz. Yeter ki bu dezenflasyon programından taviz vermeden sanayi tarafının da sürece dahil olduğu bir adım atalım artık. Tabii ki de her zaman da şunu net biliyor olmamız lazım. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin kapsamlı, geniş, detaylı 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık global gidişatı da doğru okuyarak bir stratejiye ihtiyacı var.
1: Ya peki
0: Ve
1: Gizem
0: bu
1: şunu sorayım mı sana? Şimdi 15 yıllık diyorsun ya mesela. 15 yıl geriye gidelim. Yani 2011 yılına gitmiş olalım şu anda. 2011'de sen bir sanayi dizaynı, bir bakış açısı, bir farklılaşmayla işte bugünü hayal ederek bir plan program hazırlasan ne kadarı tutardı? Yani dünyada

0: Ki özellikle değişim, hem jeopolitik değişim hem teknolojik değişim aslında çok uzun vadeli plan yapmaya da imkan tanıyor mu? Onu da tartışabiliriz. Çünkü sen ne kadar uzun vadeli düşünerek plan yapmaya çalışırsan çalış, artık dünya öngörülebilirlik olarak çok başka bir yere kaydı ve teknolojik değişim de hayal gücünü çok zorlar niteliğe büründüğü için artık bence hani sanki uzun, çok uzun vadeli planlar, tabii ki bir yol haritası olsun, ulaşmak istediğin ana amaçlar olsun, ama adaptif bir şekilde konjonktürü doğru yönetmeye, doğru yerde doğru yatırım planlamasını yapmaya doğru kaymak daha akılcı olabilir mi?
1: Şimdi söylediğin doğru ama bu uzun vadeli planı dışlamıyor. Aksine uzun vadeli plan yaparsan adapte olman daha kolay olur açıl. Çünkü geri saralım. Uzun vadeli plan yapıyor olsan en azından enflasyonu düşük tutardın. Değil mi? Çünkü globalde net bir yapay zekaya dair bir değişim var, bir dönüşüm var ve bu 2 yıllık mesele değil. Bunun tohumları 10 yıl, 15 yıl önce atılıyordu açıkçası. Bugün geldiğimiz noktada Çin'in bu süreçte bir anda yüksek teknolojili ürün üretmeye başlaması 2000'ler sonrasındaki politikaları, 90'lar ve 2000'ler sonrasında dizayn ettiği politikalara dayalı oluyor. Adapte olabilmen için uzun vadeli plan yapman bence daha mühim.
0: Yani hani hedefi koyma konusunda hemfikiriz de hani bugünün planını da adaptif bir şekilde geleceğe uyarlaman lazım ya. Mesela Çin'de bunu yapmak, tabii Çin'in ulaştığı
1: Çin
0: çok uzun vadeli
1: yani,
0: plan ama
1: evet,
0: başka bir şey.
1: Çin ağırlığı çok yüksek yani, evet.
0: Bir de özellikle evet. Tabii ekonominin nispeten kapalı olmasının da etkisi var. Yani çok...
1: Ama Hindistan da yapıyor şu anda.
0: Esas benim söylemeye çalıştığım oydu. Yani hani Hindistan mesela çok iyi bir model olabilir. Hani yapılamaz denilen şeyi, kaba çipi üretebiliyor mesela birkaç sene içerisinde durumda.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla
1: çünkü
0: hani
1: bir
0: bunları
1: plan
0: adapte
1: koyuyor
0: etmek.
1: Ortaya. Aynen. Evet, çünkü bir plan koyuyor. Bir sektör, yani X, Y, Z sektörlerini seçiyor ve bunları izliyor. Bunlara destek olurken de bunlara hedefler koyuyor. O koyduğu hedefleri izliyor. İzledikten sonra da sektörleri de ödüllendirmeye devam ediyor. Ödüllendirme diyelim buna. Sen başka bir şey de diyebilirsin. Kelimeyi doğru seçememiş olabilirim. Dolayısıyla ben tam aksini düşünüyorum. Planlı ve programlı olmadı, tabii dünyayı da doğru okumak gerekiyor. Adapte olman da zorlaşıyor sürece. Çünkü çok hızlı bir şok yiyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Çok hızlı şok yeme ihtimalin olduğu dönemlerde de sağlam durman gerekiyor. Sağlam durabilmen için de o donanımı ekonomiye kazandırman gerekiyor. Bu da ancak bu tarz planlarla söz konusu olabilir. Hele ki açıl, çok çok net söyleyeyim. Enflasyon problemimiz olmasaydı, bugün Türkiye'nin konsantre olacağı daha net bir strateji dizaynı olacaktı. Biz bir taraftan kur faiz tartışmaya devam ediyoruz. O kadar dünyanın gerisinde kaldı ki bu süreç bizim ülkemizde. Ve hala daha enflasyonu düşüremediğim için, ki neredeyse %100'e gidiyordu, bu program olmasaydı çok çok daha zorlu koşullarda olacaktı bence sanayi ve bizim ekonomimiz. Bunu zaten yapamadıktan sonra, en birinci koşulu gerçekleştiremedikten sonra üzerine bina inşa edemiyorsun. Ha, bir de şunu yapabilirsin. Enflasyonu düşürme programının yanında ek bir takım yapısal dönüşümleri koyar. Ama uzun vadeli açıl, böyle 1 yıllık, 2 yıllık bakış açısıyla değil. Enflasyonu daha da hızlı düşürebilirsin. Hatırlayalım, 2001'den sonraki dönemde biz çok net politikalar uyguladık. Ve enflasyonu hızlı düşürürken hızlı büyüme, hızlı yatırım ve hızlı bir ihracat artışı sağladık. Demek ikisi aynı anda olabiliyor yapısal dönüşümü doğru yakalarsanız.
0: Bu tabii çok önemli ve çok belirleyici yani. 3 sene içerisinde enflasyonu %70'den %7'ye indirebildik biz. Dolayısıyla o dönemki koşullarda, o dönemki bütünlükçü bakış açısı da çok önemli ve belirleyiciydi.
1: Bütünlükçü bakış açısı, evet,
0: dolayısıyla
1: çok önemli.
0: En önemli kısmı orası gibi görünüyor. Yani sadece tek bir bakanlığın bakış açısı, Merkez Bankası'nın para politikasından ziyade hakikaten topyekün, gerçek anlamda her tarafı düşünen bir program bakış açısıyla çok daha hızlı sonuç alınabilir gibi görünüyor.
1: Aynen, katılıyorum. Bir de biraz tartışmaların yanlış yere gittiğini de düşünüyorum ister istemez. Yani bir bakanlığın veya bir merkez bankasının bir para politikasını ya da maliye politikasını yapabileceğinin sınırları var. Dolayısıyla enflasyonu düşürürken de sınırları var. Bizim enflasyonumuz %20'de değildi de tek haneye çekmeye çalışıyoruz 3 yıldır. Bizim enflasyonumuz 70-80'lerdeydi yeniden. Oralardan tek haneye çekmeye çalışıyoruz biz. Tek haneyi geçtim, 20'lere getirmeye çalışıyoruz biz. Dolayısıyla burada muhakkak başka bir takım unsurlara da ihtiyaç var. Bu arada sadece Türkiye için geçerli değil. Hangi ülkeyi seçersen seç, sadece para politikasının gücüyle, maliye politikasının gücüyle ancak bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Bu onların eksikliğinden dolayı değil. Biz ara ara tabii bir takım unsurları eleştiriyor olabiliriz. O ayrı konu. Bu diğer unsurların eksikliğinden kaynaklanıyor programdaki. Bunu da doğru tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani Mayıs 2023 öncesinde gerçekten çok ciddi bir döviz ihtiyacımız vardı ve enflasyon da %100'e gidiyorduk. Dolayısıyla bizim enflasyonla mücadeleden taviz verecek bir vaziyetimiz yok. Sanayi ile ilgili yapılması gerekenler ek önlemler şeklinde, ek yapısal önlemler şeklinde bu sürece dahil edilmeli. O da dediğim gibi zaman kısıtımız var artık seçimlere kadar diye düşünüyorum. Yine de Türkiye'nin daha büyük düşünüp daha uzun vadeli bir takım adımlar atıyor olması gerekli. Hiç stratejimiz yok, hiç seçilmiş sektörler yok değil. Yani pek çok rapor çıkıyor, yönlendirmeler çıkıyor. Ama dediğim gibi bunların tek tek izlenip sanayiye de rehberlik anlamında daha belirgin bir tablo sunulmasına ihtiyaç var gibi gözüküyor açıkçası açın.
0: Gizem Öztok Altınsaç, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız var, sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, önce Kore'deki yaklaşık 1,5 saatlik sarsıntı ve kar paylarının, yapay zeka kar paylarının halkla paylaşılması teklifi, bu bir. İkincisi de Xi Jinping-Trump görüşmesiyle ilgili takvim nasıl, ne zaman neyi duymayı beklemek lazım?
2: Merhabalar. Hemen istersen Trump'ı aradan çıkartayım çünkü Kore meselesi gerçekten önemli. Tabii sadece Kore meselesi değil, bütün dünyada da zamanla, yıllar içerisinde muhtemelen daha çok tartışılacak ama tabii Trump geliyor. Trump dün Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı da resmen teyit etti. Perşembe günü burada olacak açıl. Perşembe günü de sabaha karşı Türkiye saatiyle 5:15'te ilk görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Burada Çin'in kalbinde, Pekin'de. Onun dışında tabii bu bir görüşme değil açıl, bunu belirtmek isterim. 2 gün, 1,5 gün boyunca

pek çok ne diyelim vesileyle bir araya gelecekler. Örneğin akşam Perşembe günü akşam Türkiye'ye göre öğleden sonra oluyor. Akşam yemeğinde bir araya gelecekler ama bu bir devlet yemeği olacak. Tekrar heyetler arası görüşmeler olacak. Ardından Cuma günü sabah ve öğle tekrar hem birebir hem de heyetler arası görüşmeler var. Dolayısıyla Trump burada yoğun bir maratona giriyor. Buradan tabii ne çıkar diyenler vardır. Şu çıkmaz, şu beklenmemeli. İki taraf sorunlarını çözer mi? Tekrar el ele verir mi? İyi, tekrar işbirliğine geçer mi? Hayır. Bu toplantılar, bu zirveler şunun için önemli açıl. İki tarafın arasındaki en hafif ifadeyle stratejik rekabet yoldan çıkmasın, raydan çıkmasın meselesi. Kore'ye gelirsek açıl. Tabii çok uzun konuşmaya değer bir konu ama tabii bak.

bu karları biz artık dağıtmalıyız. Halkın da buna ne diyelim hakkı var diyor. Şöyle bir sarsıntıya yol açtı Açıl. %5'lik bir düşüş gördü SK Hynix ve Samsung hisseleri.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
2: Reklam. Reklam.
7: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

Yatırım bülteninden günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Yeni güne başlarken bilinmesi gerekenleri bu sabah beraberce turlayacağız. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan bahsedelim. Amerika ile İran arasındaki ateşkes anlaşması potansiyelinin artık ciddi anlamda yoğunlaştırılmış biçimde yaşam ünitesine bağlı olduğu ile ilgili yorumları piyasalarda dikkat çekti. Doktor bugün odaya girse yaşam şansını %1 verir şeklindeki değerlendirmesi de yine dikkat çeken başlıklardan bir tanesiydi. İran'dan gelen teklifin çöp olduğunu sonuna kadar okumaya bile lüzum görmedi söyledi. İran tarafı ise insani haklar başta olmak üzere halkın inisiyatifini yansıtmaya ve haklarını aramaya devam edeceklerini ifade eden şekilde yine yanıt verdi. İran parlamento sözcüsü, meclis sözcüsü Kalibaf'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Trump aynı zamanda yapmış olduğu değerlendirmelerde özgürlük operasyonunu tekrar başlatmayı, genişletmeyi düşündüklerini de ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişini sağlamak için bu program aslında devreye alınmış ve sonrasında askıya alınmış başlıklardan bir tanesiydi. Diğer tarafta yine Aramco'dan bir uyarı geldiğini belirtelim. Suudi Arabistan'ın devlet petrol üreticisi Aramco'dan gelen değerlendirmede CEO Amin Nasser'in imzası vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta küresel petrol piyasasından 100 milyon varillik bir kayıp olduğunu, bunun da şimdilik rezervlerden karşılandığını söyledi. Hem devletler hem de şirketler nezdinde geçen haftalarda Goldman Sachs'ta stratejik rezervlerin 8 yılın en düşüğüne geldiği ile ilgili bir yorum paylaşmıştı. Yine Morgan Stanley tarafına geldiğimizde Haziran'ı aşan bir sürede Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması halinde 150 dolarlık senaryoların gündeme gelebileceği ile ilgili başlıklarda yine dikkat çekmişti. Değerlendirmelerden devam edecek olursak İngiltere'de geçen perşembe günü biz yine İskoçya'da, Galler'de ve İngiltere tarafında yerel seçimleri takip ettik. Burada iktidardaki İşçi Partisi'nde ciddi bir kan kaybı söz konusu oldu. Reform Partisi öne çıkan başlıklardaydı. Yine muhafazakarlar, yeşiller derken herkes kuvvetlendi ama İşçi Partisi geri kaldı. Konuyla ilgili dün konuşan İngiltere Başbakanı Starmer adeta bir miktar son dakika kurtarışlardaydı şeklinde dış basında bugün de haberlere yine yansıdı. Önemli iki başlık var bu konuşmanın içerisinde. Bir tanesi liderlik yarışından Starmer'ın çekilmeyeceğini açıklamış olması. Diğeri ise Brexit'in neredeyse bir hata olduğunu kabullenişle beraber Avrupa Birliği ile İngiltere'nin önümüzdeki süreçte yakınlaşması için çalışacağını ifade etmiş olması. Yine Güney Koreli yetkililerden gelen vatandaş temettüsü şeklinde bir çağrı var. Güney Kore tarafında politika yapıcılardan Kim Yeong Beom'dan gelen bir değerlendirme var. Yapay zeka sektöründeki şirketlerin karları çok şiştiği için ödedikleri vergiler de çok yükseldi. Ve bu aşkın vergi üzerinden vatandaşa bir kar payı, bir temettü dağıtabiliriz şeklinde bir önerisi oldu. Sabah saatlerinde önce bu haber yanlış anlaşıldı. Kospi'de %5'lere varan değer kaybını beraberinde getirdi. Sonrasında politika yapıcı ifadesini değiştirdi. Daha doğrusu netleştirmeye çalıştığı bir miktar ve dedi ki şirketlere yeni bir vergi getirmekten bahsetmiyoruz. Daha çok mevcut tahsil etmiş olduğumuz vergiler üzerinden bir kar payını vatandaşla

paylaşmayı fikir olarak ortaya atıyorum dedi. Bunun üzerine işte %5'lerden 2'lere değer kaybının KOSPİ'de yine azaldığını takip ettik. KOSDAK da gün içerisinde eksilerde gitti. Son dönem içerisinde Güney Kore tarafında piyasa ile ilgili hedefler yukarı yönlü güncellenmeye devam etti. 7000'lerde hareket eden KOSPİ için JP Morgan en son 9000 puanları, Goldman yine 10000 puanları işaret eden değerlendirmelerle karşımıza çıktı. Bilhassa Samsung Electronics ve SK Hynix'in değerlemeleri tabii burada endeksi taşıyan tarafta yer alıyor, notunu da aktaralım. Peki gün içerisinde neler takip edeceğiz? Veri ajandamızla devam edelim.

0: Saat 10 çift 0 gösterdiğinde bugün biz içeride inşaat maliyet endeksini içeride göreceğiz. Mart ayına ilişkin veriler gelecek. Saat 12 çift 0'da Almanya'da ZU beklenti endeksleri var. Mayıs ayına ilişkin veriler gelecek. Saat 13'te Amerika'da küçük işletmelere ilişkin iyimserlik endeksini takip ediyoruz Nisan verisinde. Yine saat 15.30'da Amerika'da enflasyon verisi önemli olacak piyasalar açısından. Sabah saatlerinde yine sohbet ettik konuklardan. Cumhur örnek dedi ki çekirdek enflasyon aylıkta %0.3'ü aşarsa burası ciddiye alınması gereken bir kalem haline geliyor. Özellikle savaşın gölgesinde ve saat 21.00'da Amerika'da bütçe dengesinin geleceğini de hatırlatalım. Gün içerisinde yine takip edeceğimiz başlıklar içerisinde yurt dışında Under Armour, Vodafone ve Tencent'ten gelecek bilançolar da bugünün yine ajandasına yansıdı. Onu da ifade edelim. Ama biz tabii bu hafta içerisinde bilhassa içeride enflasyon raporuna konsantre olacağız gibi gözüküyor. Hemen biraz da yorum alarak devam edelim. Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altuğ Özaslan bu sabah bizimle birlikte. Altuğ, günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi yorumculara baktığında diyorlar ki uzun süredir bir enflasyon raporunu bu kadar ciddiye almamıştık. Çünkü rakamlara bakıldığında savaşla beraber zaten tutturulması matematiksel olarak imkansıza yakın bir hale gelmiş durumda. Ama savaş olmasaydı bile ilk 4 ayın enflasyonu belki 14 değil 12 olacaktı. Şimdi buradan baktığında özellikle ara hedef 16 başta olmak üzere işte 19'luk bir gıda fiyatı varsayımı var. Yine 60 dolar 90 sentte bir petrol varsayımı var. Çıktı açığı ile ilgili yine revizyon beklentilerin var mı? Şöyle bir raporun rakamsal tarafını önce bir turlayalım. Neler beklersin ayın 14'ünde Merkez Bankamızdan?
1: Günaydın Zeynep, iyi yayınlar öncelikle. Rapor tarafında evet, yani şöyle, savaş olmasaydı da ben en baştan beri söyledim, tahmin çok iyimserdi. Bence o yıl sonu tahmini tutacak bir tahmin değildi. Ama tabii şimdi savaşla beraber yani beklentiler ve tahmin tabii çok daha yukarıya bir yere gitti. Nerede sonlanacak? Bence kestirmesi çok zor yani. Piyasada muhtelif bir sürü tahminler var. Genel beklenti 30'un üzerine çıktı. Hani ben hiçbir şart altında manşet enflasyon 28'in altında olmaz diyorum ama 30 mu olur, 32 mi olur? Nerede bitecek? Bunu kestirmek zor. Çünkü savaş, hani şu anda ateşkes var ama en azından her şey bitmedi. Hürmüz hala kapalı ve Hürmüz kapalı olmaya devam ettiği müddetçe esasında etkileri hayatımıza devam ediyor. Ve bu süre uzadıkça etkilerin bize yansıma süresi de üstsel olarak devam ediyor. Yani burada biraz daha herhalde, dün Goldman'ın bir raporu vardı. Bir 10-15 gün daha Hürmüz kapalı kalsa normalleşmesi 2027'nin birinci çeyreğini bulacak diyorlar. Yani bu yüzden de bütün bu etkilerin ne kadar sirayet edeceğini kestirmek çok zor. Enflasyon raporu için bir beklenti oluşturmak da bence zor. Diğer taraftan herhalde bu enflasyon raporunda majör bir değişiklik gelecektir. Ama değişiklik, Merkez Bankası hep iyimser kalmayı tercih ediyor. Ya da Cevdet Hoca görevdeyken kullandığı bir tabiri vardı. Belki de bunu baz alıyorlar, bilmiyorum. Hani biz iddialı hedefler koyuyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için iddialıyız gibi bir cümle kurmuştu. Biraz bunu kullanıyorlar. Biraz da esasında beklenti yönetmek açısından ama tabii hedefleri piyasa kabul etmediğinde ne yazık ki konulan hedefler biraz reputasyon olarak düşük oluyor. Sürekli bu devam edince de bence beklentiyi yönetmek açısından iyimser kalmanın etkisi beklendiği kadar olmuyor. Bu saatten sonra ben Merkez Bankası hedeflerinin daha realistik olmasını en azından daha makul bulurum. Hem bir vatandaş olarak hem de bir piyasa aktörü olarak. Hani senenin sonu için tabii ki Merkez Bankası'nın 28 gibi bir orta hedef koymasını beklemiyorum ama en azından 25 civarı bir orta hedef koyarsa, bant aralığında, mevcut bant aralığında tutarsa bence piyasa açısından daha makul, daha rasyonel olur. Ama bence en önemli hikaye, 2026 defterini kapattık artık. 2027 için nasıl bir hedef konulacağı ve 2027 hedefine ulaşmak için para politikası açısından nasıl bir çerçeve çizileceği. Aynı zamanda çıktı açığı konusu, mevcut ekonomi yönetimiyle beraber, yeni Merkez Bankası yönetimi göreve gelmesiyle beraber de hani çıktı açığı benim hep ilk enflasyon raporundan beri gündemim oldu. Hiçbir zaman tutmayan, her toplantıda revize edilen bir çıktı açığı vardı. Bu şekilde de olmaya devam edecektir. Bir sürü bunun altında.

0: sebebi var. O yüzden hani çıktı açığı konusunda çok da büyük önem atfetmiyorum ne yazık ki. Çünkü beklenti tutmuyor. Ama en azından şöyle bir pozitif durum var. Bu mevcut savaş ve bunun etkileri sebebiyle içeride büyüme bir şekilde aşağıya geliyor. Yani biz senenin başında 4,5 civarında bir büyüme konuşurken piyasa şu anda 3-3,5 gibi bir büyümeyi baz alıyor. Belki 3'ün altına kayacak bir şey bile olabilir. Bu yüzden de en azından talep tarafında biraz talep etkisinin enflasyon üzerindeki etkilerini sönümlendirecek hikayeler var. Ama negatif arz şokunun etkilerini şu anda kestirmek çok zor. Bir de bence bütün bu gübre fiyatları sebebiyle tamam belki mevsim etkileriyle yaz döneminde gıda enflasyonu biraz aşağıya gelecek ama tam Ekim dönemine denk geldiği için bu gübrenin etkilerini biz önümüzdeki 12-18 ay bir şekilde gıdada, meyvede, sebzede yaşamaya devam edeceğiz.
1: Petrolde sen kaç dolarla çalışıyorsun mesela farklı senaryolara göre?
0: Yani benim bir
1: Yani
0: enflasyon modelim yok.
1: 60.90 değil büyük bir ihtimalle.
0: Yok hayır yani benim bir enflasyon modelim yok ekonomist olmadığım için ama yani yıl sonu ortalamasını 80'in altında olmasına ben çok ihtimal vermiyorum. Zaten Mayıs ayına geldik. Yani hani J görüşmesi bittikten sonra da bir süre daha devam ederse bu kapanma yani dediğim gibi 80 civarında bir şey çok makul duruyor bana.
1: Şimdi tabii hani enflasyon fiyatlaması üzerinden değil ama mesela şirketlerle ilgili değerlemelerde hesaplamalar yaparken hani bir girdi olarak değerlendirdiğin rakamı merak ettim esasında. Diğer yanda yanlış anlamadıysam demin şöyle diyorsun aslında yani 16'lık ara hedef var, 18 orta noktamız var. Tahmin aralığı için merkez 15-21 aralığına işaret ediyor. Orta noktayı 25'e alarak 22-28 diyorsun değil mi? Yani 16'yı değil de 18'i 25'e alıyorsun aslında.
0: Evet. Ya
1: çünkü
0: bence artık ara hedefin çok bir önemi kalmadı. Bence artık ara hedefin çok bir önemi kalmadı. Yani para politikasının çok sıkı olup da en azından biz belli bir patikada gittiğimiz bir yerde ara hedef ve ana hedef diye oynayıp esasında ikisinin arasında böyle ufak ufak küçük rötuşlar yaparak ince ayarlar verebilirdik. Ama bu saatten sonra bunun çok önemli kaldığını düşünmüyorum. Çünkü 2025 için konulan enflasyon hedefinin 2027 sonu için bile bence tutma ihtimali yok. O yüzden makul ve gerçekçi olacaksak bence artık ara hedef hikayesinin kalkması ve tek bir hedefle gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu saatten sonra olabilecek tek şey ekonomi yönetiminin ya da Merkez Bankası'nın kontrollü bir enflasyon patikası içerisinde erken seçime kadar enflasyonu indirebileceği bir yere kadar indirmesidir. Yani bunun da herhalde 20'nin altında olabilme ihtimali yok. Yani diyelim ki bu seneyi 30 kapattı. Yani gelecek sene de herhalde 20 bile olmaz. Yani o yüzden de bence makul olmak gerekiyor artık.
1: Şimdi söylediğin hani piyasaya yakınsama hikayesi rakamsal tarafta ne kadar sıkı duruş, ne kadar şahinlik mesajı verir peki piyasaya? Onu da sorguluyorum çünkü dezenflasyon sürecinde bu da önemli bir kasko diyelim.
0: Ya Merkez Bankası gayet sıkı. En baştan beri bakarsak hep aynı şeyi söylüyorum. Bence Merkez Bankası üzerine düşen her şeyi çok proaktif bir şekilde, çok yerinde yaptı. Bunun iletişiminde çok iyi kurdu. Zaten o tarafta söylenecek hiçbir şey yok. Hani şöyle beklentiler var. Acaba haftalık fonlamayla gecelik fonlamayı eşitleyip de orada bir zımni bir faiz artışı yapılsa mı? Ya bence çok gerek yok şu anda. Ya içerisi zaten sıkı ama burada problem şu. Biz artık senelerdir yani 3 seneye gireceğiz neredeyse gelecek ay itibariyle. 3 senedir tutmayan enflasyon hedefleri sebebiyle kalmamız gereken süreden daha uzun süre ve olmamız gerekenden daha sıkı kaldığımız için artık içeride üreticiyi, ben üretici derken sadece ihracatçıyı baz almıyorum. Genelde bir ihracatçı konuşuluyor ama içeride de iç piyasaya satan üreticiler var. Hani onlara da üvey evlat muamelesi yapmamak gerekiyor. Üreticiyi esasında boğduk bitirdik ve hani konkordato sayılarını da görüyoruz. Bence artık enflasyonla mücadelede bu kısmı biraz ayırıp bu kadar da sıkı kalmak gerekiyor mu diye üzerine düşünmek lazım. Çünkü iş bu kadar sıkı devam edecekse bence erken seçime doğru gittiğimiz bir yerde konkordatodaki artışlar ve bozulan finansallarla beraber işsizlikte de bir artış göreceğimiz bir yere gidebiliriz. Bence oradan dönmek çok daha zor olur. O yüzden ekonomi yönetiminin bence önümüzdeki 12 ayda geçmiş 36 aya göre ya da 35 aya göre önü çok daha zor, çok daha tıkalı. Ama dediğim gibi Merkez Bankası tarafında gayet sıkı. Kredi tarafında bile konulan kep kadar şu anda çok genişleme görmüyoruz. O yüzden hani bu tarafın ben çok mevzu bahis olduğunu düşünmüyorum.
1: Şimdi orada peki nasıl bir dengelenme beklersin? Hangi adımları beklersin? Onu da konuşalım. Yani biraz daha nokta atış selektif krediler tarafında mı hamle beklersin? Daha farklı bir KGF mi beklersin? Bilemiyorum kredi büyümeleri açısından farklı tavanlar mı beklersin? Çünkü sonuçta faiz yüksek olduğu sürece oradan işlem geçmiyor netice itibariyle. İstersen tavanı yükselt ama kredi verme iştahı da alma iştahı da olmadığı bir ortamda işlem geçmediği için rakam sadece tabelada yazılı kalıyor. Şimdi orada İTO Başkanı'nın da bir serzenişi var. Belki onu da işin içerisine katarak bu sohbeti biraz derinleştirebiliriz. Çünkü o da diyor ki tüketim malları ithalatı

0: yine sanayici için, üretim için, yatırım için kullandığımız ithalatın 2024 ve 25'te üzerinde gitti. Buraya bir denge kazandırmak lazım. Şimdi burası önemli. Çünkü dün aldığımız perakende satış verisine baktığında mevsim takvim etkisinden arındır ilk çeyrekte %5,4 artış var ve rekordayız diyor ekonomist Soruk Bürümcekçi. Sanayi üretimi aynı dönemde ne kadar arttı dediğimizde %0,2 arttı. Şimdi üretmeden tükettiğimiz bir ortamda enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz? Bir de o da var.
1: Ya şimdi herhalde şu yadsınamaz bir gerçek. Biz tüketim toplumuyuz. Yani bu kronik ve genetik bir şey. Bunu değiştirmek çok zor. Ama bunun altındaki sebeplerin belli bir kısmı çözülebilirdi. Ekonomi programının eksikliklerinden belki de bir tanesi bu. Yani biz sürekli dış şoklara maruz kalarak enflasyon hedefinin tutmadığı bir patika içerisinde ilerliyoruz. Bu kadar dış şoktan etkilenebiliyorsan bir şeyler eksiktir. Yani bu 2 kere 2 = 4 çok basit. Tabii tüketim tarafındaki hikayelerden bir tanesi Türkiye'de kayıtsız ekonominin çok yüksek olması. Yani bunun sürekli ben senelerdir altını çiziyorum. IMF %30 civarında diyor. Gerçekte ölçmesi tam nokta atışı çok zor ama bunun üzerinde de olabilir. Doğal olarak bu çok ciddi bir şekilde tüketime gidiyor. Aynı zamanda Türkiye'de yani gayrimenkul, inşaat, işte ben ona betonomik istiyorum. Bunun çok ciddi bir varlık etkisi var. Aynı zamanda yakın dönemde altın fiyatından dolayı varlık etkisi gördük. Verginin dolaylı dolaysız vergi arasındaki adaletsiz dağılımı ve işverenle işçi arasındaki adaletsiz dağılımı sebebiyle esasında tüketimi gerçek anlamda survive etmek için yapması gerekenle lüks tarafında yapan arasında çok ciddi bir şey var. Yani bunların hiçbirine dokunulmadı. Dokunulmadığı için de hani biz ODD verilerinden bile görüyoruz. Sürekli çok ciddi bir şekilde araba satışı var. Bu arabaların çok önemli bir kısmı İtalya mesela. Hani bunu sadece bir örnek olarak veriyorum. Şimdi biz faizi bu kadar yüksek tuttuk. Dolar bazında içeride yerli tasarruf sahibi de ciddi bir dolar getirisi elde etti. Tabii ki bir stopaj geldi ama sonuçta ilk girenlerin hepsi devam ettiği için onların bu faizden nemalanan bir şekilde de bir varlık etkisi olacak. Ben hep mesela bu ekonomi programının çıkışında bu sıfır stopajlı ya da ilk hani %10 stopajlı kalanların çıkışındaki dolara dönmesini nasıl engelleyecekler? Bunun çıkışının planıyla alakalı mesela hiçbir zaman konuşulmuyor diye söylemiştim. Zümrüt, bu tüketim konusu çok uzar ama tüketim tarafına dokunulmuyor. Buna bu saatten sonra çok da fazla yapacak bir şey yok herhalde diye düşünüyorum. Üretim tarafına gelince de mesela hani ihracatçıdan bahsedeyim. Şimdi mesela şu anda Exim Bank kredisine başvurduğunuzda Ağustos ayında size krediler geliyor. Yani eskiden 15 günde, 20 günde, 30 günde maksimum siz krediyi alırken bundan 30 gün önce 45 gün, 60 güne çıkmıştı. Şu anda 3 aya çıktı. Bir kere bu tarafın düzelmesi gerekiyor. Yani 90 gün sonra kredi almak için bugünden başvurmak hayatın olağan akışı için Türkiye şartlarında bu kadar da vadeli ticaretin yapıldığı bir yerde ihracatta dahil bence üretici ve ihracatçı çok yoracak bir şey. Exim'in limitleri şu anda yetmiyor. Çünkü herkes artık Exim tarafına saldırmış durumda. Bence ciddi bir şekilde Exim Bank'a kaynak artışı ve burada limit artışı yapılması gerekiyor. İç tarafa gelince ihracat yapmayan ama içerimizdeki yani iç tarafa satan üreticilerimize gelince de doğal olarak faiz çok yüksek, tabela faizi. Aynı zamanda vade çok kısa. Bence bu tarafta onları da rahatlatacak. Uzun vadeye yayılan bir daha düşük faizde artık KGF olur, adı başka bir şey olur. Biz sonuçta enstrümanlar geliştirmek konusunda rüştünü ispatlamış bir ülkeyiz. En azından bu tarafa bir bazı araçlar bir şekilde yaratılıp daha uzun vadeli, daha düşük faizli onlara can suyu olacak krediler verilmesi gerekiyor. Yani sadece enflasyonla mücadele etmeyi Merkez Bankası'na, para politikasına ve reel olarak değerlenen bir TL'ye bıraktık. Ama sonucunda ciddi bir şekilde üretim kasını bozduk. Bence burada köprüden önce son çıkışa doğru gidiliyor. Bu tarafın acil bir şekilde düzeltilmesi lazım. Biraz önce konuştuğumuz tüketim tarafını kenara koyarak konuşuyorum.
0: Şimdi bir yandan da tabii jeopolitik tansiyon gölgesinde bilanço sezonunu dün itibariyle tamamladık. Ek süre isteyen şirketleri bir tarafa istisna olarak koyacak olursak. Şimdi böyle baktığında tahmin yapılması zor bir çeyreği de geride bıraktık. Çünkü işte baz etkileri vardı, enflasyon muhasebesi nedeniyle vergi hikayesinin hesaplaması her analiste göre farklılık gösterdi. O yüzden şirketlerle ilgili zaten bir kar beklentisi ortaya koymanın özellikle reel sektör tarafında zor olduğu da bir çeyreği geride bırakmış olduk. Şimdi buradan baktığında gelen bilançoları işte FAVÖK veya farklı başka parametreler üzerinden okumak daha mı doğru olur? Sadece hani işte beklentiden yüksek veya daha az kar geldi, zarar geldi yönünde bir değerlendirmeden daha derine bu anlamda ödev yapmak daha önemli miydi sence bu çeyrekte? Ne bileyim mesela 2026'nın geri kalanı ilişkin öngörüler belki gelen bilançodan daha mı önemli bilhassa hisse yatırımcısı için?
1: Ya ben şöyle bakıyorum, o bilançolar oldu bitti. Yani o yüzden bence bu saatten sonra çok baz almanın bir anlamı yok. Sonuçta kabaca 70-75 gün önce başlayan bir savaş var. Bugün ateşkes olsa da.

0: bir şekilde orada bir tektonik hareket oldu ve bütün beklentiler ve fiyatlamalar kırıldı. Bence ikinci çeyrek finansalları yıl sonu için daha önemli bir gösterge olacak, daha önemli bir baz olacak. Şirketlerin yıl sonu için yani saygın ya da şöyle söyleyeyim, en azından beklentileri tutan ya da piyasayı doğru yönlendiren şirketler diye de parantez açmak gerekiyor. Yıl sonu için verdikleri beklentiler bence birinci çeyrek finansallarından çok daha önemli. En azından bu şirketlerin fiyatlama beklentileri ya da hedef fiyatlar için ya da buradaki yatırımcıların kendi beklentileriyle bir şekilde gösterge oluşturması açısından. O yüzden hani birinci çeyrek finansallarına ben bu saatten sonra çok büyük bir önem atfetmiyorum. İkinci çeyrek finansallarında çok daha büyük ayrışma olacaktır. Mesela bankacılık sektörü tarafı en azından büyüme tarafında ya da net faiz marjında birinci çeyreğe göre daha zayıf bekleniyor. Ama işte Hürmüz'deki kapanma sebebiyle buradan pozitif etkilenecek belli sektörler ve belli şirketler de var. Buradaki ayrışmayı görmek gerekiyor. Çünkü Hürmüz şu anda da kapalı olduğuna göre bunun etkilerini yarın açılsa bile 3. çeyrekte bir şekilde marjlar üzerinde, stok etkisi üzerinde, girdi maliyetler üzerinde yaşanmaya devam edecek. Bu yüzden bence 2. çeyrek finansalları yıl sonu için çok daha önemli bir gösterge olacak.
1: Nurol Porto Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altı Özas'tan çok teşekkür ediyoruz bu sabah yayına çok değerli katkıların için. Ve enflasyon raporu belki de 3 yılın en önemlisi olacak şeklinde TOBİ öğretim üyesi doktor yine Atılım Murat hocamızın, doçent doktor Atılım Murat hocamızın görüşü de var. Onu paylaşarak kısa bir reklam arası verelim, ardından buradayız, bekleriz.
2: Bizim uygulayacağımız yani bu haftaki belki konuşuruz yani enflasyon raporu toplantısında verilecek mesajlar çok önemli olacak. Yani çünkü belki de son dönemin yani 3 yıldır bu sıkı para politikası uygulanıyor. Yani işte Haziran 2023'te başladık bu programa biz. 3 yıl olacak neredeyse.
1: Evet.
2: Ve belki de bu 3 yılın en önemli enflasyon raporu olacak bu. Mesaj verme, sinyal verme, rehberlik etme açısından. Hı hı. Çünkü yani işte baskılar ortada. Petrol fiyatı yüksek kalabilir. Az önce de bahsettim o asimetrik dengesizlikten dolayı. Ve ya, zaten şu an içinde enflasyon tahminleri yani kurumların enflasyon tahminlerine baktığınız zaman %30'un üzerini görüyoruz. Onun için de gerçekten gerçekçi güncellemelere ihtiyaç var bence bu haftaki enflasyon raporunda. Enflasyon beklentilerini kontrol etmek açısından tabii ki o tahminin, hedeflerin, işte tahmin aralığının ciddi şekilde yukarı yönde revize edilmesi gerekiyor. Kurla ilgili bakacak bir şey yok.
1: Cari açık.
2: Yani şundan da, cari açık çok önemli tabii ki. Yani orada da ciddi darbe alacağız. Turizm tarafından da nasıl yani gelişmeler olacak bakacağız. Bu savaş dolayısıyla ve işte ne bileyim jet yakıtı fiyatları yükseldiği için işte bu tatil planları iptal mi olacak onlara da bakacağız. Cari açık çok önemli. Ama ya kur tarafıyla ilgili benim çok kafamda soru işareti yok. Zaten Fatih Karahan son haftalarda işte katıldığı toplantılarda, organizasyonlarda çok net bir şekilde yani kur politikasının devam edeceğini sinyalini bence veriyor. Öyle bir manevranımız da yok. Bence bakın öyle 3 puan falan değil. Yani hem enflasyonda tahmin aralığı hem de enflasyon hedefinin belirgin şekilde arttırılması gerekiyor. Yani mesela Merkez Bankası şu an belki şey düşünüyor olabilir tabii ki iç toplantılarda vesaire. İşte bizim tahmin aralığımızın üst sınırı 21. Biz bunu 24 yapalım. Yani bence gerçekten şu an bak ben 30-31 ile çalışıyorum yıl sonu için enflasyon tahmini. Zaten kurumlar da o civarda. Yani 25'in aralığında bir şey, 25'in altında bir enflasyon o orta nokta olmamalı. Kredibilitenin ve itibarın sağlanması açısından bence hedefler ve hedef ve işte tahmin aralığı ciddi şekilde yukarı yönde güncellenmeli. Ve bence tahmin aralığı yani 25'in altında olmamalı. Tahmin aralığının orta noktası 25'in altında olmamalı. Bu da şu demektir, yani tahmin aralığı üst sınırı 28 olmalı. Ciddi bir artış olması gerektiğini düşünüyorum.
3: Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.

0: Ve savaş gündemine rağmen küreselde özellikle rekor kırmaya devam eden Amerikan endeksleri takip ettik. Petroldeki hareketlilik, enflasyon beklentileri, Merkez Bankası beklentileri üzerinde şüphesiz etkili. Tüm bunlar araştırmanın grafiklerine nasıl yansıdı? Bu sabah araştırma analistimiz Elif Cansever'le konuşacağız. Elif, günaydın. Şöyle bir Amerikan tahvillerinden, işte altından, gümüşten, petrolden bir turlayacak olursak sana göre neresi dikkat çekiyor? Yatırımcı en çok hangilerini şöyle bilgisayarın bir köşesinde tutup kerterize almalı?
1: Zeynep, aslında savaşın 10. haftasına başladığımızda hafta sonu gelen haber akışıyla beraber zaten hareketli bir haftaya başladığımızı söylemiştik. Dün akşam saatlerinde gelen haberlerle beraber yine çok hareketli bir güne başladığımızı söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda özellikle Tahran cephesinden gelen bir anlaşma mektubunun Trump'ın çöp parçası olarak nitelendirmesi ve arkasından İran ve ABD arasındaki ilişkinin yoğun bakımda olduğunu söylemesi, arkasından Aramco'nun yaptığı her hafta Hürmüz'ün kapalı olduğu her hafta 100 milyon varil ham petrol kaybediyoruz, küresel piyasalar ham petrol kaybediyor demesinin arkasından Brent petrolde yine volatil hareketler gördüğümüzü bu sabah itibariyle 105 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. WTI şu anda 99 dolarda işlem görüyor. Buradan aslında haritalara baktığımızda yeşil bir harita görüyoruz. Bugün fiyatlamaları göreceğiz küresel piyasalarda. ABD tarafında yine yeşil bir harita var. Avrupa kapanışlarını yeşil gördük.

0: sabah açılışlar itibariyle takip ediyor olacağız ama ABD vadelilerine ve tahviller kısmına baktığımızda satışlar görüyoruz. Burada özellikle 2 yıllık tahviller dikkatimizi çekenler oluyor. Çünkü bize en yakın süre içinde piyasa beklentilerini fısıldayanlar onlar olduğunu söyleyebiliriz. ABD 2 yıllık tahvillerinde volatil hareketleri savaş başından beri gördük ama şu an 4 seviyesini koruması bizim için aslında önümüzdeki süreç için birazcık piyasa beklentilerini söylüyor. Özellikle dün Bank of America ve Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamalarla Fed'in faiz indiriminin yıl sonuna ve 2027'ye bırakma beklentilerini söylediler. Bunu da birazcık hem ABD tarafından güçlü gelen istihdam verilerine hem de enflasyon tarafındaki yukarı yönlü ivmelere bağladıklarını söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum Asya kısmına çünkü orada da dikkat çekici haberler var Zeynep. KOSPI'ye baktığımızda aslında yapay zeka ile beraber öne çıkan endekslerden olan KOSPI'ye baktığımızda dün Güney Koreli bir yetkilinin yaptığı yapay zeka hisseleri üzerinden vatandaş temettüsü dağıtılmalı demesinin ardından KOSPI'de de sert düşüşler gördük. 97 dakika içinde 300 milyar doların üzerinde değer kaybeden endeks arkasından yapılan daha ılımlı bir açıklamayla bunun bir kısmını telafi ettiğini söyleyebiliriz. Emtialar kısmına baktığımızda dün yine hareketli bir haftaya başladığımızı konuşuyorduk. Altın ve gümüşte Brent'le doğru orantılı olarak yukarı yönlü hareketler gördük ki bu savaş başından beri alışık olduğumuz bir korelasyon değildi. Burada gümüşün son haftada %17'ye varan değer kazandığını söyleyebiliriz dikkat çekici olarak. Özellikle gümüşte dün %6'lara varan bir yükseliş gördük ki bu 85 dolar seviyesinde işlem gördü ki bu 27 Şubat'tan beri en yüksek seviyesiydi. Burada bir dikkat çeken unsur da aslında opsiyon piyasalarında alınan pozisyon. Çünkü şu an yatırımcıların hepsi gümüşün yükselmesi yönünde pozisyon alıyorlar diyebiliriz Zeynep. Bunların hepsinin tabii ki de piyasa analistlerine spekülatif pozisyonlanmaları olduğunu söylese de önümüzdeki süreçte hem gelen jeopolitik gelişmelerle beraber hem de verilerle beraber takip ediyor olacağız.
1: Bloomberg ET araştırma analisti Elif Canseven çok teşekkürler. Yapı kontratlarında güne yatay bir başlangıç yapıldı. Günün geri kalanından neler beklemek lazım? İnfo Yatırım'a dönüp Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan'a soracağız. Tolga Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. İOP'ta nispeten yatay bir açılış gördük. Yurt dışına döndüğümüzde de bir tarafta Trump'tan gelen ifadeler, diğer yanda ise yapay zeka çılgınlığıyla hareket eden endeksler vardı. Bugünden sizin beklentileriniz Borsa İstanbul tarafında acaba hangi seviyelerde yoğunlaşır? Zannediyorum mikrofonunuz kapalı olabilir çünkü sesiniz bize gelmiyor. Rica etsem o düğmeyi açabilirseniz. Ben zannediyorum daha sağlıklı bir yayın yapacağız. Evet.
2: Evet.
1: Buyurun lütfen.
2: Günaydınlar. Borsa İstanbul'da Mayıs ayı içerisinde bir miktar daha endeks bazında söylüyorum. Endeks anlamında yatay hareketlerin devamının gelebileceğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz hafta bu ateşkesin uzatılmasıyla beraber, piyasalardaki olumlu beklentilerle beraber biz savaş öncesindeki dolar bazlı zirvemize dokunmuştuk. Fakat sonrasında hem dolar bazlı hem TL bazlı yatay hareketler görmeye başladık. Tabii bir yandan hisse bazlı hareketler olmaya devam ediyor. Yani endeks yatay devam ederken işte ikinci çeyrek bilançoları kuvvetli olan hisselere özellikle kurumsal yatırımcıların, yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Ancak endeksin geneline baktığımız zaman yatay hareketlerin olmasının daha olası olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir sebebi de Mayıs ayının bolca Türkiye özelinde tatiller içeriyor olması. Hem önümüzdeki hafta 19 Mayıs tatilinin olması hem ay sonunda bayram tatilinin olması ve biz bu tatillerde kapalıyken bir yandan bu savaş müzakerelerinin devam edecek olması bir miktar daha endekse yatay hareketleri gerekçelendiren durum olarak öne çıkıyor.
1: Takip edeceğiz diyelim. Bir de Tolga Bey bugün tabii Amerika'da enflasyon verisi de gelecek. Size göre etkisi olur mu Cuma günü gördüğünüz tarım dışı istihdam ve yine Michigan Üniversitesi'nden gelen beklentiler sonrası?
2: Muhakkak etkisi olacak ama geçtiğimiz yıllara nazaran enflasyon verisinin etkisi şu anda istihdama göre daha düşük. Fed biliyorsunuz tekrar faiz indirim döngüsünü aslında istihdama atıfta bulunarak yapmaya başlamıştı. Dolayısıyla piyasa biraz daha faiz konusuyla alakalı istihdam tarafını daha yakından takip ediyor olmasına rağmen yine tabii ki enflasyonun önemi olacaktır. Enflasyon verisi özellikle son dönemde hareketli olan işte metalleri özellikle etkileyecektir. Dolar endeksini buradan okuyacağız. Ancak dediğim gibi istihdama göre bir miktar daha etkisi azalmış bir veriden bahsediyoruz.
1: Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Arkan, çok teşekkür ederiz her zamanki gibi yayına çok değerli katkılarınız için. Ve az önce bir miktar başlığını verdik ama detayını da aktaralım. Morgan Stanley'e döndüğümüzde şu anda fiyatları tutan kalkan çökecek diyor. Haziran'dan daha uzun bir süre Hürmüz kapalı kalırsa ve petrolde o zaman 150 doları konuşabiliriz senaryosunu ortaya çıkaran bir analiz yayınladılar. Bu analizden biz de detaylarla beraber yatırım bültenini noktalayalım. Az sonra piyasa masasında tekrar buluşalım.
3: Morgan Stanley, Hürmüz'deki ablukanın uzaması durumunda Brent petrolün varil başına 150 dolar seviyelerini test edebileceği uyarısında bulundu. Martin Rust liderliğindeki Morgan Stanley analistleri, İran savaşı nedeniyle piyasadaki yaklaşık 1 milyar varillik petrol kaybına rağmen, fiyatların 2022 zirvelerini aşamamasının ardındaki geçici dengenin bozulma sinyalleri verdiğini belirtiyor. Analistler piyasanın şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin rekor ihracatı ve Çin'in azalan ithalatı sayesinde ayakta kaldığını söylüyor. Analizde dünyanın geri kalanını arz darboğazından koruyan iki faktöre dikkat çekiliyor. Bunlardan ilkinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatını günlük 3.8 milyon varil artırarak piyasaya taze arz sağlaması olduğu ifade edilirken, diğeri ise Çin'in ithalatını günlük 5.5 milyon varil azaltarak küresel talebi soğutması olarak sıralanıyor. Bu faktörlerin etkisiyle toplamda 9.3 milyon varillik bir rahatlama sağlayan bu dinamik, savaşın fiziksel şokunu şimdiye kadar emmeyi başardı. Morgan Stanley'e göre bu kalkan sonsuza kadar sürmeyebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüksek ihracat seviyesini sürdürme kapasitesinin zorlandığı ve baskı altında olduğu gözleniyor. Çin'in ithalatındaki düşüşün bir noktada durması ve stok tamamlama sürecine girmesi, piyasada ani bir talep baskısı yaratabilir. Bankanın baz senaryosu, Boğaz'ın Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı ve Çin'in tamponları henüz tam tükenmeden açılacağı yönünde. Ancak tıkanıklık Temmuz ayına sarkarsa, yani petrol fiyatları için bir boğa senaryosunda Brent petrolün spot fiyat tarafında ciddi bir yukarı yönlü düzeltme kaçınılmaz olacak.

0: Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binaenaleyh kılçık koy.

0: tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları piyasa masası ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi dün hacimli bir rekorla yine kapanışı gördük. Bugünse Viyop'ta nispeten yatay bir açılış geldi. Neler dün piyasayı etkiledi ve bugün neler bizi etkiler sence?
1: Uluslararası piyasada artık petrol fiyatlarının 100 doların biraz üzerinde olması, Brent petrolün artık kanık sandı gibi. Trump ve İran'dan gelen açıklamalarsa çok da majör bir değişikliğe sebep olmadığı takdirde piyasalar tarafından artık nötr olarak karşılanıyor. Dolayısıyla kendi dinamikleriyle hareket ettiğini görüyoruz. Kendi dinamikleri de özellikle teknoloji tarafında, yapay zeka tarafında, çipler tarafındaki hisselerdeki momentumun devam etmesi uluslararası piyasada, pay piyasalarında en azından endeks bazında ve bu şirketler bazında yükseliş eğiliminin korunmasını sağlıyor. Bizim tarafa geçtiğimizde ise biz geçen sene düşük kaldığımız diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına aramızdaki farkı bu sene biraz eritmeye çalışıyoruz gibi. Dün yine 15.204 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırdı BIST endeksi. Günlük bazda yükseliş %0.47 oldu kapanış 15.133'ten. Bu da kapanış rekorunu işaret ediyor. 14.900-15.160 arasında hareket eden bir endeks gördük. Hisse bazlı hareketlerin yine yoğun olduğu, bilançolara bağlı, açıklanan bilançolara bağlı hareketliliklerin yüksek olduğu bir günü yine geride bırakmış olduk. Banka hisseleri daha önce negatif ayrışmalardan kurtulduktan sonra biraz toparlanma eğilimini sürdürüyor. %0.9 dün yükseldi. 17.730 seviyesine endeks bazında, bankacılık endeksi bazında. Bu haftalık bazda %4 yükseldikten sonra yükseliş eğiliminin koruması dikkat çekiyor. Haftalık kapanışın önemli olduğunu dün seninle konuşmuştuk. Buradan bugün akşam bilançosunu açıklayan BİM için dün %2'ye yakın değer kaybı görülmüştü. Burada yıllık bazda yılbaşından beri %45, %46 değer kazanan BİM hissesinin biraz kar satışları, bilanço öncesi pozisyon kapamalar gibi değerlendirebiliriz. Çünkü haftalık bazda %6,5 yükselmişti.
0: Evet.
1: Bunun bilançoları ayrıca konuşacağız. Ayrıca endeks üzerinde etkili Astor devam ediyor yükselişini. Haftalık %15 yükselişiyle dikkat çekmişti. Yıllık bazda %200'e yaklaştı. %4,14'te dün yükseldi. Kardemir'de demir çelik tarafındaki uluslararası piyasalardaki hisselere hareket gelmesiyle burada da yükselişin devam ettiğini ve %9'a yakın yükseldiğini gördük. Endeks üzerinde en fazla etkisi olanlar Astor, Aselsan, Kardemir'di. Olumlu yönde katkı yapanlar BİM'ler ve Enka'da olumsuz yönde katkı yapan hisse senetleri oldu.
0: Şimdi buradan istersen bir de bugünün şirket haberlerine gelelim. Çünkü yoğun biçimde bilanço ajandamız var tabii. Hemen

0: kısaca rakamları turlayayım. Ülker tarafında birinci çeyrekte 1,6 milyar TL'lik kar beklenti üzerinde gerçekleşti. Turkcell tarafında yine şirket haberlerinde birinci çeyrekte net kar 4,6 milyar TL ile beklenti üzerinde. Pegasus'ta 7,8 milyar TL'lik net kar piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken BİM'de 6,5 milyar TL'lik net kar ilk çeyrek için beklenti üzeri diyebiliriz. Doğuş Otomotiv'de beklentinin hemen üzerinde diyebileceğiniz 574 milyon TL'lik bir karla karşılaştık. Alarko tarafında yine 153 milyon TL'lik kar zarar açıklanan bir dönemde gerçekleşti. Emlak Konut Giyo tarafında da 1,3 milyar TL'lik net kar açıklaması piyasa beklentisinden biraz düşük. Bugün bu arada yoğun biçimde temettü ödemeleri de var. Alarko Gayrimenkul, Anadolu İsuzu, Coca-Cola İçecek, Europap Tezol, Gıpta Ofis ve Özderici Gayrimenkul tarafında bugün yine temettü ödemeleri söz konusu olacak. Orayı da bir yandan takip etmeyi sürdürüyoruz. Yine Aksa Enerji tarafında birinci çeyrekten ortaklık net dönem karında 565 milyon TL'lik bir performans piyasa beklentisinin altında kaldı diyebiliriz. Altınay Savunma'da yine 54 milyon TL'lik bir net dönem zararının açıklanmış olduğunu belirtelim. Genelde hep tabii bilançolar diyoruz. Yine Tekfen tarafında bir 535 milyon TL'lik net dönem zararı var. Kontrolmatik tarafında ana ortaklık net dönem karında 24 milyon TL'ye kadar gerileyen bir performans var. Bol bol tabii bilanço konuşabileceğimiz bir gün ama önce bir BİM diyelim istersen. Bu kadar enflasyon gündemli olduğumuz bir süreçte önce bir perakende ile başlayalım.
1: Evet, bilançolar çok yoğun bir şekilde dün son günüydü. Yoğun
0: bir şekilde
1: geldi.
0: O yüzden de bir yığılma oldu herhalde.
1: Evet, analistler de yoğun bir çalışma içerisine girdi. Bugün Deniz Yatırım, TEB Yatırım, Philip Capital, Info Yatırım gibi aracı kurumların çok sabah geceden beri değerlendirmeleri önümüze düşüyor. Öncelikle onlara teşekkür edelim. Böyle bir günde çok ciddi çalışma yaptıkları için. Şimdi BİM'de şöyle bir şey, zincir marketler arasında operasyonel maliyetlerini en iyi yöneten şirketlerden biri olarak dikkat çektiğini daha önceki çeyreklerde de görmüştük, söylemiştik. Bu ilk çeyrekte 212,9 milyar liralık gelir beklentilerin üzerinde bir toplam geliri. 10,1 milyar liralık FAVÖK yine tahminlerin epeyce üzerinde. 6,5 milyar liralık da net kar olumlu yönde bir bilançoya işaret ediyor. Beklentilerin oldukça üzerinde. Satış gelirlerinde iç enflasyon üzerinde oluşan performanslar ve reel büyüme kaydedilmesi, beklenti üzerinde gerçekleşen FAVÖK şirket için olumlu beklentileri destekledi. Finansman giderlerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu biraz olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hasılatta ve mağaza satış sepet hacmi büyümesi oldukça iyi BİM tarafında. Dediğim gibi operasyonel kar tarafında, sepet birim sepet tarafında da oldukça iyi sonuçlara işaret ediyor. Bu geçtiğimiz sene de zincir marketler arasında değerlendirdiğimizde bu şekildeydi. Bu da hisse fiyatlarına zaten olumlu yansıdığını görmüştük. Dediğim gibi hem geçen senenin ikinci yarısında hem bu sene yılbaşından beri BİM endekse olumlu katkı veren, endeks üzerinde ağırlığı yüksek Borsa İstanbul'un blue chip diyebileceğimiz hisselerinden biri haline geldi. Bunu da bilançolarıyla destekleyerek devam ediyor.
0: BİM tarafında terminalde de en güncel tavsiyeyi BNP Paribas'dan gördük. Bugün tarihli tavsiye piyasa üstü getir diyerek 860 TL'ye hedef verdi. Dün de yine City BİM için görüş vermişti. Onlar da al diyerek 900 lirayı hedef fiyat göstermişlerdi diyelim. Ülker var, Turkcell var, kiminle devam edelim?
1: İstersen Ülker'e geçelim. Ülke gıda tarafından, en azından perakende tarafından gıda ile devam edelim. 33,9 milyarlık satış geliri beklentilere çok yakındı. 5,1 milyar liralık FAVÖK tahminlerin, konsensüsün biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. 1,6 milyar liralık net karda tahminlerin yine en yüksek tahminde bu olanların bile, analistlerin bile biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Ciro yıllıkta %4 düşüş kaydetmiş. Çeyreklik boyunca toplam hacim yıllık bazda sabit kaldığını görüyoruz. 182 bin ton olarak sabit kaldığını görüyoruz. Yurt içi ciro %6 azalmasına karşın çeyrekli bazda cironun, uluslararası cironun %1 büyüdüğünü görüyoruz. FAVÖK %29 daralmış. Çeyrek içinde girdi maliyetleri marjları baskılamaya sürdürse de geçen çeyreğe göre iyileşme yaşanması dikkat çekiyor. Net borç çeyrek bazında %10 artması olumsuz olarak karşılayabileceğimiz bilançoda bir ifade. TEB yatırımın Ülker Bisküvi ile ilgili sonuçları operasyonel performansın iyi olduğundan bahsederek hafif de olsa olumlu olduğunu söyleyebiliriz ifadelerini kullanmışlar.
0: Dün bu arada 240 şirket aynı anda bilanço göndermiş. Dolayısıyla tabii bu güncellemeleri daha biz birkaç hafta konuşuruz bence.

0: demiş Ülker için ve 140 TL'yi hedef vermiş dünkü değerlendirmesinde. Turkcell ve Pegasus'la istersen devam edelim.
1: Devam edelim. Şimdi Turkcell tarafında bilançonun sınırlı da olsa olumlu olarak değerlendiriyor analistler. Burada hem TEB yatırımın hem deniz yatırımın analistleri sınırlı olumlu olarak değerlendirdiğini görüyoruz. 68.4 milyar liralık satış gelirinin tahminlerin üzerinde olduğunu görüyoruz. 28.3 milyar liralık FAVÖK beklentilerin yine üzerinde ve 4.6 milyar liralık net kar. Müşteri kazanması anlamında bakıldığında, reel satış gelirleri büyümesi anlamında bilançonun pozitif göründüğünü söyleyebiliriz. Bunun yanında net borç pozisyonu belki bilançoda olumsuz okunabilecek detaylardan biri olduğundan bahseder analistler. 2025'te süreçlerin tamamlanmasının ardından 5G spektrum satın alımı ödeme planını modellerine yansıttıklarını ifade etmişler. Deniz yatırım analistleri korunan yıl sonu beklentilerine paralel Turkcell için 12 aylık hedef fiyatını 174 lira 40 lira önerisinde al yönünde sürdürdüğünü ifade etmiş. Operasyonel karlılığın yüksek seyri ve çeşitlendirilmiş gelir yapısını göz önüne aldıklarında beklentiler paralelinde açıklanan sonuçların hisse senedi piyasasında da sınırlı da olsa olumlu karşılanmasını beklediklerini ifade etmişler.
0: Borsada da güne bu arada %0,05'lik yani 7 puanlık bir artıyla oldukça yatay başladık diyebiliriz. 15.141 puandayız yeni güne başlarken. BIST ana endekse 40 hisse yükseliyor, 49 hisse düşüyor, 11 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Performansa geldiğimizde özellikle sektörler bazında tablo bakalım bize bu sabah neler söyleyecek. Mali endeks tarafı %0,30, yine sanayi %0,04, bankalar %0,23 kadar eksilerle karşımızda gelmekte. Yine buradan devam edecek olursak mesela hizmetler endeksi dediğimizde %0,66'lık bir yükseliş var. Orada olumlu bir ayrışma görüyoruz. Ulaştırma %0,61, turizm %0,10 kadar eksi de hareket ederken. Ve kurlarla devam edelim. Borsa açılışında dolar TL kotasyonu bize 45.40 dedi. Euro TL işlemleri ise 53.37.19'dan devam ediyor. Şimdi endekste bilanço sonrası BİM 40 puanlık bir katkıyla karşımıza geldi. Hisse %3,94 yukarıda. Bilanço dediğin gibi olumlu. Analistler de bu yönde karşıladılar. Hemen arkasında Aselsan var, Tüpraş var. Yine petrol fiyatının yükselmesi burada etkili olmuş gibi. Rall Yatırım ve Sarkuysan'la ilk beşi tamamladık. Alarko Holding tarafında %3,07'lik bir yükseliş var. Dünkü bilanço sonrasında zarar beklenirken kar geldi demiştik. Puan bazı baskılarda Astor'u, Destek Finans, Emlak Konut, Borusan Birleşik ve Pasifik Yüreğe takip etti. Borusan tarafında Borusan Boru, yine Borusan Holding'in Borusan Boru sermayesinde yaklaşık %6'sını temsil eden 8,5 milyon adet payın satışında pay başına 540 TL fiyatla gerçekleşti şeklinde açıklamada bulunmuştu. BİM tarafında yine %3,94 kazanım var. Ondan daha primli kim var deyince Gen İlaç %5,18 ile ilk sırada. Gen İlaç'tan sonra BİM, Vestel Elektronik, Alarko Holding ve Sarkuysan'la ilk beşi turladık. Yüzdesel'de en çok yükselerek güne başlayan hisselerde. Yüzdesel'de en çok düşen tarafta ise Borusan, Altınay Savunma, Pasifik Eurasia, MİA Teknoloji ve Çan 2 Termik hisselerini de takipteyiz diyelim. Açılış rakamları böyle geldi Bekir. Açılışta sürpriz var mı diyeceğim. Alarko gayrimenkul tarafında bugün yine temettü ödemesi vardı. Hatırlatalım ama açılışı itibariyle baktığımızda işte Coca-Cola'da, Anadolu İsuzu'da öyle belirgin bir hareket şu an için yok gibi görünmekte.
1: Evet, yani BİM bilanço sonrası pozitif başladı ve banka hisselerinin sanayi tarafının eksi olduğu bir günde BİM ve Tüpraş'ın etkisiyle endeks hafif artıda başladığını görüyoruz. Çok dediğin gibi sürpriz bir gelişme yok. Bilanço fiyatlamaları, analiz toplantıları bundan sonra olacaktır birkaç gün içinde. Onlar evet, da hızlı olacaktır. Dolayısıyla modellemelerdeki değişikliklerle fiyat, hedef fiyatlarda bugünlerden itibaren revizyonlar görebiliriz. Buna göre hisse fiyatlamaları da değişecektir. Ama ilk anda şu anda bir sürpriz yok. BIST endeksi de hem savaşın endişesi hem bilançoların önemli bir kısmının beklentilerden iyi olmasını dengeleyerek bir açılış yapmış gibi, fiyatlamalarda dün de böyleydi, bugün de bu şekilde devam etmesi beklenebilir. Uluslararası alanda çok önemli bir bozulma, jeopolitik gerginliklerde çok majör bir değişiklik olmadığı sürece artık kendi iç dinamiklerine göre hareket ettiğini söyleyebiliriz.
0: Şimdi Turkcell demiştik orada 11 Mayıs tarihinde yapılan güncellemesi var. BNP Paribas'ın en güncelde 150 lirayı hedef.

0: Ferdler fiyasa üstü getiri diyerek bir de Pegasus'u değerlendirmek lazım. Özellikle son dönemde jet yakıtı maliyetlerini tabii çok konuşuyoruz savaşta. Ama ilk çeyreğin ancak sonuna gelmiş bir durum bu tabii. Pegasus'ta gelen rakamları nasıl karşıladı analistler?
1: Tabii Pegasus bilançolarını olumsuz karşıladıklarını söyleyebiliriz. Şimdiye kadarki önüme düşen bilanço beklentilerle ilgili değerlendirmeler, analist değerlendirmeleri bu şekilde. 642 milyon euroluk bir gelir. Bu aslında tahminler seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. 3 milyon euro FAVÖK, bu da zarar beklenirken hafif üzerinde. Peki 153 milyon lira net zarar, bu da tahminlerden aslında biraz daha iyi beklentiler. 160 milyon, 170 milyon hatta 180 milyon euroya varan zararlar bekleniyordu. Ancak yıllık bazda büyüme gösteren yolcu sayısına ek olarak beklentilerden kısmen daha az açıklanan net zararı olumlu olarak görülse de operasyonel karlılıkta yaşanan daralma ve artan net borç Pegasus'un yumuşak karnı gibi görünüyor. Mart ayında yaşanan jeopolitik gerginliklerden oldukça negatif etkilendiğini özellikle Mart ayında, ilk çeyreğin son ayında görmüştük. Ancak jet yakıtlarından gelecek darbeyi henüz çok yaşamadı ulaştırma şirketleri. Bunlar ikinci çeyrekte daha fazla önümüze gelecek. Pegasus için Mart ayında yaşanan gerginliklerin zayıf finansal sonuçlara neden olan etkenlerden biri olduğunu ifade etmişler analistler. Azalan talep ve birim gelirlerin yanı sıra ikinci çeyrek finansalları ile birlikte artan jet yakıtı maliyetlerinin etkisinin hissedileceği bir döneme girildiği, hisse üzerinde baskının bir süre daha devam etmesinin beklendiğini ifade ediyor deniz yatırım analistleri. Yüksek seyreden petrol ve jet yakıtları nedeniyle zorlu bir döneme girildi söylemişler. 12 aylık hedef fiyatı 305 lira 50 kuruş. Tavsiyelerini ise aldan gözden geçire çevirdiklerini Pegasus için ifade etmişler. Pegasus tarafında dediğim gibi birim, yani koltuk başına birim maliyetler artışı önceki çeyreklere göre fazla olduğu için birim gelirlerindeki de düşüşlerin devam etmesi karlılık üzerinde baskıya neden oluyor. Bunun ikinci çeyrekte de devam etmesi bekleniyor. Sonrası için ise jeopolitik gerilimlerin, petrol fiyatlarının, jet yakıt fiyatlarının nereye evrileceği belirleyici olacak.
0: Şimdi inşaat maliyet endeksi geldi Mart 2026'ya ilişkin. Yıllık %27,24, aylık %2,76'lık artışlar eşliğinde açıklandığı veri, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,24'lük artış var dedik. Bir önceki aya göre kıyasladığımızda malzeme endeksi %3,5, işçilik endeksi %1,54 arttı. Yıllık kalemlerde ise malzeme endeksi %25,61, işçilik endeksi ise %30,07'lik artış gösterdi. Şimdi Pegasus dedik, o tarafa döndüğümüzde BNP Paribas'dan bir nöt tavsiyesi var 251 TL'lik hedef fiyatla. Bir de Bank of America'dan Turkcell değerlendirmesi geldi. İlk çeyrekte genel anlamda bilançoyu beğendiklerini ifade ediyorlar. Alt tavsiyemizi koruyoruz demişler. Hedef fiyat 135,5 TL diye ifade ediyorlar Bank of America'nın da değerlendirmesinde. Şimdi 4 dakikamız daha kaldı. Tabii bilançoda konuşabiliriz ama Halk Yatırım'dan da bir demir çelik raporu var. İstersen oradan da satır başlarını vermeye çalışalım.
1: Kısaca iş yatırımdan Doğuş Otomotiv'in bilançosundan değerlendirmesini de verelim. Ondan sonra demir çeliğe geçelim. Çünkü demir çelik hisse senetlerinde ciddi hareketlilik var son birkaç aydır. Orada değinmiş olalım. Doğuş Otomotiv'in iş yatırım değerlendirmesine göre piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel, ancak kendi beklentilerin altında. Yıllık bazda %24 düşüşle 574 milyon lira net kar açıkladığını ifade etmişler. Zayıflama temel olarak 349 milyon liralık parasal kazanç ve yıllık %27 artış gösteren iştirak gelirlerinin destekleyici etkisine rağmen zayıf operasyonel performans, artan diğer faaliyet giderleri ve yüksek vergi giderlerinden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Ciroda yıllık bazdaki %10 daralma ve pazar payı üzerindeki baskının hissedildiğini görüyoruz. Brüt kar marjındaki daralma ise yurt içi otomotiv pazarındaki yoğun rekabet ve satış kompozisyonundaki değişimler nedeniyle 2.9 puan gerilediğini ve %13,3'e düştüğünü, öte yandan operasyonel giderlerin satışlara birinci çeyrekteki %10,9 seviyesinden %8,8'e iyileştiğini, FAVÖK marjının ise sadece 0,5 puan düşerek %6,4 olduğunu ifade

0: ifade etmişler. Doğuş Otomotiv'in piyasa beklentilerine büyük ölçüde paralel olan sonuçlarını piyasa açısından, hisse senedi fiyatı açısından çok önemli bir değişikliğe neden olmayacağını ifade etmişler.
1: Doğuş için de şeker yatırımın bir öngörüsü olmuş. Onlar da piyasa üstü getiri diyerek 302 TL 90 kuruşa hedef vermişler.
0: Evet. Şimdi Halk Yatırım'ın demir çelik tarafı için hazırladığı sektör raporu önümüzde. Mart 2026 verilerine göre Türkiye'nin ham çelik üretimi %6,4 artarak 3,3 milyon tona. Nihai mami tüketimin ise %20,9 arttığına dikkat çekiyorlar. İlk çeyrekte Ocak-Mart tarafında ise üretim %5,3 artarken tüketim %8,9 artmış. Dünya genelinde de demir çelik tarafındaki hisse senedi hareketliliklerini de üst üste koyunca burada hem tüketimin artması hem de üretimin ve ithalatın tüketimden daha az artması fiyatlarda ve finansal tarafta olumlu etkilemesi bekleniyor şirketleri. İhracatın %5 artarak 1,5 milyon tona ulaştığını dış ticaret verilerine bakıldığında, ithalatın ise %38,2 gibi yüksek bir oranda artarak 1,6 milyon tona ulaştığını ifade ediyorlar. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,8'e gerilemiş. Türkiye'de fabrika çıkışlı HRC yani sıcak hattelenmiş çelik fiyatlarının 2026'nın ilk çeyreğinde %3,2 arttığını, Nisan ayındaki toparlanmada hızlanarak %7,9 seviyesine çıkmış. İşte yani bu Nisan başından itibaren demir çelik fiyatlarındaki hareketliliğin altındaki yatan temel sebeplerinden biri de bu. Türkiye dünyanın en büyük üreticileri arasında 7. sıradaki yerini koruduğunu söylemişler. Erdemir için al tavsiyesi veriyor Halk Yatırım analistleri. 41 lira 20 kuruş hedef fiyat öngörmüşler. Bunun yanında Kardemir için ise tut tavsiyesiyle 48,04 lira hedef fiyat vermişler. İki hisse de pozitif yöndeki hareketini sürdürse bile Kardemir çok hızlı hareket etti ve çok ciddi bir yıllık performans gösterdi. Cari fiyatı 40 liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla burada belki bir kar satışlarının gelmesi beklenilebilir ama sektör olarak pozitif görünümü koruduklarını ifade edebiliriz.
1: Böylelikle piyasa masasının sonuna geldik efendim. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam.
4: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.

0: Mehmet.com.tr'de.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Ben Ela Akgün. Yatırım kulübüyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününe baktığımızda müzakere umutlarının zayıfladığı anlardan geçiyoruz. Tabii bu süreçte hafta sonu gelen açıklamalarla beraber fiyatlamalarında bir tık yukarı doğru gittiği, risk iştahının azaldığı ve zorlu koşulların hala devam ettiği bir ortamla performansla karşı karşıya kaldık. İki tarafa baktığımızda hem ABD hem de İran tarafında müzakereye uzak açıklamalarında geldiğini görüyoruz. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump ateşkesin en zayıf anında olduklarını söyledi ve özgürlük projesi tekrardan gündeme alınabilir açıklamasında bulundu. İran Meclis Sözcüsü Kalibaf'tan da bir açıklama geldi ve her türlü saldırıya karşı ders verici nitelikte karşılık vermeye hazırız dedi. Tabii bu jeopolitik tansiyonun yanı sıra bir de bu hafta önemli veri ajandasında olduğunu sizlere hafta başında zaten aktarmıştık. Tabii bugün ABD enflasyon rakamlarını alacağız ve aylık %0,6'lık bir rakam Bloomberg nezdinde beklenirken yıllıksa %3,7'lik bir artış Nisan ayı enflasyonda ABD nezdinde bekleniyor. Bunlar da piyasaları etkileyecek veriler olarak şu an fiyatlanıyor diyelim ve bu hafta aslında dışarıda Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin de bir görüşmesi şu an gündeme oturmuş durumda. Gözler bu görüşmeye odaklanacak. İçeride ise ikinci enflasyon raporu sunumu gelecek. Bu sunum öncesinde son piyasa fiyatlamalarını dilerseniz biraz ekranlarınıza getirelim. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul nezdinde baktığımızda dün biz 15.200'e rekorların tazelendiği bir fiyatlamayla karşı karşıya kalmıştık. Bugün de 15.000'in üzerinde ilerleyen yatay negatif fiyatlanan bir BIST 100 endeksiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Sektörel tarafta BIST alt endekslerine bakıldığında banka, sanayi ve mali tarafta negatif ayrışmanın sürdüğünü görüyoruz. Turizm tarafına bir de göz gezdirmek lazım burada. Bilanço sezonunun da bittiğini sizlere aktaralım. Dün aslında Doğuş Otomotiv, Turkcell, BİM, Ülker tarafından bilançolar geldi. Beklenti üzeri gelen net karlar vardı. Fakat Pegasus tarafında beklenti altında, hatta beklentiye hafif bir paralellik gösteren finansallarla birinci çeyrekte karşı karşıya kaldık ve ek süre isteyenlerin dışında sezonu kapattı. Söyleyelim ilk çeyrek nezdinde konuşursak. Hizmetler tarafı şu an pozitif ayrışıyor. Turizm ve ulaştırma tarafında negatif seyrin hakim olduğunu işlemler nezdinde görüyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına bir de göz gezdirelim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.1749 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin dolar çarpazı ise 1.3538 seviyesinden fiyatlanıyor. Dolar endeksi 99'un da altında ilerleyen 98,24'lerde fiyatlanmayla şu an günde fiyatlanmasını ve işlem görmesini sürdürüyor diyelim ve buradan bir de Avrupa borsalarına bakalım. Sabah saatlerinde karışık seyirli açılan bir Avrupa borsasıyla karşı karşıya kalmıştık. Aslında Bloomberg anketine göre ise Avrupa Merkez Bankası İran Savaşı'nın enflasyonu yükseltmesiyle beraber yıl sonunda iki kere faiz arttırabilir açıklamasıyla burada faiz artırımının Avrupa nezdinde olduğunu söyledi. Ve buradan bir de konuğumuza gidelim. Bize Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur eşlik ediyor. İlhan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ala Hanım.
0: İlhan Bey, baktığımızda haftanın ikinci işlem gününde jeopolitik tansiyon yine yüksek oldu.

0: olduğu anlardan geçiyoruz. Fakat Borsa İstanbul'da rekorların tazelendiği anları da biz dün görmüştük. Dış tarafa baktığımızda yine karışık seyirle gelen bir süreç vardı. Peki bugünün gündeminde nasıl şu an fiyatlamalar olacak? Notlarınızı biraz bize aktarabilir misiniz?
1: Evet, içeriye baktığımızda Borsa İstanbul'un küresel risklere rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bilanço döneminin geride kalmasıyla birlikte artık hikaye tamamen şirket bazlı ayrışmalara dönüyor. Yani endeksi taşıyan genel bir alım dalgasından çok sektör ve hisse seçiminin öne çıktığı bir dönem gibi gözüküyor. Bankacılık tarafı görece dengeli dururken sanayi şirketlerinde enerji maliyetleri ve kur etkisi daha fazla konuşulmaya başlanabilir. Çünkü petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine yerleşme riski içeride enflasyon beklentilerini bozabilecek en önemli başlıklardan biri haline geldi. Bu nedenle Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası enflasyon raporu oldukça kritik olacak. Enerji fiyatlarındaki kalıcı bir yükseliş yaşanması halinde piyasa dezenflasyon sürecini yeniden sorgulayacaktır. CDS tarafında da hala 230 seviyesinin altında kalması Türkiye açısından olumlu. Ancak mevcut hikayenin devam edebilmesi için küresel tarafta tansiyonun daha fazla yükselmemesi gerekiyor. Kur tarafında şimdi kontrollü görüntü sürüyor. Buna rağmen dışarıda dolar güçlenmesi ve petrol fiyatları Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından baskı yaratabilecek iki önemli unsur olmaya devam ediyor. Özellikle Brent petrolün 105 dolar civarında kalması durumunda içeride cari denge hem de enflasyon beklentileri tekrar tartışılmaya başlanacaktır. Bu yüzden kısa vadede borsada iyimserlik korunuyor olsa da piyasanın artık çok daha seçici hareket edeceği bir dönemdeyiz. Küresel tarafta ise ana hikaye yeniden İran ve Hürmüz Boğazı etrafında şekilleniyor. İran'ın talepleri oldukça sert. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kabul edilmesi, yaptırımların gevşetilmesi ve savaş zararlarının karşılanması gibi maddeler tarafların hala uzlaşmadan uzak olduğunu gösteriyor. Bu nedenle piyasalar artık kısa vadeli bir ateşkesten çok çatışmanın yeniden büyüme ihtimalini fiyatlamaya başlayabilir. Bunun ilk etkisini doğal olarak petrolde görüyoruz. Petrol sevkiyatında yaşanabilecek uzun süreli bir aksama küresel enflasyon açısından da çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Suudi Aramco'dan gelen açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Şirket boğazın kapalı kaldığı her hafta piyasadan yaklaşık 100 milyon varil petrol eksildiğini söylüyor. Bu da enerji krizinin sadece kısa vadeli bir jeopolitik stres olmadığını, daha yapısal bir enflasyon problemine dönüşebileceğini gösteriyor. Amerikan enflasyonu ve Fed'in atacağı adımlar daha önemli hale geliyor. Bugün açıklanacak Amerikan tüfe verisi belki de son dönemin en kritik verilerinden biri olacak. Çünkü petrol fiyatları yükselirken Fed'in faiz indirimine dönmesi giderek zorlaşıyor. Hatta piyasa artık faiz indirimi gelir mi sorusundan çok Fed yeniden şahinleşmek zorunda kalır mı sorusunu konuşmaya başlayacak. Özellikle tahvil faizlerinin yeniden yukarı hareket etmesi bunu gösteriyor bize. Buna rağmen ilginç bir şekilde Amerikan borsaları hala güçlü. Özellikle yarı iletken hisselerinde inanılmaz bir momentum var. Nasdaq ve S&P zirvelerini yeniliyor. Asıl hikaye çip şirketlerinde yaşanıyor tabii. Yarı iletken endeksi son birkaç ayda olağanüstü bir yükseliş kaydetti. Nvidia öncülüğünde oluşan yapay zeka teması artık klasik teknoloji rallisinin çok ötesine geçmiş durumda. Piyasa şu anda yapay zekayı sadece bir teknoloji trendi değil, yeni bir ekonomik düzenin altyapısı olarak fiyatlıyor. Özellikle küresel piyasalarda şu an 3 ana tema iç içe geçmiş durumda. Birincisi İran kaynaklı enerji riski, ikincisi FED ve enflasyon hikayesi. Üçüncüsü ise yapay zeka kaynaklı teknoloji rallisi. Şimdilik teknoloji hisseleri jeopolitik riskleri bastırıyor gibi görünüyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş kalıcı hale gelirse bu denge hızla bozulabilir. Bu yüzden piyasada hala iyimserlik olsa da volatilitenin yüksek kalacağı ve haber akışına çok hassas bir dönemde olduğumuzu söylemek gerekiyor. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ve buradan bir de araştırma masası diyelim. Yatırım Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Sarvanoğlu Seren'le beraberiz. Aslı merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi jeopolitik tansiyon diyoruz ama içeride önemli verilerin de geldiği bir günde karşı karşıya kaldık tabii. Sabah saatlerinde inşaat maliyeti endeksini aldık. Biraz bu tarafı detaylandıralım seninle. Çünkü maliyet endeksi artmaya hala devam ediyor. 15 aydır artış gösteren bir endekse karşı karşıya kaldık ve yıllık bazda baktığımızda %27'yi aşan bir oranla şu an karşımızda kalan bir endeks var. Bu tarafta alt kalemlerine bakıldığında bina inşaatı maliyeti ve bina dışı taraftaki malzemelerde yüksek bir artış olduğunu gördük. Peki bu süreçte tabii birçok kalemde maliyetlerin arttığını, birçok sektörün zorlu bir baskıyla karşı karşıya kaldığını konuşuyoruz. Fakat inşaat maliyet endeksindeki bu artış peki ülke ekonomisini neden etkileyecektir? Nasıl bir sarmal ortaya çıkacak sence? Detayları biraz senden dinleyelim.
2: Evet Alara, senin de bahsettiğin gibi bu ayda yine bir yükseliş var. Yani bir önceki ay %25.7 idi yıllık artış. Şu anda %27'yi aştık. Bu neredeyse 2025'in başından belki en yüksek yıllık artış gibi gözüküyor. Evet. Aylık bazda da baktığınız zaman hem işçilik tarafında hem de malzeme tarafında bir artış var ama özellikle yani şimdi aylıklara bakarsak 2.8 yaklaşık aylık artış toplamda inşaat maliyetinde. Bunun 3.5 ay işçiliği vurursak 3.5 ay işçilik maliyetindeki artış. 3.5 malzeme tarafındaki artış, 1.5 da işçilik maliyeti. Bina ve bina dışı diye baktığımız zaman aslında bina dışı tarafta daha da fazla. Yani bu da işte karayolları, deniz yolları gibi karayolları ve demir yolları gibi inşaatlardan aslında bahsediyoruz. Bu taraftaki malzeme artışı aylık %7.5 gibi çok daha yüksek bir oranda. Evet. Dolayısıyla burada şunu söylemek mümkün. Özellikle birazdan da bahsedeceğiz. Son dönemde girdi maliyetlerinde çok ciddi artışlar var. Mutlaka petrol fiyatı ama bunun dışında da diğer emtia fiyatlarında da artışlar görüyoruz. Bunların malzemelere özellikle yansımaya başladığını biliyoruz. Ki burada aslında kurla ilgili de bir hareket görmediğimiz halde. Yani aslında tamamen bunlar küresel piyasalardaki fiyatlamalardan kaynaklanıyor. İçeriden bizim sonuçta kur vesaire gibi başka etkilerden değil aslında bu etkilerin çoğu. Fakat senin de bahsettiğin gibi sonuçta buradaki artışlar bir noktada içeride de bazı fiyatlamalara yansıyacak. İşte konut fiyatlarının yansıması çok olası gibi gözüküyor. Özellikle evet yani sonuçta orada talep de çok belirleyici ama sonuçta bir üretimi özellikle binanın üretimi işte konutların üretimi buradaki maliyetlerin artıyor olması özellikle de ilk elden satışlarda mutlaka fiyatlar üzerinde baskı yapmaya başlayacaktır diye düşünmek lazım. Önümüzdeki dönemde bunu takip etmeye devam edeceğiz ama son dönemde dediğim gibi yani özellikle son birkaç aydır bu taraftaki maliyetlerin arttığını ciddi şekilde görüyoruz. Ve şu anda da işte bina inşaatına bile baksak 2025 başından beri en yüksek yıllık artışlardan söz ediyor olduk. Yani oradaki aşağı doğru trend döndü, trend yukarıya doğru, aşağı yönlü trend bitti, trend yukarı doğru dönmeye başladı.
0: Ki biz yeni projelerin artmasına dair işte sosyal konutlar gibi önemli projelerin de şu an gündemde olduğunu konuşurduk. Ve kentsel dönüşümle ilgili hala bir hızlanmanın tekrardan yükseltmesi gerektiğini de çok programlarımızda konuşarak yer verdik. Tabii bu tarz maliyet artışlarında o taraftaki dönüşüme etkisini ve yansımasını izleyeceğiz diyelim. Bir de arz tarafını konuşmak lazım. Çünkü tabii içeri bakıyoruz fakat Orta Doğu'da yaşanan bir kriz şu an aşikar. Üçüncü ayın içerisindeyiz bu savaşın devamında ve müzakere tarafında hala ılımlı söylemlerin olmadığı bir sonuca varılamadığı bir dönemden de geçiyoruz. Sürece bakıldığında Hürmüz Boğazı kapalı. Trump tarafından çok yüksek montanlı söylemler zaman zaman geliyor. İran tarafından da yüksek montanlı söylemleri karşılıklı eşgüdümlü şekilde alıyoruz. Bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması arz sıkıntısını da beraberinde getirdi. Ama arz sıkıntısı demek bir de maliyet artışı demek oluyor. Peki bu süreçte şu an ekonomiye yaratılan tahribat hangi boyutta ve bunun devamıyla beraber sence nasıl bir ortama ayak basacağız?
2: Evet Alara, senin de bahsettiğin gibi burada özellikle son dönemde bir Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve işte geçişlerin zorlanması sadece bahsettik petrol değil aynı zamanda bütün emtia ve diğer aslında girdi maliyetleri açısından da ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Burada da New York Fed'in yaptığı bir çalışma var. Küresel arz zinciri endeksi bu. Grafikte de gördüğümüz gibi Nisan'da özellikle çok ciddi bir zıplama

0: var. Buradaki zıplama şunu gösteriyor, yani küresel tedarik aslında eskisi kadar kolay değil. Daha uzun sürüyor, daha maliyetli ve buradaki baskı neredeyse pandeminin sonlarına kadar gelmiş durumda. Tabii ki pandemi kadar şiddetli değil henüz ve belki oraya kadar ulaşmasını tabii ki beklemeyiz. Çünkü o zaman çok aşırı ve ekstrem şartlar söz konusuydu ama şu anda gördüğümüzde 2022'den beri en yüksek baskıyı burada görüyoruz. Ve bunun da aslında önümüzdeki dönemde girdi maliyetlerine yansımaya devam edeceğini söylemek mümkün burada. Özellikle de bu konudaki, senin de bahsettin, gelgitli haber akışı devam ettiği sürece, sonuçta orada bir çözüme yakın zamanda kavuşulamadığı sürece, ki kavuşulsa bile aslında bazı etkilerin kalacağını biliyoruz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde normalize olması o kadar da söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla bunların geçişkenliği daha hızlı olabilir. Burada konteyner taşımacılığı gibi alanlarda da maliyetlerin arttığını ve zorlandığını biliyoruz. Tedarik sürelerinin uzadığını biliyoruz. Gene 2022'den beri şu anda tedarik süreleri en uzun seviyelerine geldi. Mesela şurada Amerika'daki yük taşımacılığı maliyetlerinin 2018'den beri en yüksek seviyeye geldiğini söylemek mümkün. Burada birkaç tane etki de var diye konuşuluyor. Sonuçta sadece yük taşımacılığı maliyeti değil, aynı zamanda depolama maliyetleri artıyor. Her türlü aslında girdi olarak kullanılabilecek alanda maliyetlerin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdiye kadar gördüğümüz, belki buradan gelecek olursak günümüze, şimdi ne gördük? En son Mart ayı enflasyon verilerinin bütün dünyada yukarı yönlü döndüğünü gördük. İşte Amerika'da 3,3, bugün gelecek Amerika'daki enflasyon. Dün Çin'de enflasyon geldi orada, hem TÜFE tarafında hem özellikle ÜFE tarafında, senin bahsettiğin gibi beklentilerin de üzerine bir artış olduğunu gördük. Şimdi bu gördüğümüz, özellikle tedarik zincirindeki baskının artması, tedarik süresinin uzaması, yük taşımacılığı maliyetlerinin artması, önümüzdeki dönemde de aslında bu etkinin devam edecek olduğunu gösterecek diye düşünüyoruz. Enflasyonist baskılar sanki bir süre daha bizimle kalacakmış gibi.
1: Tahribatın boyutu arttıkça herhalde domino taşı gibi burada piyasaları etkileyecek diyorsun.
0: Etkileyecek gibi gözüküyor. Bunu da para politikalarının etkilerini takip edeceğiz tabii ki. Ne kadar geçici olup olmadığına bakarak para politikası tepkisi de üretmesi söz konusu.
1: Evet, Aslı Sarvanoğlu Seren, çok teşekkürler değerli katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve Yatırım Kulübü'nde şimdi kısa bir ara diyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor.
9: Acil
8: ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalardaki son gelişmeleri konuşmak ve değerlendirmek üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Hedef Portföy Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erdoğan bizimle. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Çok yoğun bir veri ajandasından geçiyoruz. Bir yanda jeopolitik tansiyon hala devam ediyor. Söylemler hem ABD hem de İran tarafında çok yüksek montandı. Ama tabii bunun piyasalara etkisi de bazen sınırlı, bazen ise çok yüksek olabiliyor. Diğer tarafta bu hafta ABD-Çin arasında bir siyasi temas ve ticari temas olabileceğini görüyoruz ki ABD Başkanı Trump 8,5 yıl sonra ilk kez Çin tarafında bir ziyaret düzenleyecek. Burada hem savaş hem de ticari ilişkilerin de konuşulabileceği öngörülüyor. Bir diğer tarafta ise bugün ABD enflasyonu geliyor. Beklentiler yüksek. Tabii savaşın da etkisinin olabileceği öngörülüyor. Ve içeride ise ikinci enflasyon raporu sunumu açıklanacak. Ama önce bir içeriden başlamak lazım sizinle. Çünkü şimdi ilk enflasyon raporu sunumunda Brent petrol ortalama projeksiyonlarında 60 dolarlar konuşuluyordu. Fakat şimdi Brent petrol 105 dolarlarda bugün nezdinde fiyatlanıyor ve Perşembe günü gelebilecek sunumla beraber son projeksiyonlarda büyük çaplı bir değişim olabileceği de öngörülüyor. Yıl sonu enflasyonuna dair piyasalar ve beklentiler nezdinde konuştuğumuzda daha yüksek montanlı 27-28'ler konuşuluyor. Peki siz aynı kanıda mısınız? Bu hafta gelebilecek sunumla beraber enflasyon tarafında nasıl bir revizyon öngörüyorsunuz?
2: Bu toplantı, bu revizyon haberi Merkez Bankası'nın bence kredibilitesi açısından da çok önemli. Tabii 60 dolardayken sene sonu tahminleri 16-21 bandındaydı. Doğal olarak bunun yükselme ihtimali ve beklentisi piyasalarda zaten uzun zamandır konuşuluyor. Dolayısıyla gerçekçi bir revizyon bekliyorum açıkçası. Burada çok yüksek bir enflasyon hedeflemesi olursa, yani 30'lara yakın bir hedefleme olursa bu sefer algıyı da çok bozabilir Türkiye içerisinde. Düşük kaldığı zaman da bu sefer gerçekçi kabul edilmeyebilir. Dolayısıyla biraz piyasa katılımcılarının o geçen sene %24-25'lerde tahminlerine yaklaşık bir rakam olacaktır. Yani 16-21 biraz ortalamada 23-24 bandına gelebilir. Tabii 30 ve üzerinde kalacağını bekleyen de çok tabii piyasa katılımcısı var. Ama burada hane halkının hala %50'nin üzerinde bir enflasyon beklentisinin olması, reel sektörde hakeza 30 ve 35'lerin üzerinde bir rakamla beklentisi aslında Merkez Bankası'nın aslında söylemlerinin ne kadar önemli olacağını gösteriyor. Dolayısıyla kredibilitesi açısından önceki eski Fed başkanlarının da yaptığı bir açıklama vardı. %2 eylem, %98 söylemler çok önemlidir Merkez Bankası açısından. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın gerçekten söylemlerinin kabul edilebilir olması, kredibilitesi açısından çok önemli. Çünkü hane halkının ve reel sektörün önümüzdeki dönemde tekrar belki savaş etkisiyle ya da petrol fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle bunun geçici olarak kabul edildiği düşünülürse yılın ikinci yarısında Haziran ayı itibariyle belki Merkez Bankası önünü çok daha rahat gördüğü, bu barış anlaşması ya da müzakerelerin olumlu seyrettiği bir durumda o zaman Haziran'dan sonra bu dezenflasyon sürecinde önümüzü biraz daha rahat görebiliriz ama bu sunumda, bu raporda kredibilitesi açısından hem gerçekçi hem de hane halkının hem de reel sektörü gerçekten bu anlamda güven aşılaması gerekiyor. Çünkü bu güven duygusuyla biz hane halkı olarak ya da reel sektör oyuncuları inanırsak bu enflasyonun indiriminde. Evet. Dolayısıyla da bu noktada Merkez Bankası dediğim gibi söylemler önemli olacaktır.
1: Peki sözlü yönlendirmede şu an yüksek faiz ortamı mı yoksa jeopolitik tansiyonun mu daha fazla öne çıkmasını görüyorsunuz?
2: Jeopolitik tabii ki. Sonuçta bu bizim dışımızda bir gelişmeydi. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle alakalı Türkiye'nin şu aşamada yapabileceği kendi içerisinde son bir aydır, bir buçuk aydır yapıyor. Hani enerji fiyatlarının enflasyona yol açmaması için birçok yöntem denendi. Ama uzun süreli etki, uzun süreli yukarıda kalması dolayısıyla tabii ki diğer merkez bankaları nasıl toplantılar sonucunda bekle göre döndüyse ki ben burada Japonya'yı çok önemsiyorum. Ciddi anlamda bir enflasyon baskısı var üzerinde.
1: Evet.
2: Ve onlar bile faizi arttırmalılar. Avustralya zannedersem dışında hem Avrupa Merkez Bankası hem de ki Fed'in son başkanının görev süresine göre bakarsak geçen yılda hiç unutmamak lazım tarifeler konusunda çok işlerken Fed'in de en büyük sıkıntısı aslında bu tarifelerin enflasyona yol açmasıydı. Şimdi bu sene tarifeleri değil aslında petrol fiyatının enflasyonu nasıl yukarı çekeceğinden bahsediyoruz. Geçen sene Fed başkanı nasıl bu bakımdan hani faiz indirim tarafında çok Trump'la aynı fikirde olmamasına rağmen sene sonuna doğru tarifeler belirsizliği ortadan kalkınca faiz indirdiğini de gördük. Bu sene de tabii bu bekle gör belki petrol fiyatları ile birkaç ay devam eder. Haziran itibariyle yeni gelen başkanın belki enflasyonla ilgili olan kalemlerdeki değişikliğe gitmesiyle, belki de faiz indirim sürecine bu kadar yüksek bir borç yapısına da sahipken Amerika, Haziran ayı ve sonrası yeni başkanla bence çok daha fazla bir faiz indirimi süreci başlayabilir Amerika tarafında. Türkiye tarafı da bu faiz indirim süreçlerinden CDS'te olduğu gibi risk priminin düşmesiyle bize de yer açabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden o bekle gör. Haziran ve sonrasında eğer bir barış anlaşmasıyla ve daha kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanırsa, evet biz bunu 2 ay, 3 aylık bir yoldan sapma diye düşünürüz belki tüm dünyada. Haziran ayı itibariyle çok daha olumlu bir hava olacağını ben bekliyorum açıkçası.
1: Şimdi Amerika tarafını konuşmak isterim çünkü bugün çok önemli bir veri gelecek ABD. Hı hı. Nisan ayı enflasyon rakamını alacağız. Fakat içeri tarafı bitirmeden önce burada BIST endeksini de konuşmak isterim. Çünkü şimdi bu ortalıkta ve bu Orta Doğu tarafında yaşanan kaosla beraber BIST endeksi yılbaşından böyle %30'ları aşan bir yükselişle şu an en karlı borsalar arasında ilk 10'daki yerini almış bulunuyor. Ve bunun yanı sıra tabii bilançolar da geldi ve birinci çeyrek finansallarını aldık. Sektörel bazda bir ayrışma yoktu burada. Daha çok hisse bazlı net karlar tarafında ayrışmalarla karşı karşıya kalındı. Şimdi 15 bin bandında fiyatlanan bir haftaya açılış yapıldı BIST endeksi nezdinde konuştuğumuzda. Peki bu süreçte bilançolar tarafında göz önüne alırsak hangi sektörler daha avantajlı ve bu Orta Doğu konjektüründe nasıl bir portföy dağılımı yapılmalı bilançolar nezdinde bu finansalları göz önüne alırsak?
2: 15 bin seviyesine gelirken hem Ocak ayı ve Şubat ayındaki yüksek enflasyon, sonrasında savaş etkisi, buna rağmen 15 bine gelmiş olmamız aslında baktığınız zaman da hakikaten çok mucizevi bir durum gibi gözüküyor. Ama Mart ayında da BlackRock'ın CEO'sunun Türkiye'ye gelmesi 12.600 seviyesiydi galiba. Çok bir anlam yüklemek istemiyorum bu anlamda. Mutlaka etkisi olmuştur diye tahmin ediyorum Türkiye ile ilgili. Özellikle Orta Doğu tarafının böyle bir savaş etkisiyle oradaki ekonominin, oradaki ticari fırsatlarının Türkiye'ye kayma beklentisi de olabilir. Çünkü çok güçlü şirketlerimiz var. Enflasyona rağmen, düzenli bir dezenflasyon sürecine girmememize rağmen bu ilk 3 ayı bugün açık

0: açıklandığı galiba sondu. Hep finansallar beklentinin evet. üzerinde geldi.
1: Hani bankacılar... Ek süre isteyenler var ama tabii şu an çoğu açıklandı.
0: Dolayısıyla da bu kadar yüksek bir enflasyona rağmen ekonomi belli ki rayında gidiyor ve hani uçaklar dönmeye devam ediyor ki bu karlar geldi. Bankacılığı tabii burada ayrı tutmak gerekiyor. Enflasyona ve faiz ortamında çok daha duyarlı olduğu için. Dolayısıyla savaş ortamıyla tabii savunma kağıtları, petrokimya endüstrisi bu anlamda da tabii piyasayı etkiledi ve borsayı etkiledi. Bundan sonra eğer bir kalıcı bir anlaşma olursa yılın ikinci dönemi evet belki ikinci çeyrekte yarısını tamamladık. Yarısının tabii belki daha ilk yarıya göre, ilk çeyreğe göre daha olumsuz bir fiyatlama olabilir. Ama Çin ve Amerika görüşmeleri ve bundan sonra gelecek haberler ikinci çeyreğin kalan yarısında umutları tazeleyeceği için de bu sefer dengeli bir çeyrek sonuçları karşılaşabiliriz. Dolayısıyla havacılık sektörü geride kaldıysa belki havacılık sektöründe bu anlamda GYO tarafında bu kadar enflasyonist baskıya rağmen yine de fena olmayan bir yükseliş var. Enflasyonun biraz daha üzerinde bir getiri sağlamış. Dolayısıyla geride kalan sektörlerin barış anlaşması ve petrolün fiyatının belli bir noktaya kadar geri geldiği aşamada ön plana çıkacağını beklemek gerekir. Dolayısıyla savunma kağıtlarından ya da petrokimya kağıtlarından belki havacılık sektörüne ihracat odaklı, elinde ciddi döviz birikimi olan ihracat odaklı firmalar belki ön plana çıkabilir. Dolayısıyla da yaz ayları bu anlamda biraz daha olumlu seyredebilir bu sektörler açısından.
1: Peki şimdi mevcut konjonktürü düşündüğümüzde varlık sınıflarını göz önüne aldığımızda bu dağılımda daha ihtiyatlı mı yoksa yüksek riskli olarak mı okumalıyız? Nasıl bir dağılım görüyorsunuz?
0: Ben bir üçüncü seçenek daha söyleyeyim. Dengeli belki de olmak gerekir. Çok ihtiyatlı olursa çünkü hani sene başından beri aslında vadeli mevduatlardaki yükseliş veya likit fonlara baktığım zaman portföy yönetim tarafında %42'ler, %43'ler oldu ve bunu bileşik olarak da düşünürsek sene sonuna kadar %45'in üzerinde bir bileşik getir demek. Hani bugün borsayla kıyasladığımız zaman Borsa İstanbul'da 15.000'den 22.000'e gitmesiyle bugün likit fonların kaldı ki dezenflasyon sürecinde belki Haziran ve sonrasında devam etme durumumuzda yine de %40'ın üzerinde bir getiri sağlayacak demektir. Dolayısıyla aslında ihtiyatlı portföylerde tabii mevduat ya da likit fon ağırlıklı daha sabit getirili kıymetler ağırlık verirken aslında biraz da piyasanın dinamiklerinden ve piyasanın fırsatlarını da izleyen yapıda o dinamik yapıya doğru geçmek gerekiyor. Dolayısıyla likit fonlar evet iyi getiriye sahipler ama işte savaş etkisiyle altın ve gümüşteki düşüşleri gördük, Borsa İstanbul'daki düşüşleri gördük. Evet. Bu tip düşüşlerin de alım fırsatı yarattığını hala bir barış ortamı henüz gerçekleşmemiş olsa da tabii ateşkes süreci bunda mutlaka etkili. Dolayısıyla portföyleri daha dinamik yönetmek gerekecek. Ağırlığı belki likit fonlara ya da vadeli mevduatlara bağlamak gerekir ama piyasanın fırsat verdiği aşamada doğru yerde fona ya da emtialara ya da hisse senetlerine girdiği zaman da yatırımcının aslında bu enflasyonun bir süre daha yüksek kaldığı ortamda onu korumak için diğer yatırım araçlarını biraz daha riskli yatırım araçlarına geçiş için aslında kullanması gerekecek. O yüzden sabit bir oranlama değil de bu oranın devamlı dinamik olarak yönetilmesi bazen likit ya da sabit getirili kıymetlere ağırlık vererek bazen de hızlı düşüşler ya da piyasadaki gelişmelere göre diğer riskli varlıklara geçmek bence bu anlamda daha mantıklı olacaktır.
1: Şimdi Amerika tarafını da konuşmak lazım çünkü tabii piyasalar bir yandan da jeopolitik tansiyonu okurken bu hafta Xi ve Trump'ın görüşmesinden önce bir ateşkesin netleşmesine dair mesaj arıyordu fakat gelmedi. Bugün ABD enflasyon rakamlarını alacağız ve yıllık bazda %3,7'lik bir artış beklentisi piyasalar nezdinde şu an fiyatlanıyor. BofA ve Morgan Stanley de FED faiz indirimine dair beklentilerini öteleme kararı aldı. BofA tarafı diyor ki önümüzdeki sene Temmuz'da bir indirim gelebilir. Morgan Stanley tarafı ise yıl sonu bir tane indirim görebiliriz diyor. Tabii bunlar ötelemeyle gelen rakamlar ve veriler olmuş oluyor. Diğer tarafta Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett'ten de bir açıklama geldi ve Kevin Warsh başkanlığa geçtiğinde indirim çok hızlıca gelebilir ve masada olabilir diyor. Şimdi enflasyon bir yanda yüksek beklenti içerisinde geliyor. Jeopolitik tansiyon hala devam ediyor. Ama diğer yanda ise Kevin Hassett'ten Kevin Warsh indirimi masaya koyacak açıklaması var. Bu tezatlık nasıl bir piyasa ortamı sunacaktır? Yani siz bu yıl içerisinde FED'den bir indirim bekliyor musunuz?
0: Hani konuşmamın başında aslında geçen seneki tarife benzerine benzettim bugünkü petrol artışını. Ben biraz son seçeneğe daha yakınım. Dolayısıyla Hassett'in aslında düşüncesi ve Warsh geldikten sonra biraz ona alan açıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar enflasyon beklentisi yüksekse, bu kadar yapışkanlık varsa, Amerikan borsasındaki bir yükselişler o zaman içi boş yükselişler mi diye düşündüğüm zaman tabii teknoloji odaklı olması da muhakkak etkili.
1: Evet.
0: Ama bu noktada geçen sene de Nisan ayından sonra Nasdaq'ta çok hızlı yükselişler oldu. Bu tarifelerle ilgili belirsizliğe rağmen bu sene de petrol fiyatlarında tabii savaşın ilk etkisiyle ilk ay belki Amerikan borsasında bundan etkilendi ama durdurak bilmeyen soluksuz da bir yükselişi var. Bu yükselişin açıkçası

0: Mayıs ayı ve Haziran ayında yeni başkanın gelişiyle bu kadar yüksek bir faiz ortamında Amerika'nın ciddi bir borç yükü var. Yaklaşık 40 trilyon dolara dayanmış durumda ve bunun 10 trilyon doları bu sene çevrilmek zorunda. Yeni başkan bu kadar yüksek faiz oranından bu borçlanmayı çevirmek istemeyecektir. Ki Trump'ın da zaten bu anlamda niyeti böyle. Çin'le olan bu görüşmeler Nisan ayında aslında yapılması gereken görüşmenin Mayıs ayında kaydını görüyoruz. Dolayısıyla da o masaya otururken Trump muhtemelen elinde çok daha fazla Donel'le oturmak isteyecektir. Geçen ay
1: Evet.
0: savaş bahanesiyle belki bu ertelendi ama asıl konu Çin'in özellikle İran'ın da son dönemdeki direncini kırmak adına Çin mutlaka bence faydalı olacaktır. Çünkü Çin'le bu konuşmalar sadece ticaret anlaşmaları ve tarifeler üzerinde değil ya da nadir elementler üzerinde değil. Mutlaka İran ve İran'da Çin'e akacak olan bir petrolün devamını sağlamak için de olacaktır. Dolayısıyla ben bu görüşmenin olumlu olacağını tahmin ediyorum. Amerika tabii İran konusunda İran'ın direncini kırmak için son dönemde böyle ufak tefek askeri bazı sürtüşmeler olduğunu görüyoruz. Ama bu 14 ve 15'i ve sonrasında Çin'le olan anlaşma haberleri umarım geldiğinde İran konusunda Hürmüz Boğazı'ndan sorunun da en azından çözüleceğini tahmin ediyorum.
1: Daha pozitif bir tablo ortaya çıkacak diyorsunuz. Hakan
0: Evet.
1: Erdoğan, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve yorumlarınız için
0: Ben
1: diye.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, yatırım kulübünü noktalıyoruz. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Fokus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Grafik Düellosu'na hoş geldiniz. Mehmet Filoğlu'yla beraber günün öne çıkan başlıklarıyla ilgili grafikleri biraz konuşturmaya çalışacağız.
2: Evet.
1: Tabii ki günün değişmeyen konusu, daha doğrusu haftalardır değişmeyen konu savaş. Ama savaşla beraber asıl konuştuğumuz mesele de Çin-ABD hattındaki gelişmeler. Şimdi bu hafta tabii Trump'ın ziyareti olacak. Xi ile görüşecek. Dolayısıyla önemli. Zaten seninle daha önce de konuşmuştuk. Daha önce olması beklenen bir
2: Mart'ın
1: ziyaretti.
2: Mart'ın başında olması bekleniyordu.
1: Aynen öyle. Mart'ın başında olması bekleniyordu. Bu savaş gündemi girince ertelendi. Aslında bu hikayeyi çözüp gitmek gibi bir niyeti vardı ama pek öyle olmayacak gibi duruyor.
2: Bakalım.
1: Neyle başlıyoruz? O zaman biraz bütün bu hikayenin başladığı yere, tarife gündemine bir dönelim. Çünkü aslında hiçbirini birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değil jeopolitik gelişmeler ekseninde, öyle değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Tabii, dolayısıyla bir bakalım bu şu an zaten gümrük tarifeleri meselesinde belirsizlik de had safhada. Çünkü işin içine bir de Amerikan yargısı dahil oldu. Amerika'da zaten seninle konuşuyoruz. Yargının şimdi yasamada giderse zaten kurumların bir miktar Trump'a direndiği, ara seçimin yaklaştığı, işlerin hiç daha önce izlemediğimiz bir hal aldığı bir ortamda Amerika'nın Çin'e gümrük vergisi şu an ikinci ticaret savaşı döneminde, ilki Trump'ın birinci dönemiydi, en düşük seviyeye gelmiş durumda. Nasıl oldu bu iş, nasıl bu hale geldi diye bakacak olursak, çünkü bu iş başladığında işte önce fentanil üzerinden bir tartışma vardı, bir %10 ek gelmesi, sonra işte %10 çıktı. %125'lere kadar karşılıklı vergi kavgalarıyla yukarı doğru gitti. Sonra müzakereler, görüşmeler bir miktar aşağı doğru geldiğini gördük bunun, %84'lere. Sonra ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla beraber yeniden %20'den 10'a düştü. Ama en sonunda dediğim gibi, yani Amerika'nın kendi içindeki belirsizlik, daha doğrusu yargı sürecinin Amerikan Başkanı'nın görev yetki noktasında alanını aştığı kararı vermesiyle iş aslında başa döndü. Şimdi geldiğimiz noktada %20'nin biraz, değil mi? Doğru söylüyorum Mehmet. %20.
2: Şu an %20 civarında.
1: %20 civarında bir vergi oranıyla karşı karşıyayız baktığımızda. Yani aslında biz neyi konuşuyorduk başından itibaren? Amerika'nın bütün bu hikayeyi başlatma meselesi Çin'le ticaret savaşında avantaj kazanmaktı. Çünkü yani özellikle yapay zeka konusunda, teknoloji odaklı meselelerde bir miktar aslında soğuk savaş dönemine benzer bir yarışın tekrar sahnelendiği bir dönemde ön almak, avantajı kaybettiği yerlerde geri dönüşü sağlayabilecek mi meselesiydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok da bir şey değişmemiş.
2: Başladığımız yere geri döndük gibi bir şey. %10 fentanil vergisi var, %10'da genel vergi var. Peki bu aslında, bu vergiler uygulanıyor mu? Bu vergiler işe yarıyor mu? Esas soru bu. Yani Amerika gerçekten dünyanın en büyük dış ticaret açığı veren ülkelerinden bir tanesi. Bunu dolar basarak bir şekilde, dolarla dünyayı fonlayarak bir şekilde finanse ediyor. Ama bunu kapamak istiyor Trump ve Amerika'daki siyasetçiler. Gümrük vergileri bunun için en etkili yol mu? Aslında ekonomistlerin de tartıştığı bir konu. Amerika gibi bir ülke gümrük vergilerini artırarak üretimi tekrar Amerika'ya geri çekebilir mi? Aslında şu ana kadarki veriler bunun çok da olmadığını gösteriyor. Evet, Çin'e çok yüksek gümrük vergileri uygulanıyor ve Çin'den yapılan ithalatta ve Çin'e yapılan ihracat aynı zamanda, yani toplam ticaret hacminde çok ciddi düşüş var. Peki Çin'den yapılmayan ithalat Amerika'da mı üretiliyor diye baktığımızda öyle bir durum yok. Aslında Çin'den yapılmayan ithalat Vietnam'a kayıyor, Kanada'ya kayıyor, Meksika'ya kayıyor, başka ülkelere kayıyor. Ve doğrudan o ülkelerin de kaymıyor aslında. Bunların da önemli bir kısmı Çin'in aslında Amerika'ya başka ülkeler, yani üçüncü ülkeler üzerinden yaptığı ihracat. Rakamlara bakacak olursak 2016 yılında Çin ABD'ye en fazla ithalatını Çin'den yapıyordu. 2025 yılına geldiğimizde Çin 3. sıraya geriledi. Bunu yeni kimler aldı? Kanada aldı, Meksika aldı ve en önemli burada öne çıkan bir ülke olarak Vietnam aldı. 2016 yılında Vietnam'ın ABD'ye ihracatı 42 milyar dolardı. 2025 itibariyle bu rakam 193 milyar dolara kadar çıktı. Yani yaklaşık 4,5 kat bir Vietnam'ın Amerika ihracatı var. Bunun tamamı Vietnam'ın ihracatı mı? Tabii ki değil. Çin üreticilerin Vietnam üzerinden yaptığı ihracat. Çin üreticilerin Vietnam'da üretip son montajını yapıp Amerika'ya yaptığı ihracat. Ve bunlar da açıkçası Amerika'nın dış ticaret açığının hala çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor bize.
1: Şimdi onun dış ticaret açığı son derece yüksek ama Amerika tarafında da yani Çin'le baş etme odağıyla başlayan sürecin Trump'ı getirdiği bir yer var. Biraz da ona bakalım istersen. Evet. Şimdi ara seçimler yaklaşıyor diyoruz. Ara seçim yaklaşırken hem Senato'da, aslında Senato'da bir miktar demokratların geri geldiğini görüyoruz. Biraz yani şu an başa baş bir tık, çünkü kazanma alanına, safhasına, bölgesine geçmişlerdi kısa bir süre önce. Özellikle bu savaşın en cıfçıflı yerinde. Şimdi bir tık geri gelmiş ama Temsilciler Meclisi'nde durum öyle değil. Temsilciler Meclisi'nde şu an baktığımızda kesin alacak gibi duruyorlar, %70-80 aralığında. Yine 50'ye yakında, %50'ye yakın oranda da iki farklı ankette de hem Kaşin'in hem Polymarket'in %50'ye yakın oranda da Senato'da demokratların şansı görünüyor. Şimdi tabii ara seçim neden önemli? Az önce de söyledim ya, yani yargının Trump politikalarına direndiği, kurumların kendi ölçüsünde direndiği, en azından bu analizi rastladığımız bir süreçteyiz. Üzerine bir de yasama tarafında Trump'ın elinin zayıflaması, politikalarının aksaması, aslında hani o topal ördek denen başkanların son döneminin erken başlaması anlamına da gelecek gibi duruyor. Bu arada faiz indirimini savunan Trump, başından beri, geldiğinden beri ara seçime de faizleri indirerek gitmek isteyen Trump'ın bu arzusunun da gerçekleşmesi zor görünüyor. Hem Goldman'ın hem BofA'nın beklentilerine baktığımızda bu sene faiz indirimi Goldman en erken aralıkta, BofA seneye bekliyor. Dolayısıyla bu anlamda da hesapları tutmamış bir başkan profili karşımızda. Yine Amerika içinde baktığımızda da anketlerde de şu an aleyhine bir görünüm var gibi duruyor Trump. Ama hemen notu da düşelim. Amerika'da bir günde, bir haftada her şey değişebilir. Bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Bitirdik. Peki, çok teşekkürler. Grafik Düellosu'nu Mehmet Filoğlu ile burada noktalıyoruz. Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları devam edecek.
3: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakün, Fokus programıyla karşınızdayız. Tabii bu haftaya başladığımızda jeopolitik tansiyonun yüksek seyrettiği günleri geride bırakıyoruz. Haftanın ikinci işlem gününde müzakerelerde olumlu sinyallerin gelmediği, hatta hem ABD hem de İran nezdinde yüksek montanlı söylemlerin olduğu bir günü başlatmış bulunmaktayız. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içerisinde Çin'e bir ziyaret düzenleyecek ve Pekin'e yapacağı ziyaret 8,5 yıl sonra bir ilk olacak. Hem burada siyasi taraftaki jeopolitik tansiyonu konuşmak hem de ticari ilişkileri güçlendirmek amaçlı birçok gündemin masada olabileceği konuşuluyor. Tabii bu jeopolitik tansiyon ve siyasi temasların yanı sıra bu hafta veri ajandası da oldukça yoğundu. Bugün bakıldığında ABD Nisan ayı enflasyon rakamlarını alacağız ve ardından yine Perşembe günü içeride ise baktığımızda ikinci enflasyon raporu sunumu gelecek. Hem içeride hem dışarıda yoğun bir gündem varken bir de bugünün başlığı dilerseniz bakalım sizinle beraber. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında içeriden önemli verilerin de geldiğini gördük. TÜİK tarafında Mart ayı inşaat maliyet endeksi geldi ve inşaat maliyet endeksi 5 yerde yükselişini sürdüren bir tempoda ilerlemeye devam ediyor. Aylık bazda %2,76, yıllık bazda %27,24'lük bir yükselişle Mart ayında fiyatlanmaya başladı. Alt detaylarına bakıldığında aylık malzeme endeksi %3,5 artışı en yüksek kaleme denk gelirken yıllık taraftaki en yüksek artışa bakıldığında İşçilik giderleri %30'la karşımıza çıkıyor. Bir de bu endekse bakıldığında bina dışı maliyetlerde de bir yükselişin olduğunu sizlere aktarmak lazım. Çünkü aylık tarafa bakıldığında burada aslında yükselişin de olduğunu görüyoruz. Ve bu %5,63'lük aylık bir artış varken yıllıkta %30,46'lık bir artış olduğu rakamlar bize gösteriyor diyelim. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. TÜİK tarafından yeni gelen bir açıklama daha var. Bu raporlar belli zamanlarda gelmeye devam ediyordu. Bugün de bir yenisi geldi diyelim. Aile araştırma raporu yayımlandı ve baktığımızda geniş aile yoksulluğu artış kaydetti. TÜİK ortalama hane halkı büyüklüğünü 2025 yılında %3'lük bir artış olduğunu gösterdi ve önceki yıl bu %13,11'lik bir artıştı. Hafif bir geri çekilme olduğunu burada hane halkı büyüklüğü rakamlarında görüyoruz. 2025 yılında geniş ailelerin %27,1 ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü. Önceki oran %26,9'du. Tek kişilik hanelerin ise %33,2'sinin tek başına yaşayan yaşları oluşturduğu açıklandı. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Jeopolitik tansiyon diyoruz. Trump tarafından gelen söylemleri de açıklamak lazım tabii. Bu hafta Çin'e düzenleyeceği ziyaret öncesinde piyasalar bir müzakere tarafında ateşkesin netleşmesine dair mesaj gelir mi diye beklenti içerisindeyken Perşembe günü Trump tarafından bu ziyaret olacak. Fakat öncesinde kısa bir süre kala Trump da yüksek montanlı söylemlerini devam ettirdi ve ABD Başkanı Trump ateşkes en zayıf anında açıklamasında bulundu. Son öneriyi, İran'dan gelen son talebi ve öneriyi aptalca olduğunu belirtti ve yaşam desteğine bağlı bir durumda ateşkesin sürdüğünü açıkladı. Tabii İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını da altını tekrardan çizdi ve bu taahhüdü yapmazsa ABD ile Çin tarafında iki ülke olarak nükleer tozu oradan alacağız açıklamalarını da detaylandırdı.

0: Piyasaların ikinci işlem gününde bir de içeri tarafa bakmak lazım. Bu hafta 15 bin bandının da üzerinde bir açılışta Borsa İstanbul Yüz Endeksi fiyatlamasını sürdürmüştü. Şu an haftanın ikinci işlem günü nezdinde bakıldığında yeter negatif bir seyrin olduğunu, hatta %1'lere varan bir düşüşün de olduğunu görüyoruz. Hafif bir süre kalmış burada. 15.045 puandan fiyatlanan bir BIST 100 endeksiyle karşı karşıya kaldık ki bu hafta aslında birinci çeyrek finansallarının geldiği son gündü. Biz dün akşam burada ek süre isteyenlerin dışında Turkcell, Ülker, Pegasus, BİM ve Doğuş Otomotiv'i alarak bu sezonu kapatmış bulunmaktayız. Birçoğu beklenti üzeri geldi, birçoğu da beklenti altı geldi. Fakat birinci çeyrekte Orta Doğu Savaşı'nın yansıması olmadığı için pozitif bir algının da olduğunu finansallar nezdinde sizlere özetleyebiliriz diyelim. Bir de endekslere bakmak lazım. Alt sektörlerdeki durum ne yönde ilerliyor? Şu an negatif bir ayrışmanın olduğunu alt sektörlerde görüyoruz. Banka, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafı %1,13'lere var. Bir düşüşle şu an fiyatlanıyor diyelim ve bir de küresel para piyasalarına bakmak lazım. Dolar endeksi 98,5'ların altında fiyatlanıyordu. Şu anda 98,29 seviyesinden işlem görüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay bir şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpısı 1,1747 seviyesinden işlem görürken sterlin dolar çarpısı 1,3515 seviyesinde şu an bulunuyor diyelim ve bir de Avrupa borsalarına bakmak lazım. Çünkü bu süreçte bakıldığında Orta Doğu Savaşı'nın etkileri birçok ekonomiye tahribat yarattı açıklamaları ve kurumlardan raporlar geliyordu. Şimdi Bloomberg anketi de Avrupa Merkez Bankası'na dair bir açıklama yaptı ve bankanın İran Savaşı sürecinde enflasyonu yükseltmesi beklentisiyle beraber bu yıl iki kere faiz artırabileceğini ortaya koydu. Bu beklentinin ardından bir de borsalara bakmak lazım. Şu an negatif ayrışan bir Avrupa borsası tablosuyla karşı karşıya kaldık bu sabah saatlerinde. Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında %1,5'lara varan bir düşüş seyrinin hakim olduğunu görüyoruz. Peki ABD tarafında vadelilerde tablo ne yönde ilerliyor? Burada da negatif bir ayrışmanın aynı şekilde söz konusu olduğunu görüyoruz. ABD vadelilere bakıldığında negatif ayrışmanın aslında hem Trump-Xi görüşmesi öncesi bir belirsizlik yarattığının da etkisi olduğunu biliyoruz. Hem de bugün ABD Nisan ayı enflasyon rakamını alacağız. Piyasada aslında gözler bu rakamda olacak bugün nezdinde konuşulduğunda. Aylık %0,6, yıllık %33,7'lik bir yükselişin olabileceği ABD enflasyonunda bekleniyor ki bakıldığında aslında %2'lik hedef vardı. O hedefin de çok üzerinde giden bir enflasyon beklentisiyle şu an karşı karşıya kalındığını görüyoruz diyelim. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında %0,76'lara varan bir düşüş seyrinin şu an hakim olduğunu tablo bizlere gösteriyor. Peki emtia piyasasında durum ne yönde ilerliyor? Dolar tarafında bir yükseliş vardı. Altında korelasyon kaynaklı bir düşüş olduğunu spot piyasada görüyoruz. Ons altın 4700 dolar seviyesinde şu an sınırda fiyatlanıyor. Ons gümüş tarafında bir yükseliş silsilesi vardı. Biz 80 dolarları konuşurken şu an %2 düşüş var. Fakat 84 dolarlar ilerleyen bir ons gümüşte karşı karşıya kalındı. Bu sabah saatlerinde 86 dolarları gören bir gümüş fiyatından bu seviyeye gelen bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldığımızı sizlere hatırlatmak lazım. Bitcoin 80 bin dolarda fiyatlanıyor ki burada güçlü ETF girişleri var demiştik ve ABD'nin aldığı burada büyük bir pay vardı bu ETF girişlerinde ve ardından tabii ki burada ABD verilerinden gelecek beklentilerle beraber şu an bir sınırlı hareketin olduğunu, hatta %1,15'lere varan bir düşüş olduğunu belirtiyor. Sızlık kaynaklı Bitcoin fiyatlaması nezdinde görüyoruz diyelim. Tabii petrol tarafında bir parantez açmak lazım. Trump ve İran arasında bir hala anlaşma olmadığı için söylemlerinde çok yüksek montanlı ve görece tehditvari olduğunu yorumlarsak Amerikan tipi ham petrol şu an 100 dolar sınırında fiyatlanıyor. %3'e varan bir yükseliş var. Brent petrol 106 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. %3'e varan yine burada da bir prim olduğunu görüyoruz. Kurumlardan teker teker aslında buralara dair önemli açıklamaların da geldiğini biliyoruz ve burada Morgan Stanley tarafından 150 dolarların Hürmüz kapalı kalmasından test olabileceği açıklanmış durumda diyelim ve buradan kısa bir ara diyoruz. Ardından Fokus konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.
1: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor inşaat. Maliyet endeksini detaylandırmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu bizimle. Tahir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Tahir Bey, sabah saatlerinde TÜİK tarafından inşaat maliyet endeksi Mart ayı rakamlarını aldık ve 5 aydır yükselişini sürdüren bir endekse karşı karşıya kalındı. Aylık %2,76, yıllık %27,24'lük bir artış olduğu kaydedildi. Yani 27'yi de aşan yıllık bazda bir yükselişin olduğunu görüyoruz burada. 5 aydır süren bir süreç var ve alt kalemlerine bakıldığında maliyet endeksi tarafında malzeme endeksinin çok yüksek kaldığını gördük aylık bazda bakıldığında. Yıllıksa işçilik giderlerinde %30'lara varan bir artış var Mart ayı nezdinde konuştuğumuzda ve bina dışı yapılar, yani burada köprü, otoyol tarafı gibi bina dışı yapılarda ise yine yükselişin devamını görüyoruz. Bu rakamları nasıl yorumlamak lazım sizce? Hem konut tarafındaki fiyatlamaları etkisi hem de maliyet tarafındaki artışlara bakıldığında nasıl bir performans ve sektör bizi bekliyor sizce?
2: Efendim, teşekkür ederim. Şöyle... Şimdi özellikle Körfez Savaşı'nın az da olsa enerji maliyetleri üzerinden bir olumsuz etkisi var genel olarak. Çok şükür Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda bu şu ana kadar çok fazla hissettirilmedi. Umarız bir barış ortamı oluşur. Bundan sonra bu risk de bertaraf olmuş olur. Ama onun ötesinde periyodik olarak maliyet artışları oluyor. Bu her inşaat malzeme üretim veya vergilendirme veya işsizlik veya arsa kısmında oluşan maliye, takdir edersiniz ki inşaat maliyet endeksi olarak konut üretimlerine olumsuz olarak yansıyor. Dolayısıyla bizim sektör temsilcileri olarak genel manada hükümetimizden, ilgili kuruluşlardan bu noktadaki talep ve beklentilerimiz de vatandaşımızın alım gücünün özellikle pandemi sonrası aşırı enflasyonik ortamdan dolayı gerilemesi, orta gelir grubunun aşağıya doğru kayması, bir kısmının yukarı çıkması, orta gelir grubunun azalmasından dolayı bir alım gücü zorlanması var. Burada son iki yıldır özellikle sözde enflasyonu baskılama noktasındaki yüksek kredi faizleri ve mevduat faizleri de piyasaya ayrıca germekte, yani ticari faaliyetleri yavaşlatmakta ve müteşebbisinin, yatırımcının bu noktada krediye erişimini de zorlandırmakta. Bu da bir ayrı bir maliyet baskısı oluşturmaktadır. Genel olarak böyle değerlendirebiliriz. Bir iki özel spesifik hususa bu turdan sonra müsaadenizle değineceğim. Genel olarak söyleyeceğim bu.
1: Şimdi bakıldığında bu inşaat maliyet endeksinin yükseliş peki müteahhitlerin yeni proje iştahını nedenle etkiliyor ve alt detayları da biraz sizinle konuşmak isterim. Hem proje iştahı hem de alt detaylarda bir de arsa fiyatlarının da çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu süreçte arsa tarafında İstanbul'da özellikle konuşulduğunda nasıl bir şu an tabloyla karşı karşıya kalınıyor?
2: İstanbul tabii arsa maliyetleri noktasında ülkemizdeki en zor kentlerden birisi. Çünkü ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Arazinin nüfusa yoğunluğu noktasında en yoğun illerimizin başı. Yani bir dünya mega kenti. Bir noktada maalesef gerek kentsel dönüşüm gerek master şehir planlama noktasında da sağlıklı bir gelişim süreci tamamlanamadığından dolayı arsa, yani mevcut eski İstanbul dediğimiz şehir içerisinde mevcut yapılaşma döndürülmeye çalışıldığından dolayı her geçen gün inşaat maliyetine çok ciddi bir olumsuz etki yapmakta. Bunun ötesinde işçilik maliyetlerinde de çok ciddi alarmın bir artış var. Genel olarak söylediğiniz rakam doğru ama son 3 yıllık periyoda baktığımızda özellikle kalıp işçiliği bir metrekare birim fiyatı yaklaşık 5 dolarken 2022 yılında, 2026 yılında bu 15 dolara çıktığını görüyoruz. Yine demir yaklaşık 2 dolarken metrekare istilik fiyatı şu anda yaklaşık 8 dolara çıktığını. Hakeza diğer istiliklerinde öyle. Yani döviz bazında bile istilikte yaklaşık son 3 yılda %250 civarında bir artış var. Dolayısıyla belediyelerden de iş çıkartma ciddi sorun oluştuğundan dolayı belediyelerden gerek işte yapıya başlama noktasında ruhsat almak, proje geliştirmek, onu yürütmek ve sonra yapı izin kullanma belgesine dönüştürmek ciddi bir zaman ve mal maliyet oluşturmak, yani bildiğimiz maliyetlerin dışında bir kısım ekstra maliyetleri de oluşturma noktasında, bunlar da inşaat müteahhitlik sektörünü ciddi manada yoran konular diye özetleyebilirim.
1: Peki yüksek faiz ortamı göz önüne alındığında Tahir Bey, burada konut fiyatlarında görece düşük bir seviyenin de olduğunu rakamlardan görüyoruz. Maliyetlerin artması, konut fiyatlarında görece düşük rakamların olması ve yüksek faiz ortamı denkleminde şu an müteahhitler dengeyi ne?

0: nedenli korumaya çalışıyor. Konut fiyatlarına ne kadarlık bir artış bu maliyet endeksindeki yükselişten sonra öngörüyorsunuz?
1: Efendim şöyle, şimdi konut kredi faizlerinin yüksek olmasının birkaç türlü zararı oluyor. Daha doğrusu genel mevduat faizlerinin yüksekliği. Şimdi genel mevduat faizleri yüksek olunca bir, bu konut kredisine olumsuz yansıyor. Yani bankalar işte %45-50 bandında vatandaştan mevduat topladığında bu yaklaşık %4-5 civarında bir aylık faize tekabül ediyor. Hele %4 diyelim. %2 ile size para vermez. Daha üstüne rakamda konut kredisi verir. Bu da dar gelirli ve orta gelirli vatandaşımızın ödeme yükümlülüğü noktasında ciddi sıkıntı oluşturur. Bunun böyle olduğu noktada finansmanı konut kredi satışıyla sağlayamadığınızda siz müteşebbis ve yatırımcı olarak ticari krediye başvuruyorsunuz. Yine bu noktada da ciddi zorluklar var. Bu da finansmana erişim sorunu oluşturuyor. Bütün bunları üstüne koyduğunuz zaman bir yapıyı işte yarı kendi sermayenizle, öz kaynağınızla, yarı satarak vatandaşın, alıcının desteğiyle, yatırımcının desteğiyle yürüttüğünüzde daha maliyetsiz bir süreç yürütmüş oluyorsunuz. Bu size finansman kolaylığı sağlıyor ve aynı zamanda o yapıyı daha ucuza mal etme imkanınız oluyor. Daha ucuza mal etme imkanınız olduğu noktada piyasaya daha ucuz bir şekilde arz etme imkanınız da oluyor. Dolayısıyla Maliye Bakanlığımızdan bu vesileyle sizin aranızda şöyle seslenmek istiyorum. Artık yeter. Gerçekten Türkiye bu yüksek faiz politikasına yoruldu. Evet, bir savaş riski vesairesi falan vardı. Merkez Bankası bu noktada gerekli döviz ihtiyacını, altın rezervlerini olumlu manada bir noktaya getirdi. Artık bundan sonra ticaretin daha rahat konut veya diğer ticari kredilere ulaşabilmesi açısından merkez politika faizinin en az bir 500 baz puan iki seyirde, yani 1000 puan şeklinde bir kademede olmasa bile iki kademede düşürülmesi gerektiğini söylüyoruz. Başka türlü vatandaşımız müteşebbis önemli derecede faize çalışmış oluyor. Buna da erişmekte zorlanıyor. Bu kısmında altını özellikle çizmek istiyorum.
0: Bir de şimdi yarısı... Buyurun.
1: Evet, bir diğer önemli sorunuz varsa alayım. Ondan sonra bir diğer önemli konuya değinmek
0: tabii,
1: istiyorum.
0: Tabii lütfen siz devam edin. Buyurun.
1: Şimdi efendim Türkiye'de özellikle gündem dışı bir konu ama X hesabımdan programa çıkacağımı yayınladığımda oradan bir kısım yorumlar aldık. Ama o yorumun ötesinde de bize işte kurumsal temsilimizden dolayı bu noktada çok ciddi şikayet var. Efendim çimento fiyatları tekrar 2021 yılında bir sürece girmişti. Bizim bir boykotumuz olmuştu. İşte bir şekil bir yerlere gelmişti. Sonra hükümetin müdahalesi falan olmuştu ama tekrar son 3 aydır özellikle Ankara merkezli 4-5 tane büyük çimento üreticisi, ki bunların önemli bir kısmı maalesef yabancı sermayeli, yani yabancı sermayeli olmasına maalesef demiyorum, yabancı sermaye yatırımcı olabilir, bu bizim için de bir kaynak zenginliği olabilir, fakat burada piyasayı organize bir şekilde manipüle ederek fahiş bir fiyat artış müdahalesiyle beton santrallerini baskı altına alarak ucuza beton satmayın, yoksa biz size makul şartlarda çimento vermeyiz politikası üzerinden şu anda Ankara'da son 3 aydır ortalama 3000 TL olan çimento ton fiyatları maalesef 4400 TL'ye kadar çıkmıştır. Şimdi buradan kamuoyu veya işte ekonomistler şöyle düşünebilir, ya acaba maliyet, enerji vesaire artışları mı oldu? Hayır, böyle artışlar olmadı. Çimentonun önemli derecede %50 üretimi enerjidir. Bu tarzda bir artış olmadı ve bu tarzda bir artış olmayışı ve rekabet şartlarının ortadan kaldırılmasını da ülkemizin hemen Ankara'mızın batısında kalan özellikle Eskişehir, Afyon, Isparta, İzmir, Manisa gibi yerlerde şu anda çimento ton fiyatları ortalama 2300-2400 TL'ye satılıyor. Bilemediğinizde 2500 TL'ye satılıyor. Oralarda 2500 TL'ye satıldığı noktada Ankara'da 4400 TL'ye satılıyor. Arada yaklaşık %80 bir fiyat fahiş artışı var. Ve hatta o bölgeden Ankara'ya çimento sevkiyatı olduğunda buradaki çimento fabrikaları oralardan Ankara'ya ucuz çimento gönderirseniz biz de 2000 TL'nin altına bölgenize çimento göndeririz. Dolayısıyla buradaki beton firmalarına da Ankara'nın dışından çimento almayın, alırsanız biz size çimento vermeyiz, kısıtlamalar yaparız diye bir sıkıntı var. Dolayısıyla burada ilgili kurum, rekabet kurumunun bu noktada bir inceleme başlattığı bilgi bize ilettiler ama daha somut, daha ciddi bir şekilde, evet, bu işin objektif bir şekilde serbest piyasa kurallarına uygun bir şekilde işletilmesini buradan ilgili resmi kurumlara arz ediyoruz. Bunu da ifade

0: etmek istedim sizin anlayışınızla
1: ve izninizle. Çok teşekkürler. Son olarak da kentsel dönüşüm tarafını sizinle konuşmak isterim. Çünkü yarısı bizden kampanyası riskli yapı onay alanlar için devam ediyor. Fakat bu yıl alamayanlar için de sona ermesi bekleniyor. Onun yerine yeni bir sistem daha geldi. 3 milyon liralık kredi sistemine geçiş yapılacak. Peki müteahhitler ve kat malikleri için bu dönüşüm ne anlam ifade ediyor? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Tabii. Efendim kentsel dönüşüm hayati önem arz eden bir konu, siyaset üstü bir konu. Bütün belediyelerin ve ilgili kamu kuruluşları, vatandaşlarımızın bu konuda ciddi bir eğilimle bunu fırsata dönüştürmesi lazım. Bu özellikle 3 milyon TL olan işte çok düşük rakamlı kredi desteği bu iş için önemli bir hayati fırsat eriştirdi. Fakat yasal düzenlemeler noktasında Ali Ağa Hanım hala biraz geçmişe kaldık. Bir kısım düzenlemeler %51 çoğunun yeterli olduğunu söylerken diğer taraftan bu kredilerin tam olarak kullanılabilmesi için %100 kat malikinin imzası gerekli gibi hususlar işi zorlaştırmakta. Yine belediyeler bu noktada maalesef isteksiz davranmakta. Dolayısıyla 6306 dönüşüm evet. Kanununun merkezden yerele kadar kapsayıcı bir şekilde uygulanabilir altyapısının tekrar revize edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu süreçleri de tamamen destekliyoruz.
1: Evet Tahir Tellioğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Tekstil ve genel reel sektör performansı ve kapasite sıkıntısını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç bizimle. Zeki Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar Alara Hanım.
1: Çok teşekkürler Zeki Bey. Aslında reel sektörün gözü her zaman faiz ve enflasyon tarafında. Çünkü bir sarmal içerisinde ilerleyen bir ekonomiyle karşı karşıya kalındı. Ve ekonomi yönetimimizde bu alanda reel sektörü rahatlatmak için birçok da adım atıyor tabii ki. Bu hafta da ikinci enflasyon raporu sunumu gelecek. Tabii jeopolitik tansiyondan kaynaklı küresel enflasyonist şoklardan kaynaklı birçok projeksiyon küresel tarafta yükselmiş durumda. Revizyonlar görüyoruz. Bizim bu haftaki sunumumuzda da reel sektör peki Merkez Bankası'na nasıl bir revizyon bekliyor? Çünkü ilk sunuma bakıldığında Şubat ayındaki sunumda %16'lık bir enflasyon yıl sonu ara hedefi vardı. Şimdi o zaman 60 dolarlık bir ortalama Brent petrol fiyatıyla bu enflasyon hedefi ortaya konulmuştu. Şimdi bakıldığında 85 doların da üzerine giden bir ortalama Brent petrol fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Peki bu hafta Perşembe günü reel sektör nasıl bir revizyon bekliyor ve hangi mesajlar maliyet ve kredi tarafında verilmesi öngörülüyor?
2: İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar Perşembe günü ama benim özellikle bugün kamuoyuna sizlerin alacıyla paylaşmak istediğim bir konu var. KOBİ'lerin çok acil olarak finansman yapılandırılması lazım. Çünkü biz sanayi odası olarak şehirlerde Güzin abla gibiyiz. Birkaç sefer daha söyledim bunu. KOBİ'lerde büyük sıkıntılar var. KOBİ'lerin bazı bankalar yapılandırmasını kabul ediyor, bazıları etmiyor. Bunun bir yeknesak hale getirilip KOBİ'lerin bir an önce finansman zorluklarının çözülmesi lazım. Bunlara bir yapılandırma imkanı sağlanması lazım. Çünkü sanayicimiz aşağı yukarı 3 yıldır para kazanamadı. Para kazanamayınca da borçlarını ödeyemiyorlar. İşletmelerinde sıkıntı çekiyorlar, çeklerini ödeyemiyorlar. Bir gün bir tane çekinizi yazdırsanız, bir gün bir çekinizi öteleseniz bir daha kredi alma imkanınız mümkün değil. Yani devletimizin de bankaların da bu konuda ortak bir karar vermesini çok arzu ediyorum ben. Çünkü biz piyasadaki insanları, firmaları dinliyoruz. Anormal derecede bir sıkışıklık var.
1: Evet.
2: Bu sıkışıklığın aşılması lazım. Bu dönemi hepimiz el birliğiyle geçirmemiz lazım. Onun için bu finansman yapılanmasının acil yapılması lazım.
1: Evet Zeki Bey, aslında 2,5 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurumlar vergisi ve varlık barışına dair bir açıklamalarda bulundu ve bu da mecliste teklif olarak sunuldu. Ödeme kolaylığı getirildiği açıklandı ve vergide 36 aydan 72 aya çıkarılan bir düzenleme şu an mecliste gündemde. Peki siz bu tarafı evet. Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Efendim doğru, çok karara düzgün bir verilmiş karar. Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden ama faizler çok yüksek. Sanayici bunu ödeyemiyor. Bu faizleri ödeyemiyor. Bunlara da bir iskonto faizinin yapılması lazım. Bir düşük faizle yapılandırmak lazım. Yani faizi çalışıyor. 72 ayda olsa, 60 ayda olsa, 80 ayda olsa. Bunun biraz daha düşük faizlerle yapılandırılması bizim sanayicimiz için imkan olur. Yoksa bizim sanayicimiz kazandığı paranın hepsini getiriyor, yine makine alıyor, fabrika kuruyor, iş yeri açıyor, insan çalıştırmaya çalışıyor. Tabii dünyada bir resesyon var, dünyada bir kriz var. İhracatı yapamıyoruz, ihracatta rekabetçiliğimiz öldü. Bunların da sonunda bizim sanayicimiz sıkıntı çekiyor. Bakın, hükümetimiz görüyoruz, yani maliyeye borcunu ödeyemiyor, SSK'ya borcunu ödeyemiyor sanayici, bankaya da ödeyemiyor. Bunların üçünün birleşip bir şekilde bir sürdürülebilir bir faiz oranıyla yapılandırılması lazım.
1: Tam da bu konu hakkında finansmana erişime dair MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'den de önemli açıklamalar geldi. Bu sabah saatlerinde haber başlıklarında gördük. Sanayicinin esas sorununun finansmana erişimden çok önce yanlış planlama ve atıl kapasite olduğunu açıkladı. Ve geçmişe düşük faizli kredi döneminin atıl kapasitelere yol açtığının altını çizdi ve yatırım planlaması gerektiğini açıkladı. Nasıl bir harita çizilmeli sizce bu alanda? Siz nasıl bir önergeyle ön plana doğru çıkmak istersiniz burada?
2: Bence sektör Burhan tarafında... Bey'in söylediği doğru. Yani plansız bir büyüme oldu mu? Oldu. Kredilerin düşük olduğu zaman da bizim sanayicimiz imkanları ölçüsünde kullanıp yeni makine kapasitelerini artırdılar. Üretimlerini artırmak için mücadele ettiler. Bunlar iyi niyetle yapılmış şeyler. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Avrupa'daki bir işsizlik, dünyadaki bir işsizlik, bir etrafımızdaki savaşlar, her gün yeni bir şey çıkıyor.
1: Evet.
2: İş dünyası üretip mal satmakta sıkıntı çekiyor. Adam niye alsın boşa kapasiteyi kullansın? Ama maalesef tekrar söylüyorum, Burhan Bey'e katılıyorum. Türkiye'de birçok sektörde kapasite fazlamız var. Mesela CNC tezgahlarında her tarafta atıl. Tekstil fabrikalarımız yine atıl. Un fabrikalarımız belki dünyanın en büyük kapasitesine sahibiz. Çeltik'te, pirinçte yine aynı. Mesela ben bir yerde duymuştum, asfalt bilentinin Türkiye'deki %20'si tüm Türkiye'nin ihtiyacını görüyor. Belediyelerde de herkes benim olsun, başkasının olmasın hesabı, küçük olsun benim olsun. Yani bizde de maalesef böyle bir iş var. Bir şey anlatmak istiyorum bununla ilgili. Biz hidroelektrik santralı kuruyoruz. Yıllar önce Avusturya'ya gittik. Bir proje firmasını gördüm. Dedim ki bu adamların işletmesi nerede? Yani bu adamlar bunu bize satacak da nerede imal edecekler? Bizi aldılar, devasa bir mekanik atölyeye götürdüler. Demir talaşlı talaşlı imalat atölyesine. Burası kimin dedim? Burası dediler, entegre bir kuruluş, ortak bir kuruluş. Herkes işini getirir, buraya teslim eder malzemesini, yapılacak işi teslim alır. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Bir CNC tezgahını belki 24 saat çalıştırıyorlar. Belki bir tornayı 24 saat çalıştırıyorlar. Ama optimum seviyede kullanıyorlar. Herkes getirip işini planlı bir şekilde buraya verdiği zaman o işletmeden ürünlerini istedikleri vasıflarda alabiliyor. Ama bizde öyle değil. Bizde herkes benim bir CNC'm olsun istiyor. Bizde herkes bir fabrikam olsun istiyor. Bence bunu planlamak lazım. Yani kooperatifçilik mi dersiniz, kobileşme, kümelenme mi dersiniz? Evet. Bunu yapmak lazım.
1: Tabii Zeki Bey.
2: Belediyelerde ilçe belediyesinin asfalt bilendi var, büyükşehir belediyesinin asfalt bilendi var. Planlamayı yapamadık.
1: Tabii üretimin
2: kaynaklarımızı yanında, harcadık.
1: Evet. Bir de üretimin
2: doğru
1: yanında
2: Burhan ihraç. Bey. Yani Burhan Bey söylerken bunu ifade etmek istiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz Zeki Bey. İhracat, tabii üretimin yanında ihracatı da konuşmak lazım. Çünkü son zamanlarda gümrük duvarlarının yükselmesiyle beraber AB menşei taslağına alındığımız konuşuyordu. Fakat taslakta olduğumuz için şu an daha süreçte, faaliyette değiliz. Çünkü Avrupa Birliği kamu ihalelerine katılmadığımız için şu an Türkiye Giyim ve Sanayicileri Derneği bir açıklama yaptı. Türkiye'nin bölgede 1,7 trilyon dolarlık bir ihale pazarına girmesi engellendiği açıklandı. Ve bu süreçte acil bir çağrı yaptı. Bu taslak da tamamen faaliyete geçilmesi için bir çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.
2: Bakanlığımız bu konuda çalışıyor benim bildiğim. Yani biz artık Avrupa'ya bir Avrupa menşeli ürün gibi ürün satacağız konusunda çalışılıyor. Ufak tefek pürüzler çıkabilir. Bunlar olacak tabii. Herkes
1: yakın zamanda bekliyorsunuz o zaman.
2: İnşallah bitecek ama bizim ihracatımızın artabilmesi için ihracatçıya çok destek vermek lazım. Çünkü enflasyonla orantılı olarak dövizimiz artmadı, iş gücü maliyetlerimiz artmadı, İhracatçımız rekabetçiliğini yitirdi. %3 döviz dönüşüm desteği veriliyor. Bunu kimse alamıyor. Sadece ihracatımızın %20'sini gerçekleştiren firmalar alıyor. Alamayış sebebimiz de bazı şartlar var. Döviz almayacaksınız gibi, bunu yapmayacaksınız gibi. Biz döviz almadan işletmelerimizi döndüremeyiz. Döviz alırsanız da bu sefer Reaskont kredilerinden mahrum tutuyorlar sizi 3 yıl. Şunu istiyoruz biz. Biz kayıtsız şartsız ihracatımızın desteklenmesini istiyoruz. Biz eğer ihracatımızı yapmışsak, dövizimizi ülkeye getirmişsek, gümrük çıkış beyannamemizi ibraz ediyorsak %3 değil %10 bize döviz dönüşüm desteği verilmesi lazım. %3 ile bile birçok sanayi kendini kurtarmıyor. Çin bugün %13 kayıtsız şartsız tüm ihracatına destek veriyor ve dünyanın sanayisi %40'ına sahip oldu bugün Çin. Bizim de bunlardan geri kalır bir yanımız yok. Yeter ki devletimiz bize ihracatçıya güzel destekler versin. Ha, enflasyonla mücadeleden de asla ödün vermememiz lazım. Bunu da belirtmek istiyorum.
1: Evet, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, çok teşekkürler değerli katkınız.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Maden dünyasıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz programımızda bize eşlik ediyor. Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yaz bizimle. Temel Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Şimdi Agrega'yı biraz konuşmak lazım. Agrega nedir ve nasıl bir birlik ortaya çıktı? Yani bu madenin önemi nedenle bir motivasyonla bu birliği kurmanıza sebebiyet verdi? Temel Taşlar'dan programımızda sizinle başlayalım dilerseniz.
2: Kısa adı AGÜBİ olan Agrega Üreticiler Birliği 2001 yılında yurt genelinde agrega madenciliğinin sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların örgütlenmesini hedefleyen, onları temsil eden bir meslek kuruluşu. Agrega Madenciler Birliği, Agrega Üreticiler Birliği merkezi İstanbul'da olan birliğimiz, ülke genelinde yüksek kapasiteli üretim yapan maden firmaların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ülke genelinde agrega üretiminin yaklaşık %40'ını temsil ediyoruz. Biz aslında madencilerimizle kamu arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Ve de bütün sorunlarımızı, teknik komitelerimiz var bizim, hukuk komitemiz var.
1: Evet.
2: İş güvenliği ve işçi sağlığı komitelerimiz var. Bunlarla birlikte komitelerimiz aralıklarla, düzenli olarak aradıklarla çalışarak madencilikle ilgili sorunlarımızı değerlendirerek ilgili makamlara iletmekle ve bunların çözümleri için çaba sarf eden bir dernek olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.
1: Şimdi maden dünyası deyince ucu bucağı olmayan bir ekosistemin de olduğunu tabii ki izleyicilerimize de aktarmak lazım. Agrega'yı biraz detaylandıralım. Yani mıcır olarak aslında halk tabiriyle geçiyor. Fakat burada çakıl, kum taşınınla birlikte barındığı bir aslında maden diyebiliriz. Peki bu maden Türkiye'de nerelerde çıkıyor ve nerelerde kullanılıyor? Alanları nasıl bir faaliyet koşuluyla şu an sahada performans gösteriyor?
2: Ben kısaca agreganın ne olduğunu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Agrega beton ve asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırma taş gibi malzemelerin genel adıdır. Bu halk arasında da mıcır olarak da tabir edilmektedir. Aslında agrega konutlarda, iş yeri, fabrikalarda, baraj, iskele, dalga kıran gibi deniz yapılarında, havalimanı yapılarında, eğitim ve sağlık tesislerindeki binalarda, kentsel dönüşüm yapılan inşaatlarda, doğal gaz, su, elektriği gibi altyapı kanallarında kullanılan olmazsa olmaz bir inşaat ve altyapı ham maddesidir. Kısaca agregayı böyle değerlendirebiliriz. Ülkemizin İstanbul'da özellikle sadece agrega madenciliği yapılmaktadır. Ülkemizin farklı coğrafyalarında da agrega madenciliği yapılmaktadır.
1: Peki İstanbul'da hangi bölgelerde çıkıyor ve sadece İstanbul'da olmasının temel sebepler arasında hangi etkenler yatıyor Temel Bey?
2: Tabii İstanbul 18 milyon kişiyi barındıran megapol bir kent. Bunun içinde kentsel dönüşümle ilgili hakikaten inşaat sektörüyle ilgili ihtiyacı buradaki agrega madenciliği sağlıyor. Bunun için İstanbul'da özellikle Ömerli bölgesi, Şile bölgesinde Anadolu yakasında var. Avrupa yakasında da Cebeci, Cendere gibi bölgede agrega madenciliği yapıyor. Sadece İstanbul'da değil, Gebze'de farklı illerden de İstanbul'a agrega zaman zaman gelmektedir.
1: Peki son yıllarda bakıldığında ne kadarlık bir taleple karşı karşıya kalındı? Tabii detaylarına bakacağız fakat madenler çıkıyor. Bu madenlerdeki arz ve talep tarafında denge nasıl kuruluyor? 2025 yılında mesela nasıl bir performans vardı?
2: Pandemiden sonra hızlı bir geçiş döneminde inşaat sektöründe artan bir ivmeyle agrega sektöründe de böyle bir yukarı doğru bir eğilim vardı. Hı hı. Ama aslında İstanbul'da toplamda 120 milyon ton civarında yıllık tüketimi var. Bunun kentsel dönüşüm projelerle beraber bunun yaklaşık 150 milyon tona çıkmasını biz öngörüyoruz. İnşaatlarda şöyle ifade etmek isterim ki, konutlarımızda, okullarımızda, fabrikalarımızda, iş yerlerimizde kullanılan betonda hacimsel olarak %75-80 oranında agrega kullanılmaktadır. Bizi sevdiklerimize ulaştıran yollarda, yani asfaltta, bu rakam %95 seviyesinde çıkmaktadır. Yani şunu ifade etmek isterim ki, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşüm projelerinde ciddi oranda agrega

0: ihtiyacımız var. Bu anlamda ülke ekonomisine inşaat sektörüyle beraber girdiği zaman olası bir, Allah korusun, bir İstanbul depremine hazırlık çalışmaları esnasında agrega ocakların değeri burada hızlı bir şekilde değerini görmemiz gerekiyor. Önemli bir sektöre, bizim açımızdan stratejik bir değer olarak gördüğümüz depreme hazırlık çalışmalarında agreganın önemini bir kez daha ortaya koymak zorundayız.
1: Yani hayatımızın her alanında olan bir maden alanıyla ve tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz agrega deyince. Peki bu sabahta inşaat maliyet endeksi geldi ve 5 aydır yükselişini sürdüren bir endekste karşı karşıya kalındı. Yıllık %27'leri aşan bir artış Mart ayı nezdinde okundu rakamlara bakıldığında. Peki agrega tarafındaki fiyat artışlarında nedenli bir tablo var? Çünkü bina dışı ve bina tarafındaki maliyetlerde %30'lara varan bir alt detaylarına bakıldığında artış görüyoruz. Agrega tarafı bu artışı destekleyen konumda mı fiyatlanarak ilerliyor sizce?
0: Şöyle ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin maalesef makus bir talihi var. Bu da üreticilerin her zaman bu konuda daha alt seviyede kalması. İster bu ülkede patates üretin, ister çiçek üretin, ister de agrega gibi bir ham maddeyi ortaya çıkarın. Üreticilerin hakikaten maliyet girdileri çok fazla ve bunu da 2025'ten 2026'ya geçerken çok minimal bir seviyede oldu. Hele ki motorinin yakıt giderlerinden 55 lira litresinden şu an yaklaşık 70 liranın üzerine çıkması İran-Amerika geriliminden, savaşından dolayı bu ciddi şekilde maliyetlerimizi artırdı. Ama bizler mümkün olduğu kadar şu an fiyatlarımız aynı seviyede gitmekte. Bu da inşaat maliyetlerine bizim açıdan en azından çok minimal bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir daire yapımında yaklaşık 120 ton agrega kullanılmaktadır. Bu da yaklaşık işte bir 100 metrekarelik bir dairede 40 metreküp bir betonda 120 ton civarında bir agregayla bir dairenin kullanılan agregayı tespit etmiş oluyoruz.
1: 120 milyon ton da agrega çıktığını 120 ton. Söylemişsiniz.
0: Evet, tabii
1: böyle
0: İstanbul'da
1: bir
0: eş
1: değerli orantı
0: milyon.
1: Olduğunu söylüyorsunuz. Doğru. Peki maliyet artışıyla birçok sektör karşı karşıya kaldı. Orta Doğu'daki yaşanan bu jeopolitik tansiyonun artışıyla beraber %20'leri, %40'ları hatta 90'lara varan maliyet artışıyla karşı karşıya kalan sektörlerimiz vardı. Sizin sektörünüze ne kadar bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalındı?
0: Şimdi bu girdilerimiz de farklı şekilde değişiyor. Çünkü bizim en büyük giderimiz enerji, yakıt giderimiz ve yedek parçayla iş makinelerinin değeri eğer enflasyon oranında arttığı zaman bu hakikaten bizi oldukça zorlamaktı. Çünkü bu iş makineler genelde euro ve dolar bazlı satıldığı evet. için aslında orada da bir enflasyon var. Türk parasının bir enflasyon kaybı olmasına rağmen bize böyle maliyet girdileri dolar ve euro bazında da enflasyon şeklinde yansıyor. Bu bizi oldukça agrega üreticiler birliğindeki üyelerimizden aldığımız geri dönüşlerde oldukça zorladığını ifade etmek istiyorum. Ama biz deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımız günümüzde hakikaten birkaç yıl önce yaşadığımız Maraş merkezli 11 ili kapsayan depremde 50 bin insanımızı kaybettik. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Şu an Hatay başta olmak üzere o bölgede yaklaşık 455 bin konutu devletimiz yaparak teslim etti. Ve bu konutların üretiminde de orada faaliyet gösteren agrega üreticilerinde büyük bir katkısı olduğunu ben düşünüyorum.
1: Hem kentsel dönüşüm hem de deprem tarafında yenileme çalışmalarıyla beraber güçlü bir proje iştahının da olduğunu son dönemde biliyoruz. Peki kentsel dönüşüm şu an tam istenilen seviyede değil. Yavaş yavaş artması da yarısı bizden kampanyası ve 3 milyon liralık sistemle beraber tekrardan tempoyu artıracak diye bakılıyor. Bu süreçte iki tane sistemi de göz önüne alırsak ne kadarlık bir artışta şu an agrega tarafında üretimin ve tüketimin artmasını bekliyorsunuz?
0: Ben şunu ifade etmek istiyorum ki deprem ile beraber kentsel dönüşüm bizim hayatımıza girdi. Ve bu da 1999 Marmara depremiyle etkin bir şekilde girdi. Girmesine rağmen hayatımızda biz bundan ders aldık mı? Bununla ilgili hakikaten çok geç kaldığımızda söylenebilir. Biz birinci derecede deprem kuşağındayız. Geçtiğimiz bu süre içerisinde kentsel yenileme devletimiz yarısı bizden kampanyalarla ciddi şekilde katkı veriyor. Hatta yeni bir kampanya 3 milyon lira civarında evet. bir 72 aya kadar varan bir taksitle.
1: Yarısı bizden bitiyor. Ardından bitince riskli yapıları onaylanmayan kişilerde 3 milyon liralık sistemle geri ödemesi sistemle.
0: Hatta benim şahsi düşüncem bu kampanyaların ileride çok daha fazlasıyla vatandaşımızın lehine avantajlı bir şekilde

0: de sürmesini ben tahmin ediyorum. Çünkü olası bir İstanbul depreminde can kaybının inanılmaz bir boyutta olması muhtemel. Bu yüzden bizler kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarda hızlı bir şekilde reaksiyon almalıyız. Hatta Merkez Bankamızın faiz politikalarıyla eğer inşallah faizler de belirli bir seviyelere indiği zaman bu sürecin çok daha hızlı ilerleyeceğini biz tahmin ediyoruz.
1: Peki şimdi agrega üretimi birçok aslında sektöründe finansal ve saha tablosunu ortaya koyuyor. Sizce agrega talebine bakıldığında mevcut durumda bu ilk 4 aylık sürece bakıldığında kentsel dönüşümde bir artış var mı?
0: Geçen yılda mukayese ettiğimiz zaman İstanbul ölçeğinde ve aslında bu Türkiye'de beton ve agrega sektöründeki hızlı ilerleme sadece deprem bölgesinde Hatay ve civarında bunun yansımalarını gördük. Şu an paralel bir şekilde küçük bir artış da bu gözükmekte. 2025'e kıyasla 2026'ya bu şekilde girdik ama biz bu kampanyaların devam ettiği sürece, vatandaşımızın bilinçlendiği sürece bu kampanyaların desteğiyle kentsel dönüşümün hızlanabileceğini düşünüyoruz. Burada vatandaşlarımız, biz çevremizden de gördüğümüz kadarıyla bir apartmanda insanlar birleşerek sadece bir taşörenle bile bu binaların dönüştürme yoluna gidiyorlar. Bu da maliyetleri aşağı geçiriyor tabii. Tabii ki bizim burada beton, hep betonda müteahhitler, hep beton içerisinde kalıyor. Oysa ki 40 metreküp betonda şu an İstanbul civarında 3000 lira civarlarında geziyor metrekübü. Bununla ilgili 120 bin lira civarında bir aslında betonda bir maliyet var. Aslında 2-2,5 milyonluk bir maliyetin içerisinde betonun şeyi daha maliyeti daha az kalıyor. Hatta bunun içinde de biraz önce ifade ettiğim gibi 120 ton civarında bir agrega kullanıldığı zaman da bunun da 30 bin lira civarında olduğunu düşünüyoruz. Aslında inşaattaki diğer kalemlerin biraz daha maliyetlerini düşürdüğü takdirde vatandaşımızın dayanıklı konutlara ulaşması daha rahat olacağını biz düşünüyoruz.
1: Şimdi İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu da benim biraz önce yayında konuğumdu. Yine inşaat maliyet endeksini konuştuk kendisiyle ve o şöyle bir soruna dikkat çekti. Sizden de yorumunuzu merak ederim Temel Bey. Çimento fiyatlarında fahiş artışlar olduğunu söylüyor. Bir beldemizde 1200 liralık bir süreç varken fiyatlamada diğer beldemize 4000 liraya kadar çıktığı konuşuluyor. Bu fahiş fiyatlar agrega tarafında da oluşabiliyor mu? Sektör şu an nasıl bu konuya dair karşılık verebiliyor?
0: Agrega kısmında tabii şehirler arasında farklar var. Burada lojistiğin çok önemli bir payı var. Neticede bizim agrega birim fiyatlarımız diğer kalemlere göre daha uygun ama lojistik eğer uzaklaştıkça nakliye fiyatlarına bindikçe bu maliyetler daha artmalıdır. O yüzden biz ben belki agrega ocaklarının korunması gerektiğini ifade ederken bu ocaklar mevcut yerlerinde korunmalı ki şehirlere geçen nakliye fiyatlarında maliyetler artışı olmasın. İstanbul dediğimiz gibi bakanlarımızın açıkladığı ifadelere göre acilde 600 bin toplamda 1,5 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu ülkenin tamamına baktığımız zaman 6,5 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Ve bunun içinde bir maliyet var. Bunun içinde evet, bir beton var ve betonun içinin %75-80'ini oluşturan bir agrega var. Agreganın nakliye kısmı biraz daha düşük olduğu zaman bu daire fiyatlarına da yansıyacaktır. Hı hı. Olumlu şekilde yansıyacaktır. Ve maden yerinde değerli olduğu için çevreye duyarlı bir şekilde önce insan, sonra çevre, sonra da madencilik anlayışı prensibiyle biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: O zaman biraz güncel sorunları konuşalım sizinle. Tabii biraz değindiniz hani burada ocakların değiştirilmemesi gerektiği, fiyatlama davranışına dair daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdiniz. Fakat detaylandırırsak şu an hangi sorunlarla agrega sektörü karşı karşıya kaldı ve çözümleri için nasıl adımlar gerekiyor sizce?
0: Şimdi şunu ifade etmek isterim ki maden yaşamımızın her alanında olmasına rağmen kamuoyunda maalesef madenciliğe bakış açısında olumsuz bir algı var. Bu genelde Türkiye'deki madencilik malumunuz ormanlık alanlarda yapılıyor. Ve kamuoyunda o kadar olumsuz bir algı var ki sanki bütün ormanlarda madencilik faaliyetleri var ve çevreye ciddi zararlar verildiği ifade ediyor. Ben daha önceki burada katıldığım programlarda da ifade ettim. Türkiye ormanların sadece ve sadece 1/3'ünde madencilik yapılmaktadır. bu hakikaten Türkiye geneline baktığımız zaman çok düşük bir rakam.
1: Evet.
0: Aslında biz hem çevreye duyarlı olacağız, hem yer altındaki madenlerimizi ülke ekonomisine katacağız. Bu anlamda baktığımız zaman bu algının tamamen değişmesini biz arzu ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Biraz önce ifade ettim. Önce insan, sonra çevre, sonra madencilik yapmak istiyoruz. Bunun için de gayret ediyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Bunları tamamlamak istiyoruz. Bu önemli, bu algı çalışmasını bizler mümkün olduğu kadar yaptığımız zaman vatandaşlarımızın da madenciliğe bakış açısı değişecektir. Çünkü maden dediğiniz zaman maden aslında hayatımız. Bizim üzerimizdeki kıyafette pek çok maden var aslında. Gözlüğümüzden tutun, kolyemizden tutun, yüzüğümüzden. Bunların hepsi birer maden. Ve bütün giysilerimizi bile maden esaslı ürünler kullanmaktadır. Yani madeni siz hayatınızın dışına çıkarttığınız zaman aslında Adem'e dönmüş olabiliriz bu konuda yani. Bizim amacımız madenle beraber ülkenin gelişmesine katkı vermek. 65 milyar dolarlık cari açığımızı ancak makro ölçekte madencilikle kapatabileceğimize biz inanıyoruz.
1: Tam da bu konuya değinmek isterim. Şimdi bu denli hayatımıza bir ihtiyaç kalemiyken maden sektörü, peki ekonomik katkısı neden ilerliyor? Yani 65 milyar dolarlık bir cari açığımızın söz konusu olduğunu söylediniz. Peki burada kapatmak amaçlı, ekonomiyi daha olumlu bir noktaya taşımak amaçlı maden sektörünün katkısı ülke bazında ne yönde ilerliyor?
0: Şöyle ifade edeyim. Biraz geriye götürmek istiyorum sizi. 100 yıl önce sanayi devrimi yapıldığı zaman Avrupa ülkelerinde madeni Afrika'yı maalesef oranın madenlerini sömürerek sanayi devrimini gerçekleştirmişler. Bizim coğrafyamızda tabii ki elbette çevreye duyarlı bir şekilde madencilik yaparak gelişmekteki ülkeleri maalesef çevrecilik lobisi altında bunu durdurmak istiyorlar. Bizim 2003 yıllarında sadece 3 ton olarak çıkartılan altın şu an 35 ton civarında çıkmaktadır. Aslında bizim yıllık 135 ton altına ihtiyacımız olmasına rağmen bunun kalan kısmını maalesef ithal ediyoruz. Bu da bizim cari açığımızın artmasına sebebiyet veriyor. Ben ruhsat güvencesi, izinlerdeki problemlerle ilgili sıkıntılar geçtiği takdirde madenciliğin ülke ekonomisine katma değeri olarak çok daha fazla artışlar yapabileceğini düşünüyoruz. Yani madencilik bir şekilde, mesela sorunlardan biraz önce devam ediyordum. Zeytinlik ve mera konusunda mesela Avrupa ülkelerinde bile olmayan zorluklarla izin süreçleri yaşıyoruz. Avrupa'da zeytincinin hemen yanı başında madencilik yapılırken bizim 3 kilometre şartı içinde bir madencilik yapma şansımız yok. Aslında biz çevreye duyarlı bir madencilik yapıyoruz ama karşımızda, kamuoyunda maalesef bu olumsuz algı olduğu için bu kısmı da etkiliyor. Kamuoyunda mesela bizim agrega için dışarıdaki algımızı kötüleyen etkenlerden bir tanesi de devlet kurumlarına verilen ham madde üretim izinleri. Ham madde üretim izinleri denen ocaklar dediğiniz zaman genelde bunlar gittiğiniz yol güzergahı üzerinde çevreye duyarsız, ormana duyarsız bir şekilde çalışan ocaklardır. Aslında bunlar agrega ocağı değildir. Sadece karayolları, devlet su işleri, demir yolları gibi devlet kurumlarının talep ettiği ve o ihaleyi alan firmaya verilen özel izinlerdir. Fakat o proje bittikten sonra orayı eğer rehabilite etmeden terk ettiği zaman maalesef vatandaşımızın gözünde taş ocakçının olumsuz bir algıya dönüşmektedir. Oysa ki bunlar agrega ocağı değildir. Biz de bunlardan rahatsızız. Ama bizim bununla ilgili mesela bir teklifimiz var. Hem çevreye duyarlı olması, hem yerel agregacının kazanabilmesi için, hem de devletimizin devlet hakkı gibi bir sürü gelir elde edebilmesi için bir teklifimiz var. Biz istiyoruz ki bir devlet projesi olduğu zaman eğer 20 kilometre çapında bir yerel agrega ocağı varsa ham madde üretim izinleri verilmesin. O ham madde oradaki yerel agrega tesisinden karşılansın ve bunun kontrolünü de MAPEK Genel Müdürlüğü yapabilir. Bu amaçla eğer yoksa o yakın çevrede, evet, agrega ocağı ham madde üretim izni verilebilir. Türkiye'de yaklaşık 5-6 bin civarında ham madde üretim izni verilmiş ocak var ve bunlar kamuoyunda bizi maalesef olumsuz bir algıya sebebiyet veriyor. Faturası taş ocaklarına çıkıyor maalesef.
1: Şimdi genel madencilik sektörünü de konuşmak lazım. Süremizin de sonuna geldik maalesef. Tabii uçsuz bucaksız bir konu. Birçok konuda hayatımıza dokunan noktaların olduğunu sizinle değerlendirdik. Peki son olarak hangi güncel sorunlar şu an maden sektöründe bizimle karşı karşıya kalıyor? Son sözleriniz neler olur? Sizden dinleyelim.
0: Şimdi şöyle ifade edeyim ben. Özellikle büyük şehirlerde şu anki deprem yaşamış şehirlerimizde mobil kırıcı altında kırıcılar şehir merkezlerinde taşları kırarak mıcır olarak piyasaya

0: sunmakta. Oysa ki her taştan agrega olmaz. Agreganın da belli standartları olması gerekiyor. Kireç taşı, kalkyer, dolomit, bazalt, kum taşı gibi madenlerden agrega yapılır ve deprem yaşamış bir ülkemizde böyle kontrolsüz bir şekilde eğer bunlar beton yapılıyorsa bu yeni bir facianın eşiğine geliyor. Ben süremizin eğer sonuna doğru geliyorsa ben şunu ifade etmek istiyorum. Madencilikteki bütün sektörlerin sorunları birbirine yakın. İzin süreçlerindeki problemler ve ruhsat güvencesi madenciden önünü açacak çalışmalardan bir tanesidir. Biraz önce ifade ettiğim gibi biz kurama da değer vermeliyiz. Ukrayna-Rusya savaşı esnasında kömürün değerinin arttı ve biz bu kömüre değer vermeliyiz. Seramik anlamında dünya çapında olan seramiklerimizin çıkartılışı Şile bölgesindeki kilden veya savunma, bu kadar savunma sanayimizin ilerlediği bir durumda silis kumuna kıymet vermeliyiz. Ve en önemli şey biraz önce bizim konumuzla ilgili olduğu için ben burada bu maden dünyası adı altında olduğu için programımız bütün madenlere kısaca değinmek istedim. Ama deprem kuşağında yaşayan bir ülkemizde mutlaka stratejik bir maden olarak değerlendirilmeli. Maden İşleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bu konuda deprem yaşamış şehirlerdeki agrega ocaklarını korumalı ve onları stratejik bir maden adı altında toplamasını biz istiyoruz.
1: Evet, Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yaz, çok teşekkürler değerli katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. Son söz olarak şunu ifade etmek istiyorum.
1: Çok kısa rica edeyim
0: Evet,
1: sizden.
0: 5 Haziran'da Komatek Fuarı'nda İstanbul Fuar Merkezi'nde Agrega Zirvesi düzenliyoruz. Çok değerli katılımcılarımız var. Depremi konuşacağız, mevzuatı konuşacağız. Katılımcılarımız, konuşmacılarımız çok değerli uzmanlar. Ben bütün vatandaşlarımızı, sektöre ilgi gösterenler herkesi bekliyoruz. Ben programınız için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler, maden dünyasını noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterince tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Kale Kilit. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: reklam.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Bugün programın konuğu değerli bir isim Gülden Türktan, Küresel Kadın Zirvesi Başkan Yardımcısı. Gülden Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz?
1: Bizlerdeyiz, çok sağ olun. Yoğun, hareketli bir gündemin ortasında konuk ettik sizi. Evet. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Şimdi 2026 Küresel Kadın Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Her yıl 60'tan fazla bildiğim kadarıyla ülkeden yaklaşık 1000 kadar katılımcının yer aldığı önemli bir zirve. Pek çok katılımcıyı bir araya getiren, pek çok insanın temas etmesini sağlayan, farklı sektörlerin, farklı isimlerin deneyimlerini paylaşmasını sağlayan bir ortam diyebiliyoruz. Daha fazlasını şimdi sizden dinleyeceğiz zaten. Bu yılda temanın adı Kadınlar Cesur Bir Geleceğe Köprüler Kurmak. Şimdi önce bu yılın içeriğinden biraz bahsedelim. Bu tema ne anlatıyor? Genel hatlarıyla biraz bize zirve bilgisi verin. Sonra da biraz... Ben hep merak ediyorum bu tip zirvelerin çıktıları ne oluyor, neyi değiştiriyor diye. Biraz da onun üzerinden tartışmaya devam ederiz sonra.
2: Bu zirvenin başkanı, sahibi bir Irene Natividad diye bir hanım ve bir akademisyen aslında zirveyi yapmadan önce ve kadınların güçlenmesi gerektiğine inanarak bu zirveye başlamış. 35 yıldır 35 ayrı ülkede. Mesela bu Türkiye'de iki olacak, yani tekrar yaptığı ülkeler var ama pek çok ülkede bu konuyu köpürtüyor ve bunu 5-6 bacaktan çalışıyor. Çok başarılı bir insan.
1: Türkiye'ye ikinci kez seçtiklerini anlıyorum o zaman.
2: 2011'de gelmişti. Ben o zaman KGDER Başkanı olduğum sene gelmişti. Ben de o zaman öğrendim. W20 delegesi normalde Irene Natividad ve çok eli işin üstünde bir hanım. Yani herkese nasip olur mu o, her detaya kadar. İsimleri biraz karıştırabiliyor ama her şeyi biliyor konuyla ilgili. O da gurur verici ve Türkiye'yi seviyor olması gurur verici. Öyle hani ben Türkiye'yi sevdim gibi bir romantik hali yok. Çok akılcı ve sevgiyle bakıyor. Çünkü Türkiye'de kadın güçlü. Onu seviyor herhalde.
1: Türkiye'de kadın hangi açılardan güçlü?
2: İş dünyasında güçlü. CEO sayımız hiç fena değil. Aileleri de katarsak kızlarını ciddi bir rakama ulaşıyoruz. Profesyonel yöneticileri katarsak tabii ileri geri gidiyor ama yine de çok başarılı kadın var. İlla CEO olması da gerekmiyor. Yönetim kurullarındaki dernekler, yönetim kurulundaki kadın sayısı hep iyiye giden rakamlar. Yani hiç geriye gitmedi şimdiye kadar. Bu da gurur verici.
1: Nereden nereye gelmiş mesela Gülden Hanım baktığınızda 10 yıllık periyotlarla?
2: Kadın girişimciliği çok düşük bir yerden. Bugün 21'e geldi diyebiliyorum. Ve bu önemli bir rakam. Hani 50 olması gerekiyor. 50 kadın, 50 erkek gibi bir şey.
1: Yüzde olarak söylüyorsunuz.
2: Yüzde olarak. Biraz hayal. Çünkü o kadar da bir kabul görmüyor. Kadın kocasının paraya ihtiyacı olduğu dönemde iş hayatına giriyor, sonra çıkabiliyor. Erkek hep içeride kalıyor. Bu da aile yapısıyla ilgili bir şey. Kadının çıktığı ortamda tekrar yerini bulması oldukça zor.
1: Aslında bu söylediğiniz küresel bir tema. Yani bunu çok tartışıyoruz. Kadın istihdamının kırılganlığı meselesi. Afetlerde, salgınlarda... dediğiniz gibi çocuk bakımı, yaşlı bakımı, bunlar otomatikman kadının sorumluluk alanına aloke edilen, dolayısıyla da kadın istihdamını kırılgan kılan unsurlar. Mesela deprem sonrası da kadın istihdamından çıkanların geri dönme oranlarında sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla evet, yani böyle bir sıkıntı var. Peki
2: Covid de
1: Covid'de gene aynı şekilde. Yani dediğiniz gibi sadece bize özgü değil. Bizde daha belki belirgin kültürel kodlar da etki ediyordur. Ama peki bu zirvede özellikle hani cesur bir geleceğe köprüler kurmak temasında neler var? Bu bahsettiğimiz yerlere ne kadar dokunuyor?
2: Her yere dokunuyor neredeyse. Bir sürü bacak dedim. Bir tanesi hükümetler, yani bakanlar, dışişlerini bakanlık yapanlar, ekonomi bakanları, bakanlar davetli. Bir bölüm bakanlar ve devletle ilgili. Orada birbirlerinden öğrenmek, yani bir bakan konuşuyorsa neyi yaptığını anlatacak ve diğerleri de "Aa, onun detayını ben alabilir miyim?" diyecek. Yani illa yemekte olmasa da görmüş olacak, tanıyacak ve izlenim alacak.

0: Deneyim paylaşılacak.
1: Deneyimler paylaşılıyor. İnsanlar tanışıyor. Tabii networking bir parçası ama onun ötesinde bir güçlendirme teması var bütün bu çalışmanın. Empowerment dediğimiz, kadını daha güçlü hale getirecek. Çünkü erkekler iyi kötü tanışıyorlar. Tanışmasalar bile merhaba deyip birbirlerini karşılıyorlar, hoş karşılıyorlar. Kadınlar ise tanımadığı bir insana gidip demeye çekiniyor, diyemiyor. Nedendir bilmiyorum. Cesaretlendirme var programda. Beceri öğretme var. Apolet zenginleştirmek var. Her şey var. Şimdi kaçılmayacak bir fırsat.
0: Peki. Ne kadar? 35 yıldır düzenlenen bir zirve değil mi bu?
1: Evet.
0: Şimdi biraz çıktılarını konuşalım. Yani bu tip zirvelerin katkısı ne oluyor? Somut geri dönüşleri ne oluyor? Ekonomik katkısı ne oluyor? Kadın girişimcilerin sayısının artmasına hangi etkiyi yapıyor? Hangi vesilelerle? Hangi rakamları değiştiriyor mesela?
1: Bir kere tanışmak ve cesaret almak ve ilham almak kadınların üstünde kalıyor. Bir kadınla tanıştım. Yan yana oturuyorduk. Birden fazla zirveye gitme şansım oldu. Iron W20 delegesi Amerika'nın ve o süreçte karşılaştığımız olaylarda ve onun yaptığı bu ülkelerdeki konferanslara gittim. Beşinci bu gelişim benim dedi. Beş kere de ben ezberlerim programı. Yani beş kere ne buldun gidecek dedim. Öyle deme, öyle deme. Ben yönetim kurulumu Iron'ın zirvesinde yapıyorum. Her şeyimi kontrol ediyorum. Token'ımı almam lazım. AI'ya yatırım yapmam lazım. Yapay zekada neredeyim? Ne yapmam lazım? Yani güncel konularını da çok güzel özetlenip, çok güzel artiküle edildiği, sıfat konduğu konuşmalar oluyor. Bir sürü başarılı kadın ve erkek kendi çözümünü sunuyor konuşmalarda. Bu da çok önemli bence. Hele şu anda hem savaş var hem bir geçiş dönemindeyiz. Yani yapay zekaya geçiyoruz tamam da nasıl geçeceğiz, nereye geçeceğiz, sizin açınızdan nereye gideceğiz, televizyon açısından nereye gideceğiz, her sektörde nereye gideceğimizin yolunu bulmamız lazım.
0: Şimdi tabii yapay zeka teması önemli. Hiçbir tarafın, hiçbir sektörün azade kalamadığı bir tema. Ama hani az önce konuşuyorduk ya, teknoloji ve yapay zeka çağında o bahsettiğimiz kadın istihdamındaki kırılganlık meselesi, cam tavanlar meselesi nasıl şekilleniyor, nasıl bir etki alıyor? Bu tarafta kadınlar ne kadar öne çıkabiliyor? Herhalde bu zirvede bunlar da bu başlıklar arasındadır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Önce görmek, inanmak ve başarıyı dinlemek çok fark ediyor. Yani bu kadınların, gelen konuşmacıların çoğu rol model. Yani bunu nasıl başarmış olduklarına illa uzun uzun anlatmak değil, değiniyorlar. Bu da insanlara ilham veriyor. Aa bak, fikre bak, ben de öyle yapabilirim diye. Bunu da çok gördüm zirvelerde. Türkiye'de de güçlendirme programları yaptık. Aa bak, nasıl yapmış, biz de yapsak fikri öncelikle şart. Çünkü ülkemizde bir konu var. Mas teknolojisi dediğim, yapamazsın, gidemezsin, beceremezsin, bir maz sesi var. Halbuki bu tür zirvelerde yapabilmiş, yapabilirim güveni, kendisine güveni gelmesi çok mühim insanların. Siz çalışıyorsunuz ama aklınızda başka bir konu var, farz edelim. Bir iş sahibi olmak istiyorsunuz. O fikrin çıktığı yer olması lazım bu zirvenin. Bu bunu yapmış, bu bunu yapmış. Ben de kendi eğitiminden şuradan bir iş kurabilir miyim diyor olmanız lazım. Bunu da Iron çok dikkatle veriyor. Akademisyen olmuş olmasının da çok faydası var. Ve bu kadar yıldır da bunu yaşatıyor olmasının çok faydası var.
0: Bu zirvede bir yani girişimciler için, özellikle kadın girişimciler için tabii zirvenin

0: adı belli zaten. Bir yol haritası da çıktığını anlıyorum.
1: Evet. Herkes kendi yol haritasını check ediyor. Yani benim bir yol haritam var, bir programım var kafamda ama ne bir yere yazmışım ne bir kimseyle görüşmüşüm. Buradaki konuşmalardan, buradaki dinletilerden herkes kendisini güçlendirecek bir şey buluyor.
0: Ne diyorsunuz? Yapay zeka çağı, dijital çağı kadınlar için daha çok fırsat mı yaratıyor, daha çok risk mi yaratıyor?
1: Şimdi risk yaratıyor dersem, risk yaratmak ve dışarı itelemek çok kolay. Bunu yaşıyoruz da, yani şirketlerde de görüyoruz. Çünkü kadınların bazı görevleri daha clerical dedilen, rutin, çok şey olmayan, heyecan verici olmayan konular. Onlar maalesef gidecek. Bir konferansa gittim. Benim kızım kasiyer, gidecek mi? Ne olacak şimdi diyor. Görüyoruz marketlerde herkes kendi kasasını geçirmek için tedbirler alınıyor. O tür görevlerde kadınlar ve kasiyerler çoğu kadın ve bir kadın işi olarak bakılmaya başladı. Çünkü o da detay ve dikkat gereken konular. Ama bunu yaşayacağız herhalde, yani bir takım kadın gidecek ama kadının dikkat ve detay takibi çok önemli olduğu için muhakkak kalacak içeride. Yapay zekada da dikkat şart. Bir aklın çalışıyor olması şart.
0: Peki şimdi özellikle bu kadın zirvesine, küresel kadın zirvesine iş dünyasının bakış açısı nasıl? Ne kadar yer alıyorlar? Ne kadar farkındalık var? Ne kadar önem vermeliler, niye önem vermeliler?
1: Güçlü kadın, sizin şirketinizde, sizin yanınızda biri çalışıyorsa onun iyi bir çalışan ve doğru bir çalışan olması çok önemli. Hani boş geç, şöyle yoldan geçiyordu, gelsin bu çalışsın demek yerine güçlü, yetkin, başarılı insanlarla çalışıyor olmak size yetkinlik, başarı, sonuç getiriyor. Onun için bütün şirketlere söylem, muhakkak iyi insanlar yetiştirin ve iyi yetiştirenler, ki burada çoğu başarıyı yakalıyorlar. Dolayısıyla da bu başarıyı yakalamak çok önemli ve kadınların eğitimi de çok önemli. Yani gidiyor oraya sünger gibi alıyor ve şirkete uyguluyor. Bu da çok hoş ve çok güven veren bir konu. Bazen laf aramızda erkekler böyle yapmıyor, dinlemiyor. Yani buradan ben şirketime ne götürürüm? Erkeklere herhangi bir savaşım yok ama bazen olmuyor gittiği zirveden bir şey getirmek. Ama kadınlar muhakkak bir şey getirmeye çalışıyorlar. Çünkü dikkatle dinliyorlar, bu benim neyime yarar diyorlar.
0: Nasıl görüyorsunuz iş dünyasından ilgiyi, katılımı?
1: Biraz zayıf, biraz savaş, korku ve ekonomik
0: kaygılar
1: var. Dolayısıyla da diye anlıyorum ama kadınların kayıt olmasını sağlamak lazım şirketler olarak. Bunun peşindeyiz.
0: Peki, yani
1: çünkü bu bunca insan geliyor buraya, bu bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım.
0: Kaç kişi, bin civarı katılımcı olacak mı? Olacak değil mi?
1: Belki biraz düşecek çünkü hakikaten uçaklar pahalandı ve gün gün pahalanıyor ve de insanlar korkuyor. Bana açmış telefonu, diyor ki İran'ın üstünden mi uçacağım oraya, niye orada yaptınız? Dedim öyle bir şey yok, bütün uçaklar kıyı kıyı gidiyor, İran'ın üstünden falan gitmiyor, Türkiye'nin üstünden bile gitmiyor. Dolayısıyla güven var ama savaş zamanındayız. Dolayısıyla yurt dışı katılımında umuyorum büyük bir düşüş olmayacak ama olabilir.
0: Bir etki de olabilir diyorsunuz. Peki bu zirve kapsamında Türkiye'nin özellikle uluslararası yatırımcılara vereceği mesajlar, verebileceği mesajlar neler?
1: Cesaretlendirme, güç verme, kadının güçlenmesi esas konu. Dolayısıyla da kadının güçlenmesi olmazsa olmaz bir konu. Erkek zaten gücünü kendi bulabiliyor veya erkeğe güç bu yapar diye sunuluyor. Kadına ise ya yaparsın diyor olmamız lazım. Çünkü tamamen tersini çalıştırıyoruz. Yapamaz,

0: yapmasın, MANS teknolojisini çalıştırıyoruz. Halbuki yapabilir teknolojisini çalıştırmamız lazım. O da olacak diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi baktığınızda kadın girişimciliğinin Türkiye'deki yerine, konumuna ve de ekonomiye katkısına neredeyiz ve ne kadar bu potansiyeli gerçekleştirebiliyoruz? Daha yani o marj ne kadar geniş?
0: İyi bir yerdeyiz. Hı hı. Ama bir ispatlayamıyoruz çünkü çok uzun kalıcı değiliz.
1: Az önce konuştuğumuz sebeplerden mi yani?
0: Şimdi sebebi bilmiyorum. Belki kıskançlık, yani illa evine gidip çocuk bakmıyor, illa şunu yapmıyor. Kadına görev veriliyor ama sonra kadın düşüyor o görevden. Hmm. Belki daha çekici geliyor, o göreve saldırı oluyor. Böyle şeyler olmaması gerekiyor. Yani Amerika'da bir kadın göreve gelince o çok daha uzun süreler kalabiliyor. Ama Türkiye'de maalesef kısa ömrü.
1: Ama tam da bu fark neden bilmiyor muyuz yani? Hani niye Amerika'da daha uzun kalabiliyor da bizde daha kısa kalıyor? Bu bir mevzuat sorunu mu, bir düzenleme sorunu mu, bir zihniyet sorunu mu?
0: Emin olun öyle bir araştırma okumadım yani, bilmiyorum. Araştırmayla desteklenmeyen bir şeyler de söylemek istemem.
1: Sizin izleniminizi merak ediyorum ben.
0: Benim izlenimim, burada kıskançlık çok güçlü.
1: Kadınlar arası bir kıskançlıktan bahsediyorsunuz yoksa iş dünyasındaki rekabet duygusunun yüksekliğinden mi?
0: Rekabet duygusunun, bir de kadın o mevkiye gelince dikkati çekiyor. Hı hı. Bak bunu da kadına vermişler, ben gidip onu alayım diye bir hırs geliyor diye olabilir.
1: Peki yani kadın girişimciliğini destekleme adına ne yapılabilir Türkiye'de bu, yani bu ekosistemde kadının daha sağlam durabilmesi için?
0: Ben KAGİDER'in kurucularından biriyim. Geçmiş dönem KAGİDER başkanlığı yaptım. KAGİDER bu konuda çok güçlü çalışmalar yapıyor. Bir partnerimiz de Garanti BBVA. Garanti bu konuda çok başarılı çalışmalar yaptı. Önce şehirlere gittiğinizde şimdilik bir şey diyorsun, o nedir diyordu kadınlar. Girişimciliği şimdilik bir şey algılıyorlar. Bugün artık girişimcilik ve kadın girişimciliği her yıl yapılan yarışmalarla hepimizin aklına kazındı ve her yılın başarılı kadınları var. Bu şu dönemde, bu dönemde, aha o tamam diyor diye denebiliyor o kadın için. Mesela Gamze Cizreli. Hı hı. Restoranlarını kurdu ve yaşatıyor. Sürdürülebilirlik de çok önemli. Kimseye nazar değmesin. Irene Natavidat da Pamir Karagöz sermaye piyasaları da başkan. Böyle bir kadın yok Amerika'da, Avrupa'da. Bu çok önemli bir mevkinin Türkiye'de kadına veriliyor olması çok önemli diye bahsediyor. Ben de çok gurur duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin başarılarını çok tekrarlayan yabancılar yok. Biz kendi kendimize bazen tekrarlıyoruz ama o da duyulmadı oluyor. Halbuki bunu yabancılara söyletiyor olmak, yabancıların ağzından duyuyor olmak çok önemli.
1: Peki bu zirvede, yani küresel kadın zirvesinde Türk girişimciler için, özellikle de Türk kadın girişimciler için ne gibi işte yatırım, ortaklık, dirsek teması fırsatları olacak?
0: Networking var. Hı hı. Ciddi delegeler geliyor. O delegelerin Türkiye'de iş yapma hevesi çok fazla ve networking diye sessionlar var. Yemekler var. Hani yanınıza oturanla seninle ne yapabiliriz, siz ne yapıyorsunuz, ben ne yapıyorum. Çok şeyler çıkıyor bu tür görüş.
1: Farklı farklı sektörlerden olduğunu anlıyorum.
0: Dönerek, evet. Farklı farklı sektörlerden. Yani biraz kısmet meselesi gibi. Yanınıza kim oturursa, sizinle hiç ilgisi yoksa boş kalıyor. Ama ilgisi olan varsa veya o söylüyor. Diyor ki şu var senin konunda, sen onunla görüş diyor. Böyle bir networking kucaklaması var.
1: Peki. Gülden Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Gülden Türk'ten konuğumuzu, Küresel Kadın Zirvesi Başkan Yardımcısı, girişimcilik dünyasını burada noktalıyoruz. Birazdan

0: seans ortası var. Orada bir miktar piyasa dinamiklerine bakacağız. Az sonra görüşelim.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Sorry, no.
1: Reklam. Deniz ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle şöyle bir fiyatlamalara bakalım. Piyasalarda dinamikler nasıl şekilleniyor diye. Borsa İstanbul 15.000'in altında, 14.989 puanda %0,1'e gelen geri çekilmeyle. Küreselde de içeride de bir miktar piyasaların, hisse piyasalarının tadı kaçmış gibi. Özellikle Trump cephesinden gelen ateşkes en zayıf döneminde bir işte yoğun bakım halinde açıklamalarından sonra bankacılık

0: tarafında satışları görüyoruz. Mali tarafta da öyle. %1,28 oranında. Sanayi tarafta %0,55. Mali endekste %1,41 kadar satış baskısını gördüğümüz bir gün seans içinde. Hizmetler tarafı pozitif %0,17 kadar. Turizm tarafında %1,31'lik. Ulaştırma tarafında ise %1'lik geri çekilmeyi takip ettiğimiz bir gün. Avrupa paritelere bakacağız önce, paralara bakacağız. Dolar TL'de 45.40, Euro TL'de 53.37 seviyesi var. Dolar endeksi 98.24'e gitti. Euro dolar çaprazı 1.17.47'de şu an itibariyle. Bakalım Avrupa tarafında görünüm bugün ne söylüyor bize. Bu tarafta da az önce de dediğim gibi küresel temaya paralel bir geri çekilme satış baskısını görüyoruz. Londra borsasında %0,56'lık, Paris CAC'ın endeksinde %0,61, Frankfurt DAX endeksinde %1, Milano borsasında ise %0,82'lik negatif görünümü, aşağı yönlü hareketi karşımızda bulduk. Dow Jones vadelilerde yatay negatif %0,11 kadar geri çekilme. Nasdaq'ta %0,7'ye gelen bir satış baskısı. S&P 500'de ise %0,33'lük negatif görünüm var Amerikan borsalarının vadeli tarafında. Şimdi bir getiri eğrisine de bakalım, oradaki fiyatlama özellikle uzun taraf bize ne söylüyor diye. Çünkü biliyorsunuz artık faiz indirimiyle ilgili beklentiler iyice ötelenmiş durumda. BOFA'dan, Goldman'dan, Goldman Sachs'tan gelen beklentilerde BOFA öbür yıla bırakmış durumda. Goldman bir ihtimal aralık olabilir diyor. 10 yıllık tahvil faizi 4.42'de. Biliyorsunuz getiri eğrisinin kısa tarafı para politikasının uzun tarafı, ekonomik beklentileri fiyatlıyor. Uzun taraf yüksek seyretmeye devam ediyor. 5 yıllıklar 4'te, 2 yıllıklar 3.96 seviyesinde. Tahvil tarafına baktığımızda zaten bu savaş ikliminde baktığımız zaman jeopolitik gerilimlere duyarlı taraf daha ziyade tahvil tarafı, altın tarafı, petrol tarafı ama hisse tarafı aynı yerde durmuyor. Spot altının ons fiyatı 4703 dolarda, gümüş 84 doların çok az üzerinde, Bitcoin'de 80.780 dolar fiyatlaması var. Brent petrol 107 doların üzerine gitti, Amerikan tipi ise 101 doların üzerine gitmiş durumda diyelim ve bir bağlantı yapalım. Yunus Kaya sermaye piyasaları danışmanı yayına katılacak bu noktada. Yunus Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz piyasadaki fiyatlama dinamiğini analiz etmeye çalışarak başlayalım. Hani yeniden bir jeopolitik taraftaki, yani zaten hiçbir zaman netlik olmadı ama hani biraz rutine biniyor gibi göründüğü bir noktada yeniden terse düşme fotoğrafının çok sık karşımıza geldiği bir süreç yaşıyoruz. Donald Trump Perşembe günü Xi ile görüşecek, Çin lideriyle. Bunun öncesinde bir şeylerin hallolması beklentisi vardı piyasa nezdinde de, genel olarak analizlerde de öne çıkan. Ama son açıklamalar pek oraya işaret etmiyor. Fiyatlama tarafına baktığımızda petrol yeniden 107 doların üzerinde. Altında bir miktar geri çekilme görüyoruz. Bono tarafına baktığımızda orada yukarı gidişler var. Hisse tarafında da bir miktar baskı var. Ama hisse tarafı süreç boyunca bu dinamikten bir miktar, özellikle küresel tarafta Amerika'daki teknoloji odağı, gelişmekte olan ülkelerde de mesela Güney Kore'de de aynı temayı görüyoruz. Aslında bizde de belli hisseler üzerinden pozitif fiyatlamanın karşımızda olduğu bir süreci takip ediyoruz. Önce bu ayrışmayı nasıl okumak lazım? Nereye kadar gidebilir? Nerede bir kırılma olabilir?
1: Barış görüşmeleri olduğu noktadan itibaren piyasalar toparlandılar. Özellikle hisse senedi piyasaları diyebiliriz. Çünkü 28 Şubat'ta başlayan İsrail'in saldırıları sonrasında ortam biraz sert bir düzeltmeye yol açmıştı. Hem borsalarda hem petrol fiyatlarında anormal terse gidiş başlamıştı. Fakat bir hafta 10 gün içerisinde füze stokları azalınca bu sefer Amerika'da, İran'da, İsrail'de yavaşlama temposuna girdiler. İşte süreçleri uzata uzata kendilerine belki zaman kazanıyorlar ama o zaman kazandıkları son bir ayda piyasalar çok güzel toparladılar. Borsalar yeniden rekorlara gittiler. Amerika'da Standard & Poor's, Nasdaq rekorlarda. Asya'da, Japonya, Güney Kore rekorlarda. Türkiye rekorda. Dolayısıyla borsalar açısından savaş hiç olmamış, kaldığı yerden yoluna devam ediyormuş moduna geçilebildi. Bu bir başarı tabii ki. Piyasaların iştahını gösteren bir başarı. Sorunun çok da global etkisi olmayacağını, lokalde kalacağını, bu sürecin sonunda piyasaların tekrardan etkilenmesine sınırlı kalacağını öngörüyor. Ha, ne zaman bozulur? Orada gerçekten mesela

0: Amerika kalkıp da bir kara harekatına başlarsa, ortalık karışırsa, petrol fiyatları tekrardan fırlarsa, 150 doları geçerse bu sefer piyasalarda bir durur. Çünkü piyasaların itici gücü olan teknoloji şirketleri olsun, diğer şirketler olsun, itici ana şirketler dedik ya az önce. Onlar bu sefer hasar alacakları noktaya gelirse tekrar bir düzeltme moduna geçebilirler. Aksi halde şu andaki gidişatı hisse senetleri piyasasında pek bozacak bir durum yok. Tahvil piyasasında da ana gidişat hala daha enflasyonun yükseleceği, bir miktar daha yükseleceği yönde. Çünkü petrol fiyatları bir türlü düşmüyor. Orada da barış görüşmeleri başladıktan sonra, barış olduktan sonra artık netleşebilir. Bugün mesela Rusya-Ukrayna barışından bahsedilebiliyor. Çin ziyaretinde de bu sefer İran-Amerika barışı muhtemelen gündeme gelecek gibi gözüküyor. Çünkü İran kendi şartlarını Çin'e sunmuş. Büyük ihtimal Trump oraya gidince o da ondan anlaşma yoluna gidecek gibi duruyor Çin aracılığıyla. Bakmışsın bir hafta sonra her şey ortalık güllük gülistanlık hale gelmiş. Piyasalar belki önden bunu fiyatlamış bile olabilirler diyebiliriz. Ama tersi bir durumda başladık. Tekrardan saldırılara stoklarımızı arttırdık. Hücuma başlıyoruz derlerse o zaman bir miktar daha terse düşebiliriz.
1: Yunus Kaya, bir hani bu terse düşme senaryosu üzerinden bir stagflasyon vari görünümün belirginleşmesi söz konusu olursa ne kadar hızlı satış görürüz?
0: Bunu şöyle düşünmek lazım. Amerika'da Kasım ayında seçim var, Kasım'ın başında. Dolayısıyla Başkan Trump'ın ülke içerisinde aleyhine esen rüzgarlara ne kadar dayanabileceği önemli. Çünkü bu konuştuğumuz stagflasyon konusu, işte petrol yukarı giderse, ekonomilerde yavaşlama olursa, varsayımları altında ilerliyor. Buna müsaade edecekler mi konusu var. Olasılığı düşük gözüküyor. Çünkü hakikaten seçim yaklaştıkça Trump'ın oyu azaldıkça bu sefer Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kaybetme riskini göze alacak mı sorusu gündeme gelebilir. Çünkü bir sonraki adım hep aklında olan azil konusu gündeme gelecek. O yüzden sanki bir iki ay içerisinde bu sorunu bitirmesi gerekiyor en kötü şartta diye piyasa kabul ediyor. Biz de öyle kabul etmek zorundayız. Çünkü ilk 4 yıllık başkanlık döneminde Trump'ın en büyük favorisi giderken de söylediği cümle, ben hiç savaş başlatmadan çıkan başkanım demişti. Şimdi tersi bir durumda yine savaşları bitirip Nobel aday olmaktan bahsederken içinde bulunduğu savaş girişimlerini kendisi bitirmek isteyecektir. Yoksa kendi ülkesinde de enflasyon yükseliyor. Bugün enflasyon datası gelecek Amerika'da. Beklenti 3,7. Bakmışsın 3,8, 3,9 geldi. Piyasalarda bir rahatsızlık ortamı mutlaka oluşur. Bunu pek sürdürülebilir görmüyoruz. O yüzden stagflasyon konusu Trump'ın deliliğine bağlı diyebiliriz.
1: Şimdi Yunus Kaya, tabii bugün enflasyon verisi gelecek. Hani 3,7 bekleniyor. Daha yüksek gelir gelmez zaten onun etkisini göreceğiz ama bir yandan da Trump'ın ara seçim öncesi hani geldiğinden beri aslında faiz indirimini destekleyen, bunu talep eden, isteyen, bastıran Merkez Bankası ile yani Fed'le itişen bir başkan profili çiziyordu. Ama görünen o ki ara seçimden önce faiz indirimi pek mümkün olmayacak gibi öngörülere baktığımızda. Bugün mesela Goldman'dan, BofA'dan gelen beklentilerde BofA bir sonraki yıl, Goldman en erken Aralık diyor.
0: Muhtemelen öyle, çünkü enflasyon aleyhine giderken faiz indirimine giderse piyasalar bu sefer hiç ummadıkları bir şekilde çakılır. Yani bu riski göze almak zordur. Dolardan kaçış sorunu ortaya çıkabilir. Bunun pek de riski almak istemeyeceklerdir oradaki profesyonel yöneticiler. Şu an itibariyle başkanın direnmesi normal karşılanabilir. Bunu normalde de daha önce de yaşamıştık yani. Başkanın atadığı adam başkanın dediğini illa yapacak diye bir şey yok. Fikrini piyasada diğer organizasyon üyeleriyle fikirdaş olarak ilerletiyorlar. Görüntü o ki enflasyon yükseldikçe faiz indirimleri bir kenara kalkacaktır normal olarak. O da yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta, Trump savaşı bitirirse enflasyon yavaş yavaş aşağı iner. Tekrar Trump'ın faiz indirim ihtiyacı söylemi güçlenebilir diyebiliriz.
1: Yunus Kaya, biz de enflasyon raporu toplantısına odaklıyız içeride. Orayı da konuşalım. Oradan ne işitmeyi beklersiniz? Nasıl bir revizyon aralığı söz konusu olabilir?
0: Bizde Merkez Bankası piyasanın gerisinde kalıyor. Son faiz indirim kararları sonrasında durdular. Şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki komşumuzda savaş var. her zaman bize sıçrama ihtimali olan veya yoğun bir göç dalgası yaratma ihtimali olan bir risk de kenarda duruyor. Savaş büyümemesi bizim lehimize tabii ki, barış gelmesi lehimize. Ama kısa vadeli etkiler nedeniyle bizde de enflasyon yükseliş trendine dönmüş durumda. Normal şartlar altında Mart-Nisan aylarında geçen sene Ekrem İmamoğlu olayları nedeniyle artan enflasyon bu sene düşecekti. O fark bize pozitif yansıyacaktı. Biz 4 puan civarında bir kar sağlayacaktık yüzdesel olarak baktığımız zaman. Yıllık enflasyonda bunu sağlayamadık bu sene savaş nedeniyle. Dışsal bir faktör olarak kabul ediyoruz. Ama yıl sonu beklentilerinde törpülenmeye gitti. Yıla başlarken işte Merkez Bankası en son revizyonda %21 maksimuma çekmişti, yukarı yükseltmişti 2026 beklentisini. Şu anda bizde 2 yıllık tahminler diyor ki yıl sonu piyasa beklentisi %29'a çıkmış durumda. Şimdi piyasa %29 beklerken merkez %21'de kalamaz. Dolayısıyla %25'e maksimumu yükseltmesi veya 26'ya yükseltmesi mantıklı olabilecektir. Savaşın kısa vadede bitmesine yönelik iyimser dalgayla %25'e yükseltmesini mantıklı bulabiliriz. Ama şu anda hala da piyasanın çok gerisinde kaldığını söylemek lazım. Piyasa yine de Merkez Bankası'nın kontrolü elinde tuttuğunu ikna olmuş durumda. Faizlerde bir miktar iyileşme mesela önümüzdeki dönemde barışın gelmesiyle beraber hızla olacağına herkes kani. Ama uzadıkça süreç bu sefer de piyasada bir miktar daha pozisyonlar ona göre ayarlanıyor gibi gözüküyor. Faiz mesela bir türlü inmiyor. 10 yıllık bizde uzun vadeli tahvilde de 35,5'tu önceki rekor. Belki önümüzdeki günlerde işler kötüye giderse 35,5'da yukarı kırma potansiyeli var. Çünkü hakikaten yakındaki o risk gerçekleşiyor demek olacaktır. Borsa şu anda bundan ağrı tabii, borsa açısından o kadar etkili olmaz ama Merkez Bankası tabii ana gidişat olarak belirleyici olan politika faizini gösterge takip ettiği enflasyon üzerinden takip edecektir. Şu anda orada enflasyonda bir beklentilerde iyileştirme yapması kesin gibi duruyor.
1: Sizce yönlendirme açısından nereye çekmesi lazım?
0: Yani %25 maksimuma çekmesi lazım. Tabii alt bantta yukarı çekecektir. Genelde piyasanın ortalamasını üst bant olarak takip ettiği için %25-26 mantıklı olacak gibi gözüküyor. Yarın bir gün çünkü iyileşme olursa belki yıl sonlarında enflasyonu düşürebilme hata yapabiliriz. Gerçi son aylar zaten düşük geliyor ama en azından Ağustos-Eylül'ü geçen senenin altında getirebilirsek avantaj olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ilk 4 aylık enflasyon %14 civarına gelmiş durumda zaten. Ciddi bir artış var. Geçen yılın üzerinde gidiyoruz. Geçen yıl %31 ile bitirmiştik. O yüzden şu anda %30 sanki piyasada makul hale geliyor. Bunu bir miktar daha aşağı çekeceğini ikna etmesi lazım diyebiliriz.
1: Şimdi Yunus Kaya, enflasyon beklentileri yani yukarı gitti. Yıl sonu beklentileri revize edildi. Dolayısıyla faizlerin de yüksek kalması daha uzun sürecek. Yani beklediğimiz patika, beklediğimiz gibi yıl başında beklenen patika beklendiği gibi daha doğru bir ifadeyle ilerlemiyor. Bu dışsal faktörlerin işte enerji şokunun etkisiyle. Şimdi o zaman Borsa İstanbul hikayeyi nerede bulacak? Çünkü ana hikaye enflasyon faiz meselesiydi. Yani kademeli olarak peyderpey paralel biçimde aşağı yönlü gidiş, buradaki getir potansiyelinin artması, teveccühün artmasıydı. Şimdi tablo değişti. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul'da genele yayılmayan ama belli hisseler üzerinden giden bir de momentum izin verdiğinde, hani gelişmekte olan ülkelere alan açan gelişmeler olduğunda da görüyoruz. Mesela hani bankacılık aşağı gitti, sonra birden %6 alımla yukarı geldi. Dediğim gibi yani bir de momentumla yukarı gitme hikayesi var ama bunlar ne kadar taşıyıcı olacak? Ana hikaye uzuyorken yani enflasyon faiz meselesi borsa için ne vadede ne beklemek mantıklı duruyor?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Borsada mutlu olmayan yatırımcı var mı? Yani dün itibariyle 15.200'ü gördüm BIST 100 endeksi ve 2026 yılında 31. gün rekorunu kırdı. Yani alta bile yazabiliriz şu anda. 2026'da 31 gün rekor kıran BIST'te hedef 50 günü geçmek. Çünkü 2026 potansiyelini ortaya koyan bir borsa görüyoruz. Geçen sene Amerika'da Standard & Poor's 54 gün rekor kırmıştı. Bizim BIST 100 endeksi 4 gün rekor kırabilmişti. O da Ağustos ayında. faiz indirimleri başladıktan sonra işte ancak enerjisini 2026

0: sakladı. Şu anda yıla başlarken mesela Türk Aracı Kurumları'nın 2026 yılına ilişkin BIST 100 hedefleri 15.200-16.500 aralığındaydı. Bakın dün 15.200'deydik. Yani bir aracı kurumun hedefine daha 4,5 ay olmadan 2026'da ulaşmış olduk. Çok ciddi bir getir. Yani bu borsada mutlu olmayan yatırımcı sayısı azınlıkta olması lazım şu an itibariyle. Elbette bazı hisseler önderlik yapıyorlar ama genele yaygın bir iyimserlik, yabancının yoğun para girişi net bir şekilde gözüküyor. Türkiye'de de yatırım fonları üzerinden olsun, kurumsal yatırımcılar üzerinden olsun girişler devam ediyor. İlginin, alakanın sürdüğünü gözlemliyoruz. Mesela şu anda birinci çeyrek bilançoları tamamlandı. Çok az istisnayla tamamlandığını söyleyebiliriz. Beklentilerden bir miktar zayıflığa işaret ediyor. Çünkü özellikle Mart ayında savaş nedeniyle değişen şartlar şirketlere tabii zorladı. Finansman maliyetleri yine yüksek kaldı. Aşağı gelmesini bekliyorduk 2026'da. Bu biraz erteleniyor. Şirketler bacağında yine de endeksi ve piyasayı taşıyacak iyimserliğin hala da bu yılda gözde olacağını öngörebiliyoruz. Çok da bir bozulma yok. Sadece bankacılık sektörü için sorunlu bir dönem. Çünkü yıl sonunda %21'lere inen bir enflasyonla beraber öz sermaye karlılıkları ciddi ölçüde 7-8 yıl aradan sonra enflasyonun üzerine çıkacaktı. Bu da onlar için pozitifti ama şu anda şartlar terse gidiyor. Tekrardan %30'a ulaşan bir enflasyon beklentisi banka hisselerini uzaklaştırır hedeften. Ama diğer sanayiler veya ciddi ölçüde demir çelikler mesela ay başından beri şu anda %15 yükseldi demir çelik hisseleri. Bu geride kalmış birçok şirket ve sektörde bir atak görüyoruz. Geçen yılın ikinci çeyreği berbattı. Bilançolar açısından baktığımız zaman şu anda ikinci çeyrek iyi dataları geçen seneye göre kıyasla iyi gelecek gibi gözüküyor. O yüzden bu iyimserlik şirketler bazında iyimserlik yabancı yatırımcının gelişmekte olan ülkelere para akışının hala sürüyor olması, risk iştahının yüksek olması pozitif unsurlar. Bizim bu sene 16 bini hatta 17 bini geçme ihtimalimizi arttırıyor diyebiliriz.
1: Çok çok teşekkürler Yunus Kaya, sermaye piyasaları danışmanı konuğumuzdu. Bir araştırma masasına gidelim. Yatırımın

0: Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven yayına katılacak, piyasa notlarını aktarmak için. Elif.
1: Merhabalar Zeynep. Bugün aslında küresel piyasalarda savaşın 10. haftasında gerçekleşen jeopolitik risklerin fiyatlamalarını görüyoruz diyebiliriz. Dün haftaya başladığımızda daha hafta sonu gelen haber akışıyla beraber haftanın seyrini izleyeceğimizi söylemiştik. Dün akşam saatlerinde gelen haber akışlarının bir nebze olsa jeopolitik riskleri tetiklediğini söyleyebiliriz. Özellikle Donald Trump'ın Tahran'dan gelen yeni bir anlaşmaya dair olan çöp parçası olarak nitelendirmesi ve arkasından da o aralarındaki ilişkinin yoğun bakımda olduğunu söylemesi, arkasından Aramco tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta için 100 milyon varillik ham petrol kaybının yaşandığını söylemesi jeopolitik riskleri arttırdı ve küresel piyasalarda da negatif yönlü hareketleri gördüğümüz bir hafta seyri izliyoruz diyebiliriz. Avrupa tarafında satışları gördük, Asya kapanışlarında satışları gördük, Amerika açılışında da şu an vadelilerin satışlarıyla beraber negatif bir seyrin izlenmesini beklemekteyiz. Yurt içi tarafa baktığımızda da BIST 100 tarafında da bunların yansımalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Zeynep. Sabah saatlerinden beri Borsa İstanbul'da negatif bir seyir hakim. Dünkü 1204'lük rekor seviyesinden sonra bugün aşağı yönlü hareketini koruyor. Sabah saatlerinde genele yayılmış bir negatiflik seyrederken şu an itibariyle ulaştırma ve bankacılığın endekste negatif yönlü %1'e varan negatif kayıpları olduğunu söyleyebiliriz. Burada puan bazlı katkılarda pozitif tarafta dün bilançosu açıklanan BİM'in en fazla katkıyı sağladığını endekse yine söyleyebiliriz. Beklentilerin üzerinde gelen bilançosuyla beraber. Buradan hemen geçmek istiyorum. Aslında dün bilanço sezonunun son günüydü ve dün akşam gelen bilançolardan Doğuş Otomotiv bilançosundan bahsetmek istiyorum aslında biraz. Şirket analist beklentilerine paralel olarak 49.6 milyar TL hasılat elde etti. Operasyonel karlılık tarafında 3.2 milyar TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16'lık daralma gösterdi diyebiliriz Zeynep. FAVÖK marjı ise yılın ilk 3 ayında %6.6 olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 160 bas puanlık daralma gösterdi. Net

0: kar cephesinde ise ilgili çeyrekte 574 milyon TL ana ortaklık net karı açıkladı. Yine bu da piyasa beklentilerine paralel geldi diyebiliriz. Bugün küresel tarafta, hafta içi yurt içi tarafta PPK toplantısını takip edeceğiz Perşembe günü, ama küresel tarafta da bugün ABD enflasyon verilerini alacağız ve bunların da küresel piyasalara yansımalarını takip ediyor olacağız.
1: Elif, çok çok teşekkürler.

0: Burada noktalayalım. Seans ortasını piyasa hattında görüşürüz saat 14'te. Hoşça kalın şimdilik.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhabalar, ben İrfan Donat. Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Tarım ve gıda sektörünün nabzını tutuyoruz ama bugünlerde özellikle artık kırsal daha da hareketlenmeye başladı. Bir taraftan bakıyoruz, havalar ısındı, daha da ısınacak. Mayıs ayının ortalarına geldik. Dolayısıyla gözler şimdi rekolteye, maliyet hesabına ve fiyatlara çevrildi. Özellikle hububat tarafında, buğday özelinde bunu söylüyoruz. Çünkü üreticinin penceresinden bu sene baktığımız zaman rekoltede rekor üretim bekleniyor. Orada rekoltede bir artış var. Ama aynı zamanda maliyetlerde de bir artış var. Gözler de hayli fiyatlara çevirince orada bir artış beklentisi var ister istemez. Enflasyona ve maliyetleri de göz önüne alınarak tabii. Şimdi dolayısıyla biz o tarafına da bakacağız. Ürünlerin tabii biz niteliğini de konuşmamız gerekir, niceliği kadar. Çünkü böyle yıllarda bazen nitelikle nicelik arasında denge de bozulabiliyor. Bir taraftan da dış ticaretteki gelişmeleri tabii ele almak lazım bir bütün olarak. Bugün tüm bu gelişmeler ışığında özetle her yıl olduğu gibi Adana Çiftçiler Birliği 2026 yılı için buğday maliyet hesabını yine kalem kalem yapmış ve bir fiyat beklentisinde kendine göre hazırlamış. Bugün aslında ekranlarda sizlere bunu paylaşacağız. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru karşımızda olacak. Kendisiyle beraber bu maliyet hesabını neye göre yaptılar, nasıl yaptılar, beklentiler ne yönde, biraz sahanın nabzını tutmaya çalışacağız. Mutlu Bey, hoş geldiniz elimize.
2: Merhabalar İrfan Bey, hoş bulduk.
1: Şimdi baştan söyleyeyim, geçtiğimiz yıllarda da geleneksel hale geldi. Maliyet hesabını ve fiyat beklentisini buradan açıklıyoruz. Ama programın sonunda tırnak içerisinde birçok paydaş çok memnun olmuyor. Yani üretici kendine göre çünkü bir fiyat beklentisine sahip. Kamu kendine göre bir hesap yapıyor. Özel sektörün kendi hesabı var. Dolayısıyla buradaki aslında temel amaç Çukurova tarafından, yani sizlerin Adana Çiftçiler Birliği olarak nasıl bir maliyet hesabı yaptınız, neleri baz aldınız ve bunun sonucunda da nasıl bir fiyat çıktı? Evet, birileri belki memnun olmayacak ama en azından bir başlangıç olarak bir şeylerin üzerine konuşalım istiyoruz ki geçen sene de bu tartışmalar olduğu için çağrıda da bulunmuştuk. Yani başka üretici örgütleri, ziraat odaları, kim olursa bir maliyet hesabı

0: hesabı onlar da yapsın. Onlar da konuşalım. Kamu da tabii gerekiyorsa açıklasın, o da konuşalım ki ortak bir noktada buluşalım. Lafı çok uzatmayacağım. Arkadaşım, yönetmenim Mert'ten rica edeceğim. Tabloyu şöyle bir ekrana getirsin önce. Bizi izleyenler görüyor ama dinleyenler için en azından şöyle bir kabaca üzerinden geçeceğim. Sizin 2026 buğday maliyetinize baktığım zaman bir dekar buğdayın brüt maliyeti 7093 lira 8 kuruş olarak ortaya çıkıyor. Sonrasında evet, temel destektir, planlı üretim desteğidir, saman satış geliridir. Bunları düştüğümüz vakit bir dekar buğdayın net maliyeti 5867 lira 8 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Bu sene verimde 480 kilogramı dekar başına baz almışsınız ki geçen sene hatırlıyorum 350 kilogramdı, kuraklığın doğru olduğu bir sezondu. Bu sene yağışlar iyi gittiği için sanırım verim tarafını biraz daha yüksek aldınız diye düşünüyorum ki siz açıklarsınız. Ve bunun üzerine %35 çiftçi karı koyduğunuz vakitte diyorsunuz ki bizim beklediğimiz 1 kilogram buğday fiyatı 16,5 lira. Şimdi bu hesap önce şeyden başlayalım. Çukurova'yı mı baz alıyor yoksa Türkiye'nin farklı yerlerinde görüştüğünüz biraz daha böyle genele yayılan bir hesap mı, oradan başlayalım?
1: Şimdi bu hesap İrfan Bey, öncelikle tabii ki Çukurova'da, Adana'daki çiftçilerimizden genelde alıyoruz ama Adana'daki maliyetler neyse aşağı yukarı kira maliyetleri hariç o bütün Türkiye'de, Anadolu'da gübre fiyatı, tohum fiyatı, bunların hepsi işçilik, hepsi de aynıdır. Sadece burada tabii ki tarla kirasına itirazlar oluyor genelde. Ama Adana'da da şöyle bir durum var ve birçok ikinci ürün ekilen sulu yörelerde de aynı durum söz. İki ürün ekildiği için, yani buğdayın üzerine bir de soya veya mısır ya da susam gibi bir ikinci ürün ekildiği zaman tarlanın kira maliyetini biz ikiye bölüyoruz. Yani yarısını alıyoruz. Yani kimi yerlerde tabii 3000 lira gibi kiralar vardır ama Adana'da bu aldığımız buğday kira maliyeti yarısı. Yani 1650 lira aldık bu sene. Bunu da tabii ki ikinci ürün ekilecek gibi öngördüğümüz için. Bu sene yine sizin söylediğiniz gibi aslında en büyük fark tabii ki verim. Yani geçen seneki verime bölsek toplam çıkan maliyeti çok daha yüksek bir rakam çıkar. Ama genelde görünüş o ki bu sene verimler çok iyi olacak. Yani 480 kiloya böldük bir. Görünüşte ortalamayı biz 480 kilo civarında alırız. Yani bazı yerler tabii 450 alır, 400 alır, bazı yerler 600-700 alır, sulayanlar daha fazla alır. Bunların ortalaması olarak 480 kilo olarak aldık. Bir değişiklik yine geçen seneyle karşılaştırdığımızda zirai ilaç maliyetleri var. Zirai ilaç maliyetleri bu sene tabii ki olağanın üzerinde biraz arttı. Neden? Çünkü yağışla beraber fungal hastalıklar çok fazla oldu bu sene. Tabii mücadele edebilmek için yağışla beraber hastalığın fazla olmasıyla zirai mücadeleyi çok yaptı. Yine Şubat sonundan itibaren sizin de ekranlarda devamlı gündeme getirdiğiniz mazot ve gübre maliyetleri İran Savaşı nedeniyle arttı. Ancak burada şunun altını vurgulamak isterim. Ekim dönemi, Ekim-Kasım ayında buğday ekildiği için bu dönemdeki mazot, tarla sürümü ve birinci taban gübresiyle birinci üst gübre birçok Anadolu'da bu fiyat artışlarından çok etkilenmedi. Ama soğuk olan yerlerde birinci üst gübre dahil, ikinci üst gübre de dahil bu fiyat artışından olumsuz etkilendi. Bunu da zaten biz maliyetlerimizde bir ortalama alarak, yani sadece Ekim, Kasım, Aralık ayının ya da mazot fiyatı değil, ikisini paçal yaparak bir ortalama maliyet alıp bunu da yansıttık. Burada çıkan tabii ki fiyattan memnun olmayanlar olacaktır. Yani 20 lira 25 lira tabii ki isteyenler olacaktır. Benim de gönlüm 17, 18, 20 liralar olsun. Ama şunu da dikkate almak lazım İrfan Bey. Bir piyasa var. Yani şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi 15.250 lira açık buğdaylarda, açık depo buğdayında 15.600 lirada kapalı depolardan teslim buğday satıyor. Şu andaki el üst piyasalarındaki mevcut buğday fiyatları da 15-15.5 lira civarında. Durum bu piyasada. Dünyaya baktığınız zaman 340 dolar civarında Yani ihraç kaydıyla belge karşılığı getirilen buğdaylar 340-350 dolar civarında. Yani o da 15-15,5 lira civarında Türkiye'ye mal oluyorken. Biz buna yüksek bir fiyat açıkladığımız zaman piyasa buna uymaz. Ve bu fiyatlar oluşmazsa tüm mal Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üzerine kalır. Tabii bu istemediğimiz bir durum. Aslında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hazırlığı tam. Depoları, alımı, finansmanı her şeyi ayarlıyorlar. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi'nin aslı bence bu malı almak değil. Uygun piyasa şartlarına göre bir fiyat açıklayıp piyasanın, serbest piyasanın çalışmasını sağlamak. Kim ister günlerce kuyrukta beklemek, randevu almak, belki peşin fiyat olmayacak, peşin fiyatını var. Bak bu nedenle piyasa şartlarıyla tüccara, un fabrikalarına veya serbest piyasada el üstle bekletmek isteyenler olursa lisanslı depolara vermek çiftçilerimiz için her zaman çok daha caziptir. Burada TMO'dan sadece piyasayı düzenlemek, serbest piyasanın çalışmasını sağlayacak bir fiyat olmalıdır. Yoksa burada 15,5 liraya olan bir piyasaya 18 lira, 20 lira açıklarsınız ama o bütün malı da alıp ödemesinde mecburiyetinde olursunuz. Bu da tabii ki bizim isteğimiz değil. Burada çizmek istediğim bir nokta daha var müsaade ederseniz.
0: Buyurun.
1: Evet biz 16,5 lira açıkladık. Fiyatın olması gereken çiftçilerimizle de görüştük. Bizleri verecek fiyat 16-16,5 lira olursa iyi diyorlar. Ama burada asıl önemli olan bir de fiyat fark desteği var.
0: Herkes de oraya gelecektim ben de.
1: Şöyle bir yanlış da piyasada hep söyleniyor. Fiyat fark desteği kaldırıldı. Hayır. Destekleme okursa herkes ikinci maddenin 11. fıkrasında gerek görüldüğü takdirde piyasa ve dünya fiyatları baz alınarak Tarım ve Orman Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın görüşlerine başvurulup bu planlı üretim kapsamındaki ürünler ki buğday da buna dahildir. Bunlara gerektiğinde bu bakanlıklar tarafından fiyat fark desteği açıklanır deniyor. Yani kalkmadı o. Hala gündemde var.
0: Şimdi oraya geleceğim. Şundan dolayı oraya geleceğim. Dediniz ki biraz önce tabii ki biz bu maliyet hesabını yaparken çiftçinin kullandığı gübre, mazot o zamanki fiyatı baz aldık. Yani şu anda Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının etkisiyle yukarı yönlü giden o hareketlerden çiftçi şu anki ürettiği buğdaydan belki etkilenmedi. Ama bundan sonraki üretimin her safhasında bundan etkilenecek. Bu birincisi.
1: Evet.
0: İkincisi burada tabii bir denge var. Yani üreticinin mağdur olmayacağı, maliyetlerin üzerine makul bir kar oranı koyup bu işten kazanç elde edebileceği bir beklentisi var. Kamunun gıda enflasyonuyla mücadele noktasında çünkü ham madde, buğday, sonuç itibariyle un, makarna, ekmek bütün ürünleri etkileyebilecek bir faktör her ne kadar ekmekte örnek veriyorum 1/3 %30 gibi bir paya sahip olsa da. Diğer taraftan da tüketici boyutu var. Şimdi fiyatı burada dengelerken işte sizin biraz önce değindiğiniz fiyat fark desteği önemli. Burada çiftçinin beklentisine yani sizin şu anda açıkladığınız 16,5 lira prim hariç.
1: Doğru.
0: Burada nasıl bir rakam açıklanırsa üzerine 16,5'un çiftçinin de yine mağdur olmayacağı, memnun olacağı ama gıda enflasyonunu da ateşlemeyecek, körüklemeyecek ama tüketiciyi de memnun edecek. Böyle biraz çok bilinmeyenli denklem gibi ama orada beklenti ne yönde?
1: Şimdi İrfan Bey az önce sizin de tablodan okuduğunuz gibi 7093 lira bizim bir dekar başına brüt maliyet var. Yani 7093 lira bir dekar buğdayı üretmek için çiftçi para harcamış. Bunun planlı üretim desteği ve temel destekler adı altında 403 liradır o da 2026 yılı için. Yani 6 lirası zaten bunun destek olarak çiftçinin cebine girecek. Yalnız burada önemli bir konu var. Bu çiftçi bu maliyetleri bu sene 7093 lirayı bir dekar buğday için yaptı. Ama bu 806 lirayı biz evet bu maliyetten düştük. Fakat bunun hemen ödenmesi lazım enflasyonist bir ortamda. Yani şu yaz aylarında bu buğday temel ve planlı üretim desteğinin Tarım Bakanlığımız tarafından çiftçiye ödenmesi lazım. Bu birinci şart. İkincisi de biz burada saman satışını da buğday biçim bedeliyle yani biçer döver ücretiyle saman geliri aşağı yukarı bütün bölgelerde aynıdır. Biz de bu biçer döver giderini saman geliri olarak koyduk. Onu da düştük. Bunları düştükten sonra çıkan 16,5 lira çalışması çiftçinin buğdayını rahatça satabilmesi için yeterli bir fiyat olarak görüyoruz. Ancak 1 lira gibi üzerine de bir fiyat fark desteği açıklarsa gelecek sene nasıl ki bu sene 2025'ten 2026'ya 1.9 milyon hektardan 7.45 milyon hektara çıktı bakın buğday ekim alanları. Neden? Pamuktan kaçtı çiftçi, su kısıtı olan bölgelerde mısırdan kaçtı çiftçi.

0: Buğdayında alım garantisi var diye buğdaya yöneldi. 7,45 milyon hektara yükseldi 2026'da. Bir de Allah güzel bir yağış verdi. Ekim döneminden olgunlaşma dönemine, kardeşleme dönemine kadar. Bu sene iyi bir verim de bekliyoruz. Bakın Amerikalıların yapmış olduğu projeksiyonlara göre 25 milyon tona kadar Türkiye'de bu sene buğday tahmin ediyorlar. Tarım Bakanlığı, Ulusal Hububat Konseyi onların yaptığı hesaplamalara göre de ki ben de buna katılıyorum 23 milyon ton civarında bir buğday rekoltemiz olacak. Bu buğday rekoltesinin verimi çiftçinin üzüleceği bir fiyatla, bir piyasayla yani verimi iyi yöneteceğimiz bir halde yönetebilirsek eğer buğday üretimimizde bundan sonra hiç sıkıntı olmaz. Yani bu sene çok önemli bir sene. Yağış iyi, verim iyi, verimin çiftçinin başına dert olmayacağı bir sene şekilde geçirebilirsek ki o da bence bizim açıklamış olduğumuz bu fiyat artı hemen yaz aylarında ödenecek hem bu fiyat fark desteği hem de temel destek ve planlı üretim desteğiyle çiftçinin cebine 17,5 lira gibi bir fiyat girerse çiftçi bu sene buğdaydan memnun ayrılacaktır. Hem verim yönünden hem de fiyat İrfan Bey. Yalnız TMO tabii ki sadece fiyatı açıklamıyor. Bunun yanında şartları da var. Bu fiyatın yanında 7 gün eğer randevulu sistemle ve uzun mesailerde 7 gün boyunca alım yaparsa randevulu sistemi biraz daha rahatlatırsa, ödemeyi peşin yaparsa ve Temmuz-Ağustos ayında bakın Ağustos sonuna kadar Anadolu'da buğday biçiliyor. Ama biz Mayıs ortasında buğday fiyatını açıklıyoruz. O zaman Temmuz ve Ağustos aylarında buğday üretenlerin paranın değeri kadar yani finansal gideri kadar arttırmak lazım. %2 olur, 2,5 olur, 3 olur. TMO'nun belirleyeceği bir rakamdır. Hem belli aylara TMO'ya mal gitmesinin önüne geçerek sıkışmayı hem de çiftçinin bir süre bekletip bundan %2, 2,5 gibi faydalanmasını sağlamış oluruz. Aylık yani sadece Temmuz ve Ağustos için bir fiyat artışıyla beraber fiyatlarını açıklamasını bekliyoruz TMO'nun.
1: Daha önceki yıllarda bu dediğinizle ilgili bir uygulama oldu mu hiç?
0: Eskiden oldu İrfan Bey, çok eskiden. Evet, 2000'li yılların başıydı oldu. Yine verimin çok olduğu senelerde bir aya yoğunlaşma olmasın diye oldu. Ama son yıllarda TMO bunu yaklaşık %2-3 civarında bir paranın değeri var. Bu nedenle de bunun da aylık olarak eklenmesi çiftçiye ek bir gelir olacaktır.
1: Yani dediğiniz gibi ayrıca randevu sistemiyle o yığılmayı da yönetmek adına bir enstrüman olabilir. Zira bu sene sanki yine biraz yük TMO'nun sırtında olacak gibi bir hava var. Sebebi de hem un hem makarna tarafında özellikle ihracat tarafında o beklentilerin tam karşılanamaması. Burada tabii çok farklı faktörler var. Sonuç itibariyle çok ciddi bir rekabetin olduğu yerdeyiz. Finansman maliyetlerinin yine yönetilmesi özel sektörde zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. İhracat pazarlarındaki gelişmeler, işte Hürmüz Boğazı hepsi bir faktör. Dolayısıyla burada biraz daha sanırım bu sezon, bilmiyorum siz de katılır mısınız ama TMO'nun rolü yine kritik olacak gibi gözüküyor.
0: TMO'nun çok önemli bir rolü var. Serbest piyasayı çalıştırmak için çok önemli bir rolü var. TMO'nun güvence vermesi lazım. Peşin alacağım demesi, finansmanımı ayarladım, depomu ayarladım demesi lazım ki bu güvenceyle piyasanın da yani tüccarın da, un ihracatçısının da, değirmencinin de veya el-üs aracılığıyla bu konuda yatırımcıların da piyasaya girmesi lazım. Bu konuda el-üs kredilerinin de tekrar açılması ve lisanslı depolarında biliyorsunuz geçen yıl sizler de haberlerinizde vermiştiniz. Bazı lisanslı depolarda bazı yolsuzluklar boşaltılanlar oldu. Adı lisanslı depoculuk. Bu lisansı bu depolara kim veriyorsa sorumluluğu da onlarda da olmalıdır bence. Bu gibi olaylara pek mahal vermemek lazım. Sanayi Bakanlığımızın bu konuda biraz daha lazım. Depoların daha sık bir şekilde kontrol edilmesi, içinin boşaltılmaması lazım. Buna da dikkat edersek lisanslı depoculuk gibi önemli bir konuda çiftçinin güvenini sağlaması lazım ki çiftçi götürüp bir senelik emeğini o depoya teslim edebilsin. Piyasanın çalışması için bu da çok önemli İrfan Bey.
1: Doğru. Şimdi siz biraz önce desteklerden bahsettiniz. Hesaplarda da zaten var. Temel destek 403 lira, planlı üretim desteği 403 lira.

0: toplamda 806 lira. Benim şu dikkatimi çekti. Şimdi 2025 yılı maliyet hesabınıza baktım. Geçen seneki. Buğdayın ton başına brüt maliyeti 5083 liraymış geçen yıl.
1: Evet.
0: Destekte, toplam destekte 634 lira 40 kuruş. Yani verilen destek brüt maliyetin %12,5'unu karşılıyormuş. Şimdi bu seneye baktım. Ton başına brüt maliyet 7093 lira. Verilen destek 806 lira. Ve verilen desteğin brüt maliyeti karşılama oranı %11,3. Geçen sene %12,5'unu karşılıyormuş. Bu sene %11,3'ünü karşılıyor. Yani aslında desteklerde de bir oransal olarak erimeden bahsediyoruz. Bunu niye soruyorum? İşte maliyetlerin bu kadar kırılgan olduğu, fiyatların bu kadar dengede tutulması gereken noktada desteklemeler mevcut şartlarda oransal olarak belki artıyor, doğru. Ama enflasyon gerçeğiyle ve diğer dinamiklerle baktığımız zaman da maliyet içerisindeki pay azalıyor. Orada sizin beklentiniz ne? Bu destekler yeterli mi? Yoksa oran olarak biraz daha artırılması çiftçiye nefes aldırır mı?
1: İrfan Bey, çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten bu çok önemli. Fiyat fark desteğinin, evet, hasat sonrası açıklanması, piyasanın durumuna, konjonktüre, dünya piyasalarına göre belirlenmesini ben çok olumlu karşılıyorum. Ama aynı şekilde bu 403 liralık planlı üretim ve temel desteğin de daha sezon başından açıklanmasını ben aynı doğru bulmuyorum açıkçası. Yani bu belki revize edilebilir. Çünkü piyasalar değişti. Yani mazot fiyatı değişti, gübre fiyatı değişti. Çok olunca zirai mücadele çok oldu. Bu nedenle bu destekler, dediğiniz gibi, evet, açıklandığı zaman geçen seneyle karşılaştırdığınızda bir maliyetlerin belli bir oranını karşılıyordu. Ama bu sene maliyetlerimiz artınca oransal olarak bu destek oldu. Bunların da ben aslında geç açıklanmasını, yani maliyetleri olduktan sonra Mayıs ayında mesela buğdayı açıklayabilirsiniz. Ağustos ayında mısırı açıklayabilirsiniz. Bu gibi ürünlerde maliyetler ortaya çıktıktan sonra bu desteklerin rakamlarının açıklanması, ödeneceği zaten kararname tarafından güvence altına alınmış. Çiftçi biliyor ki destek ödenecek. Ama ne ödenecek, hangi rakam ödenecek, bunları maliyetler belli olduktan sonra belki açıklanabilir erken, ama maliyetler olduğu zaman sizin de hesabınızı yaptığınız gibi bir revize yapılması bence de şarttır. Bunu da hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız belki bu sizin yaptığınız hesabı yaparak bunlarda da bir gidebilir. Özellikle stratejik önemli ürünlerde.
0: Şimdi son 1,5 dakikamız kaldı. Biraz da tabii geçen sene ürün yoktu. Kuraklık etkisiyle ciddi şekilde üretimde bir arıza bir daralma vardı. Ama şu konuşuldu. Ürün az ama kalite yüksek. Şimdi bu senede tam tersi bir senaryodan bahsediliyor. Ürün çok ama kalite aynı oranda olmayabilir. Protein bazında olmak üzere ya da işte diğer faktörleri göze alarak. Sahadan gelen bilgiler ne yönde?
1: Şimdi sağdan gelen bilgiler, süne konusunda zaten çok iyi bir mücadele var biliyorsunuz. Artık süneyi çiftçilerimiz de, Adana'da dahi süne mücadelesi yapılıyor. Gerekli hastalıklara karşı da mücadeleler yapıldı. Tabii hasat, o ürün, protein değeri, hektolitresi ne olacak? Bunlar hakkında bir şey söylemek çok doğru değil. Ama görünen o ki bu sene kalitede de o kadar fazla bir farklılık olacağını ben pek zannetmiyorum. Verimin çok bekliyoruz. Kalitede Adana buğdayı için söylüyorum. Adana'daki buğdaylarda kalite olarak da bir sorun olmayacak. Ama benim diğer bölgelerden aldığım duyumlarda Anadolu'da da bir kalitede bir problem olacağını zannetmiyorum. Ama çiftçilerimizin isteği var. Özellikle Anadolu'da durum buğdayı üreten çiftçilerimizin, yıllardır makarnalık buğday her zaman ekmeklik buğdayın üzerindeydi. Dünyada da böyleydi. Ama geçen seneden itibaren makarnalık buğdayla ekmeklik buğdayın fiyatları eşitlen. Makarnalık buğdaya, durum buğdayına biraz daha yüksek bir fiyatla piyasasını oluşturmanın TMO tarafından bu sene sağlanmasını yine çiftçilerimiz, evet, bekliyor. Bunu da makarnalık buğday üreten, durum buğdayı üreten çiftçilerimiz adına sizin aranızda duyurmuş olalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Sezona girerken en azından Adana Çiftçiler Birliği'nin maliyet hesabını ve fiyat beklentisini sizlerin vesilesiyle açıkladık ki normal şartlarda geçen sene bu zamanlarda hasat yavaş yavaş başlardı. Ama bu sene yağışlar iyi olduğu için ve Mayıs ayı da yağışlı geçtiği için sanırım işte gelecek hafta olacak. 20 Mayıs gibi kıraç alanlarda, evet, denize yakın yerlerde başlayacak. Biz de takip edeceğiz. Fiyatları, gelişmeleri, rekolteyi izleyicilere aktaracağız. Çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgi için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'yla birlikte bugün hububatın, buğdayın biraz nabzını tutmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüme bakacağız her gün yaptığımız gibi. Temalara baktığımızda haber akışlarına yani jeopolitik tarafta ateşkesin kırılgan bir havaya büründüğü mesajları var. Özellikle Amerika cephesinden, Trump cephesinden gelen. Genel olarak küresel anlamda piyasalarda bir miktar tatsızlık olduğunu söylemek mümkün. Borsa İstanbul'da bundan azade görünmüyor. İçeride de enflasyon raporu toplantısından gelecek mesajlar odakta kalmaya devam ediyor. Borsa İstanbul 14.965 puanda %1,11'lik geri çekilmeyle 15.000'in altında seyrediyor. Bankacılık tarafındaki satış baskısını görüyoruz %1,72 kadar. Mali endeks tarafında da aynı oranda bir baskı var. Sanayi tarafta geri çekilmenin oranı %0,34. Devam edelim hizmetler tarafı. Orası yatay pozitif kalmaya devam ediyor. Turizm tarafında

0: %1,22 kadar geri çekilme var. Ulaştırma tarafındaysa %0,85'lik negatif görünümü takip ettiğimiz bir gün seans devam ederken. Paralara bakacak olursak 45.40'da dolar TL, euro TL 53.32'de. Dolar endeksi 98.27'ye geldi. Euro dolar çaprazı da 1.17.41'de duruyor an itibariyle. Bir bakalım Avrupa tarafında negatif kırmızı bir görünüm vardı. Herhangi bir farklılaşma var mı diye. Londra borsası %0,4. Paris Kakaren endeksi %0,53 geri çekilmeli. DAX endeksinde ise %1'in üzerine giden kayıplar var. Yine Milano borsasında da %0,9'a gelen bir satıcılı günü takip ediyoruz. Amerika'ya bakalım vadeli tarafta görünüm ne? Dow Jones'ta yatay negatif, Nasdaq'ta %0,82 kadar geri çekilme, S&P 500'de de %0,39'luk negatif görünüm hakim. Getiri eğrisine de bakalım, uzun tarafın yukarı gittiği, 4.42'ye gittiği bir görünüm var. 5 yıllıklar 4'te, 10 yıllıklar 4.42'ye gelirken 2 yıllıklarsa 3.96'da seyrediyor. Amerika'da faiz indirim beklentilerinin ötelendiği, jeopolitik risklerin devam ettiği, enflasyonist risklerin devam ettiği bir ortamda. Altın 4.690 dolar 11 sentte, spot altının ons fiyatı 83 dolar 47 sentten geçiyor gümüşte işlemler. Bitcoin'e baktığımızda 80.606 dolarda, 107 dolar 88 sent Brent petrol, Amerikan tipinde ise 101 dolar 98 sent seviyesini gördüğümüz bir gün. Şimdi İntegral Yatırım'a gideceğiz. İntegral Yatırım'dan araştırma analisti Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun, hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Bugün piyasaların bir miktar tadı kaçık, jeopolitik taraftan gelen haber akışının da etkisiyle. Borsa İstanbul'un da bundan azade olmadığını görüyoruz. Odağımızda hala dediğim gibi enflasyon raporundan çıkacak, toplantıdan çıkacak mesajlar var. Oradaki revizyonun nereye geleceği meselesi var, bunları konuşuyoruz. Bilanço sezonunu dün zaten tamamladık. Bundan sonra makro tarafta ne olup biteceği, talep tarafının nasıl şekilleneceği, ihracat tarafındaki hikayenin nereye gideceği, şirket bilançolarının bundan sonra nasıl bir görünüme bürüneceği, bir yavaşlama etkisi olacak mı, olmayacak mı? Bankalara o momentumla gelen destek devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu soruları tartışmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Ne dersin?
1: Evet, soru işaretini güzel özetlediniz. Burada bilanço tarafından başlayacak olursak aslında birinci çeyrek finansalları biraz karışık. Burada beklenti altı gelen, beklentiye paralel, hatta beklenti üzeri gelen karlılıklar söz konusu. Sektörel bazı sektörlerde yine güçlü rakamlar aldık aslında. Zaten bu rakamlar hisse bazlı pozitif bir fiyat hareketliği sağladı borsa endeksinde, ki bu da zaten son bir aylık süreçte endeksi yukarı yönlü taşıyan etkenlerden bir tanesi oldu. Bundan kaynaklı şu an finansallar tarafında çok da olumsuz bir görünüm olmadığını söyleyebiliriz. Ancak orta vadede enflasyon riski ve bundan kaynaklı yüksek faiz ortamı devam edecek olması ciddi bir finansman gider baskısına devam etmesine yol açacaktır. Burada finansallarda göze çarpan noktalardan bir tanesi zaten finansman gideri, ki bu yüksek faiz devam ettiği müddetçe finansallara baskı oluşacak temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. Makro tarafa baktığımızda zaten alışageldik bir durum ki uzlaşı olmadığını ve riskin hala devam ettiğini görüyoruz ABD-İran arasında. Burada kısa vadede bir barış beklentisi bulunmuyor ki Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı müddetçe yüksek petrol fiyatı zaten burada enflasyon riskini oluşturan temel unsur olacaktır. Bundan kaynaklı Hürmüz Boğazı açılmadığı müddetçe yükselişin sınırlı kaldığı bir görünüm görebiliriz. Borsa İstanbul tarafında da finansallardan sonra zaten bir sonraki enflasyon rakamına kadar çok da ciddi bir veri akışı bulunmuyor. Bu hafta enflasyon raporu haricinde önümüzdeki aya kadar biraz daha sakin bir fiyatlama görebiliriz. Hatta daha doğrusu ABD-İran arasında yaşanacak gelişmelere bağlı bir fiyatlama göreceğiz gibi duruyor. Burada endeksin 15.000 bandı üzerine kalması önemli. Şu anda bu seviyeyi aşağı yönü kırdı. Burada takip ettiğimiz destek bölgeleri 14.900 ve 14.600 seviyeleri. Bu bölgelerden olası gelebilecek tepki alımlarını bekleyeceğiz. Ancak yukarı yönlü bir hareketlilik görmemiz halinde ise 15.000 seviyesi üzerinde güçlü bir fiyatlamanın olmasını bekliyoruz. Toparlayacak olursam burada yaşanan gelişmelerden sonra biraz daha olumlu taraftan ayrışan bir Borsa İstanbul görmüştük. Bundan sonraki süreçte biraz daha sakin bir seyir, ABD-İran tarafındaki gelişmelere bağlı bir fiyatlama yaşayacağımız bir görünüm bekliyoruz. Bundan kaynaklı şu an görünüm pozitif, ancak burada olası geri çekilmelerin, oynaklığın ihtimalin fazla olduğu bir dönemdeyiz. Bundan kaynaklı temkinli olmakta fayda olacağını düşünüyoruz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Bu noktada Emre Sezan yayına katılacak, İş Yatırım Araştırma Direktörü. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Şimdi Emre Bey, tabii bizim yani küresele baktığımızda jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği ama hisse tarafının özellikle teknoloji teması odağında biraz kendi çalıp kendi oynadığı diyeyim daha doğru bir ifade olacak mı bilmiyorum ama bir görünüm var. Bir yandan da tabii baktığımızda içeride odağımız enflasyon raporu toplantısı. Şimdi bugün biraz bu jeopolitik taraftan gelen açıklamaların tat kaçırdığı bir görünüm var. Biz de küreselle benzer paralelde gidiyoruz ama şimdi baktığımızda hikayenin geneline, yani sene başında bir enflasyon faiz patikası hesabı beklentisi vardı. Beklenmeyen bir dış şok, bozulan hesaplar ve dolayısıyla şimdi Borsa İstanbul hikayesini nereden bulacak sorusu var. Yani zaman zaman momentumla gelen hareketleri ve belli hisseler üzerinden giden yükselişi görüyoruz. Ama bunlar nereye kadar, ne kadar yeter, ne dersiniz?
2: Şimdi tabii sizin de dediğiniz gibi hisse senedi piyasaları çok bu jeopolitik gelişmelerden, belirsizliklerden çok fazla etkilenmedi. Yani sırf bizde değil, yurt dışında da bu şekilde. Tabii teknoloji şirketlerinin endeks ağırlıkları çok arttı. Bunlar belirleyici olmaya başladı. Özellikle yapay zeka teması. Bu tabii gelişmekte olan ülkelerde de benzer bir durum var. Orada da mesela Kore ile Tayvan hala hani gelişmekte olan ülke kategorisinde, buradaki teknoloji şirketleri de endekste ciddi bir ağırlığa sahip. Tabii bunlar iyi gittikçe endeksler de yukarıda kalmaya devam ediyor. Bizim borsamıza baktığımız zaman da bizde de tabii daha çok işte savunma, enerji, işte petrokimya ürünleri, hani bu tür sektörler mevcut konjonktürden de bir şekilde faydalanıyorlar. Yani ürün fiyatları anlamında, karlılık anlamında.

0: Dolayısıyla bu grup hisselerde endeksi hani yukarıda tutuyor. Özellikle bunlar neler? İşte petrokimya, petrol ürünleri, işte demir çelik son dönemde buna katıldı. Diğer emtia şirketleri. Bunlar endeksi tutuyor. Tabii başta savunma sanayi de geliyor. Bankalar hani biraz da bu savaş sürecinde en çok satılan kısım oldu. Havacılık da tabii miktar darbe aldı ama bankalar havacılıktan da daha sert aşağı geldi. Tabii bunun da sebebi demin dediğiniz gibi hani faiz indirim beklentileri bir miktar ötelenmiş oldu. Şimdi tabii bas senaryolarda ikinci yarıda petrol şokunun hani azalacağı varsayımı var. Yani boğazın açılacağı belki işte Haziran sonundan itibaren. Yani ikinci yarıda etkisinin azalacağı varsayımıyla hep hareket ediyor piyasalar. Tabii buna rağmen faiz indirimleri de ötelenmiş durumda. Yani şu anda beklenti herhalde Eylül'den önce çok olması beklenmiyor. Tabii haber akışı bunu değiştirebilir. Yani bir barış anlaşması vesaire gündeme gelirse belki biraz daha öne çekilebilir. Yani böyle bir durum var. Yani hisse senedi piyasaları aslında hem bu endeks yapılarından, ağırlıklarından da kaynaklanan bir şey. Çok etkilenmemiş gözüküyor. Hatta tam aksine rekor kırıyor. Fakat bono piyasalarına baktığınız zaman orada çok farklı bir durum var. Hani bizde de öyle. İşte Amerikan bono faizleri de yükseliyor. Enflasyon endişeleriyle bizim bono faizleri de yukarıda aslında. Burada tabii farklı bir durum var. Tabii bütün gözler bu şeyin jeopolitik riskin azalıp azalmayacağında, işte boğazın açılıp açılmayacağında, bu tabii çok hala çok belirleyici. Bu tarafta da çok açıkçası son günlerden çok bir gelişme olmadı. Tabii bugün biraz onun etkisini gördük. Yani bir belirsizlik durumu devam edince bu bir satış getirdi. Hem petrol yukarı gitti dün ve bugün. Borsa endeksleri de satıcılı. Yani Avrupa'da Amerikan vadelerine baktığımızda bugün biraz geri çekilme görüyoruz.
1: Emre Sezan, şimdi baktığımızda yani eğer yani ihracat tarafına baktığımızda Türkiye açısından söylüyorum. Orada ana trendde biraz hani yavaşlama dikkat çekiyor. Gerçi şimdi bu son savaşla beraber bir hareketlenme var. O ne kadar kompanse edici olur o ayrı bir soru. Ama yani devamı ne kadar gelir bu işte tedarik kopmasından kaynaklı teveccühten bahsediyorum. İç piyasada da yani talepte de bir yavaşlamadan söz ediyorsak o zaman önümüzdeki dönemde özellikle şirketler cephesi için yani bir bilanço yavaşlamasına doğru gitme ihtimalini nasıl görürsünüz bundan sonraki dönem için?
0: Tabii büyüme tahminlerini hani biz de aşağı revize ettik. Yani bizim şu an 2026 için %2,7 büyüme tahminimiz bir miktar aşağı çektik. Tabii bu enerji krizinin büyüme üzerindeki etkisi aslında bunun ne kadar süreceğiyle alakalı. Hani şu andaki bas senaryolar dediğim gibi ikinci yarıda bunun hani çözüleceği yönünde. Yani bizim bas senaryo da buna aslında dayanıyor. Tabii bu olmazsa veyahut daha da yukarı giderse fiyatlar çözüm gecikirse bu sefer tabii büyüme üzerindeki etkiler daha da fazla olabilir. Yani şu anda ve hisse senetleri piyasalarına baktığımız zaman bu çok fiyatlanan bir durum değil. Hani bize de çok fiyatlanmıyor bence. Yurt dışı tarafta da öyle. Yani hep bas senaryoda hep geçici olacağı tarafına. Tabii bu uzun sürdüğü ölçüde yani büyüme üstünde etkileri artacak. Tabii Türkiye'nin hani konumu gereği bir takım avantajları var. Hani bazı ürünleri özellikle hani sanayi ürünlerini ara mamulleri üretiyor olması, bunları üretirken Hürmüz Boğazı'ndan gelen ham maddeye ihtiyaç duymaması bu tabii bir avantaj yaratıyor. Bunu da biz belki ikinci çeyrek sonuçlarında aslında daha fazla göreceğiz hani bu avantajları. Ama tabii bir yandan dediğiniz gibi talep tarafı zayıf.

0: enflarsa, o da tabii bu işin ne kadar kalıcı olacağına bağlı. O zaman o ihracat üzerinde daha orta vadede baskı yapacaktır muhakkak. Yani enerji krizi sürdüğü ne kadar uzun sürerse talep etkisi de o kadar fazla olacak. Şu anda çok açıkçası tam fiyatlanmıyor. Hani kötü senaryoyu fiyatlamıyor piyasalar, daha ılımlı bir senaryoyu fiyatlıyor diyebiliriz o tarafta.
1: Peki Emre Sezam, şu an hisse tarafında fırsat arayanlar için nereye bakma zamanı? Mesela yeniden enflasyonun desteklediği sektörlere orayı ön plana çıkarma zamanı mı? Şimdiden alıp biraz daha işte hani çok kısa vade değil de hani biraz daha marjı olanlar için nereden biriktirmek mantıklı duruyor?
0: Yani şu anda baktığın zaman en çok cezalandırılan taraf yani piyasada bankacılık sektörü. Ondan sonra belki havacılık geliyor. Şimdi tabii dediğimiz bas senaryo olursa, yani ikinci yarıda işler normale dönerse, eninde sonunda bu iş bir barışla neticelenirse, o zaman ilk tepki o taraftan gelecek. Yani ilk hızlı tepkiyi bankalar gösterecek. Dolayısıyla şu anda hani değerlemeler de bir miktar yansıtıyor riskleri. Yani orta vadeli bakan bir yatırımcı için hani bu seviyelerden belki hani portföyle bankacılık hisseleri konabilir diye düşünüyorum. Diğer yandan tabii bu barış olsa bile hani bu çok hızlı petrol fiyatları da çok hızlı belki aşağı gelmeyecek. Hani dolayısıyla enerji sektöründe de fırsatlar hani bir süre daha belki devam edebilir. Bunlar tabii ilk etapta belki en çok düşenler olacak hani olumlu bir senaryoda, ama orta vadede yine yani çok hızlı normalleşme olmayacağı için işte bu petrol ürünleriydi, işte demir çelikti. Hani bu tarafta da bence fırsat olabilir diye düşünüyorum. Enerji sektöründe, demir çelikte, petrol tarafında bunlarda da fırsat olabilir. Ama tabii bankalar ilk tepkiyi, hızlı bir tepki vereceği için hani bu seviyelerden taşınabilir portföylerde diye düşünüyorum.
1: Emre Sezan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Teşekkür
1: Emre
0: ederim.
1: Bey'e teşekkür edip hemen stüdyoya Murat Berk'e dönmek istiyorum. Hep Kredi Yatırım Baş Stratejisti. Hoş geldiniz Murat Bey,
2: Hoş
1: nasılsınız?
2: bulduk, iyiyim. Sizi sormalı.
1: İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi hemen yine bu hisse tarafındaki, bu sefer küresel taraftan sorarak başlamak istiyorum sizinle. Bu AI odaklı, yapay zeka odaklı temanın savaştan ve pek çok başka temadan azade yoluna devam etmesi teması ne kadar sürdürülebilir sorusu gündemde kalmaya devam ediyor pek çok sebepten.
2: Evet.
1: Hani o yüksek yatırımlar, onun çok montanın artması, geri dönüş hızındaki endişeler, hatta bu yüksek borçlanma tarafının Amerika'da bono piyasası tarafına olası etkileri, bunlar hep tartışılan noktalar arasında. Siz ne görüyorsunuz? Yani bir noktada şu an AI teması baskın ama bu kırılganlıklar, savaş riskleri devam eder. Böyle daha stagflasyonist bir resim ortaya çıkarsa burada hızlı hareketler, hızlı bir satış dalgası riski ne kadar yüksek?
2: Oldukça yüksek. Ya ben şu an 1999 Ekim-Kasım ayında olduğumuzu düşünüyorum.
1: O derece.
2: O derece evet. Yani şöyle, ama o ne olmuştu o zaman? Çok hızlı parabolik bir yükseliş olmuştu. Ardından %10'a yakın bir düzeltme olmuştu. Ama Mart 2000 yılına kadar yoluna devam etmişti, ama çok zikzaklı devam etmişti. Dolayısıyla o uzun vadeli bir tepe olmamıştı. Dolayısıyla da şu an uzun vadeli bir tepede değiliz. Ben 3 aşamalı düşünüyordum. Yani yıla güçlü bir başlangıç bekliyorduk zaten. Mart'ta bir geri çekilme bekliyorduk. Bunlar gerçekleşti. Ondan sonra Mart'tan Mayıs sonuna kadar şöyle bir senaryo çizdik biz. Önce yükseliş, ardından keskin bir düşüş ve bu düşüşün yaratacağı alım fırsatı. Bu Ekim-Kasım 1999 şablonuna uyuyor. Dolayısıyla şu an gördüğümüz hareketler piyasada, örneğin bir Intel hissesinde 200 günlük averajın 3 katına geldi Intel hissesi. Evet, kâr eden bir şirket, doğru, iyi bir şirket vesaire, ama değerleme denen bir şey de var. ve parabolik hareketlerin sonu genelde çok kibar olmuyor. Yani bunu Gümüş'te de gördük Ocak ayında. Orada da altyapısı aslında var. Şey olarak, hikaye olarak altyapısı var. O da şöyle, karlar büyüyor ama piyasa sadece 2026'yı fiyatlamakla kalmadı. 2027, 2028'i fiyatlıyor ve sizin de çok güzel değindiğiniz gibi aslında bu yapılan yatırımların, borçla yapılan yatırımların, bir takım dairesel yatırımların, bir şirketin diğerine borç vermesi, karşılığında onun ondan mal alması, ortak olması gibi dairesel yatırımları çok fazla dikkate almıyor idi. Belki bugün değişen bazı şeyler olmaya başlıyor olabilir piyasada. Çünkü ben VIX endeksine mesela çok dikkat ediyorum. Orada bir 20'nin üstünde olup da kalıcı olursa o piyasayı rahatsız eder. İşte bono piyasasından bahsettiğiniz 30 yıllıklar 5'i geçti Amerika'da tekrar. High yield, yieldlar daha fazla düşmüyor. Investment grade daha fazla düşmüyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası Mayıs ayı içinde ben bir düşüş bekliyorum. Bu düşüşün %10'a yakın olabileceğini düşünüyorum. Ama akabinde bu boğa piyasasının sonu değil, güzel bir alım fırsatı yaratacağını da düşünüyorum. Yani özetle görüşlerimiz böyle.
1: Peki. Çok net oldu. Teşekkür ediyorum. O zaman biraz yine küresel taraftaki enflasyon artı faiz beklentilerini de konuşalım. Çünkü orada ayrışmaları da konuşacağımızı anlıyoruz. Şimdi BofA'nın, Goldman'ın tahminleri geldi Goldman Sachs'ın. Goldman en erken Aralık'ta bekliyor. BofA öbür yıla, yani 2027'de bekliyor.
2: Faiz indirimlerini bekliyor değil mi?
1: Evet. Aynen. Dolayısıyla aslında Trump'ın ara seçime gitmeden faiz indirimi olsun arzusu da gerçekleşmeyecek gibi görünüyor öngörülere baktığımızda. Ama Avrupa tarafında başka bir hikaye var gibi duruyor. Dolayısıyla bu açıdan gelişmekte olan ülkeler açısından da nasıl bir resim şekilleniyor bu major bankalardaki durum, ayrışma ve yansımaları noktası?
2: Yani bono faizlerinde, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş bekliyoruz biz açıkçası. Şimdi Fed'in faiz indiriminden veyahut da artırımı da söz konusu olabilir bu arada bence.
1: Bugün enflasyon rakamları gelecek tabii, bakalım ne kadar beklenti yapar herhalde ya da yani beklenti
2: muhtemelen 3.7 gelecek bekleniyor. Yani öyle bekleniyor. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? 2022'den beri ilk defa Amerika'da 3 aylık T-bill faizleri CPI'nin altına gelmiş oluyor. Yani dolayısıyla bono faizleri kımıldıyor. Yavaş yavaş kımıldıyor belki ama yönü bence çok net. Bunun üzerine bir de Avrupa'da bahsettiğiniz durum var. Orada muhtemelen faiz arttırımı gelecek gibi gözüküyor. İngiltere'de hükümet karışıklığını da verdiği sebeple İngiliz faizlerinde ciddi bir yükseliş var. Japonya deseniz orada hala maliye ve parasal politika konusunda ciddi soru işaretleri var. Dolayısıyla topyekun baktığımız zaman şu an sabit getirili bir menkul, özellikle uzun vadeli ise çok cazip bir yatırım aracı olmadığını düşünüyoruz biz. Burada enflasyonlar arasında farklar var bölgesel olarak ama tüm resimde enflasyonun yükseldiği ve muhtemelen yükselmeye devam edeceği konusu da var. Çünkü ilk başta da değindiğiniz gibi bu İran-Amerika konusu çözülmüş değil henüz. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her gün petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceği bir gün anlamına geliyor. Artı gübre arzı sıkıntısı var, helyum sıkıntısı var, LNG sıkıntısı var. Bunlar bir kısmı parayla da çözülemeyecek tarzı sıkıntılar. Yani çünkü arzı yok veyahut da olmayacak veyahut da az olacak. Dolayısıyla bu sadece hani talep arz bir yerde dengelenir gibi değil. Arz olmadığı zaman onun dengeleneceği yer kabul edilebilir bir yer olmaktan çıkabilecek. Yani bu tip riskler varken tabii piyasanın hani bu değerlemelere geliyor olması şeyle alakalı. Yani bunları bir kenara koyalım. Çünkü yalancı çobancı hikayesindeki gibi şeyler ne zaman işte İran olayı artar, basınç artar, piyasaya satış gelir dediyse yanıldı. Dolayısıyla onu bir kenara koyalım. Biz şeye odaklanalım. Temellere odaklanalım noktasına geldi piyasa. Temeller derken de özellikle AI hisselerinin kar büyümelerine, ki bunlar iyi bu arada, bayağı iyi yani. Amerika genelinde şirketlerin kar büyümeleri iyi ama sadece 26 fiyatlanmakla kalmadı bence, 27-28 fiyatlanıyor artık. ki orada belirsizlik daha fazla. Şeyi de söyleyeyim bu arada, yani global taraftayken bir de modern piyasa yapısı denen bir şey var. Yani burada özellikle opsiyonların rolü çok fazla. Bu şey nasıl başlamıştı? 30 Mart'ta rally nasıl başladı? Önce bir ateşkes haberi geldi. Ateşkes haberi olacak beklentisiyle short pozisyonlar kapanmaya başladı. Onun üzerine çok yoğun bir call opsiyon alım aktivitesi gördük. Bunu momentum pozitife geçmesiyle birlikte CTA dediğimiz trend takipçisi fonlar, sistematik fonlar, vol target eden fonlar katıldı. Ve bu call opsiyon alımı gittikçe hızlandı ve piyasa pozitif gamma dediğimiz bir noktaya geldi. Bu da ne demek oluyor? O kadar fazla call opsiyonu alınıyor ki dealerlar, yani aracılar kendi booklarını delta hedge etmek için altındaki hisseyi almak zorunda kaldılar. Takip etmek zorunda kaldılar. O şekilde baktığın zaman aslında daha alan var. Çünkü bu rally'yi kaçırmış bir sürü insan, fon diyelim, insan da var tabii ama fon da var. Dolayısıyla da bu çalkantı diyebileceğimiz düzeltmenin boğa piyasasının sonu olmadığını biraz da oradan ben açıkçası yola çıkarak düşünüyorum.
1: Şunu sorayım son olarak, 1,5 dakikamız kaldı. Değil yatırımcı mi? İçin şu an cazip görünen yer neresi?
2: Amerikan doları bence şu an.
1: Öyle mi? Neden? Evet.
2: Çünkü beklediğim o büyük düzeltmede muhtemelen Amerikan doları değer kazanacak diye düşünüyorum. Artı petrol olabilir ama petrol biraz daha spekülatif. Ama şunu söyleyeyim. Bir belli bir çekirdek portföy olması lazım yatırımcının. Ve onun etrafında taktiksel hareket etmesi lazım. Şu anki taktiksel hareket biraz nakit arttırmak, biraz sektör rotasyonu yapmak. Vaktimiz olsaydı onu belki biraz daha detaylı konuşabilirdik.
1: Bir
2: ama,
1: dakikamız daha var.
2: Evet,
1: mı?
2: Mesela şu an hardware, memory hisselerinden bence Amerika için konuşuyorum. Hmm. Software'e geçiş çok cazip olabilecek bir rotasyon olabilir. Genel olarak ama daha defansif yerlere doğru bir rotasyon yapmak, çekirdek portföyü ama korumak. Burada hani her şeyi satın düzeltme geliyor demek de çok şey değil, doğru olmaz. Çekirdek portföyü koruyun ama etrafında bir takım ince ayarlar yapın demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Murat Berk konuğumuzdu. Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti. Sağ olun, var olun katıldığınız, katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Londra'ya gideceğiz. Ceren merhaba, hoş geldin. Bugün baktığımızda tabii genel olarak küreselde hisse piyasalarında, borsalarda biraz tat kaçık. Avrupa tarafında da öyleydi. Nedir görünüm an itibariyle?
3: Evet Zeynep, bugün aslında Avrupa borsaları ateşkesi ilişkin Trump'tan gelen açıklamalar sonrası yeniden yönünü aşağı çevirdi. Avrupa endekslerine baktığımız zaman Alman DAX endeksi öncülüğünde %1'e ulaşan düşüş var Avrupa borsalarında. Trump, Tahran'ın son barış teklifini reddetti ve İran'la anlaşmanın büyük ölçüde yaşam desteğinde olduğu yönünde bir açıklamada bulundu. Bu açıklamalar petrol fiyatlarını destekliyor. Brent petrolün varili %3'e yakın yükselişle $107 seviyesine çıkmış durumda. Bu da enerji hisselerinde sınırı da olsa bir yükselişe yol açıyor. Tabii alt endeks bazına bakacak olursak perakende sektörü bugün %2'yi aşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Avrupa borsaları şimdiye kadar güçlü bilanço sezonundan destek buldu. Ancak yükselen enerji fiyatları, uzayan çatışma önemli bir enflasyon riski olarak görülüyor. Zaten Avrupa borsaları ABD borsasına kıyasla oldukça geride kalmış durumda. Mesela Stoxx 600 endeksi yılbaşından bu yana %2,9 yükselirken S&P 500 %8,3 oranında yükseliş gösterdi. Bugün aynı zamanda Avrupa'da savunma hisselerinde baskı altında olduğunu görmekteyiz. Çünkü oradaki hikaye Ukrayna'daki barış umutlarının artması savunma hisselerini baskı altına alıyor. Bugün Kremlin sözcüsü Peskov'dan gelen açıklamalar sonrası savunma hisselerinde kayıplar biraz daha hızlandı. Peskov, Ukrayna konusunda kaydedilen ilerlemenin bir çözüme yaklaşıldığını gösterdiğini, ancak ayrıntıları konuşmak için henüz çok erken olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar sonrası Goldman Sachs'ın Avrupa savunma hisselerinden oluşan sepeti %2,1'e kadar geriledi. Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi ve sepet bu ay şimdiye kadar yaklaşık %9 gerilemiş durumda. Rheinmetall hisselerine baktığımız zaman %5 üzeri düşüşle Nisan 2025'ten bu yana en düşük gün içi seviyesini test etti. Tabii bugün gözler aslında İngiltere'de. İngiltere borsası Starmer'ın istifa etmesi

0: Öndeki yaygın çağrılara karşı çıkıp kabinesine liderlik mücadelesi olmadan görev bırakmayacağını söylemesinin ardından önce kayıplarını azalttı ve %0.5 eksi de işlem gördü Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla piyasa hattını tamamlayalım. Birazdan iş dünyası var, Alara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Dijital çözüm süreçlerini konuşmak üzere ve KOBİ'lerin aktivitesini detaylandırmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. MAP Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tuncel bizimle. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş geldik. Teşekkür ederim.
1: Şimdi dijital taraf konuşacağız ama öncelikle bu sabah saatlerinde sıcak bir raporumuz geldi. Ticaret Bakanlığı kapsamında Türkiye E-Ticaret Görünüm raporu açıklandı. Ve 2025 yılı sonuçları ağırlıklı konuşuldu tabii bu rapora bakıldı. Şimdi pandemi zamanında biz 3 haneli büyümeleri e-ticarette görmüştük. Fakat tabii sağlıklı bir düzeltme olarak sektör temsilcileri okudu ve yavaş yavaş 2 haneli artışlara doğru giden bir büyümeyle karşı karşıya kaldık. Yine 2025'te %52'lik bir artışla 4,57 trilyon Türk lirasını aşan bir e-ticaret hacmimizin oluştuğunu raporda görüyoruz. Şimdi bu rapora bakıldığında 2019 yılında 23 milyar dolarlık olan e-ticaret hacmi 2025'te 115 milyar dolara ulaşmış. Bu yüksek bir aslında ivme ve monsan diyebiliriz. Biraz bunu yorumlayalım sizinle. Yani bu yıllar arasında 4 yıllık süre

0: İşte %300 aşan bu artışı nasıl okumak lazım? KOBİ'lerin bu taraftaki artışa katkısı neden ne olmuştur? Ve bu artışın devamını 2026 yılı nezdinde bekliyor musunuz?
1: Bekliyorum. Yani Türkiye'de e-ticaret hızlı büyümeye devam edecek. Bu arada bu iki haneli büyüme rakamları aslında yani olgunca marketlerde oldukça yüksek rakamlar. Bizde bu aynı büyüklüğün ben devam etmesini öngörüyorum. Çok uzun yıllardır da öyle öngörüyorum. Ama belki bazı alt satırları bugün okumaya çalışırsak birlikte daha faydalı bir analiz yapma fırsatımız olabilir geleceğe yönelik. Çünkü bu çok hızlı büyümede büyük avantaj bizim aslında küçük ölçekli ekonomimizin çok esnek ve hızlı aksiyon alabilmesinden kaynaklanıyor. E-ticarette bizim neresine bakarsak bakalım 80'e 20 kuralımız çalışıyor. 635 bin kadar işletme e-ticaret yapıyor. İşte bu rakamlara dahil olan. Bunların %80'i şahıs işletmesi. Yani KOBİ diyebiliriz ama KOBİ'nin de K'sı aslında. Bu yine aslında e-ticaret hacminin %80'i neredeyse pazar yerlerinde oluşuyor. Bunu şu yüzden altını çizerek söylemek istiyorum. Aslında e-ticaret olgunluğu ve e-ticaret endekslerindeki yüksekliğine bakmamız açısından bizim pazar yerleri dışında e-ticareti geliştirmemiz, küçük olduğu gibi orta ölçekli işletmelerde de e-ticareti geliştirmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Kontrol edilebilir bir büyüme sağlamak açısından. Orada da küçük işletmeler çok hızlı aksiyon alabiliyor ve pazar yerlerinde bulunuyorlar ama önemli kırılganlıklar barındırıyor rakamlar içinde. O yüzden de daha da iyi büyümeleri belki bazen kaçırıyoruz. Mesela %80'i yine bu işletmelerin, bakın her şey %80-20.
0: Bir 80'e 20 kuralı işliyor.
1: Tek bir platformda varlar. Bu şu demek, yani bir belki bazı entegrasyon problemleri yaşıyorlar, belki ticari pazarlıklarda sorun yaşıyorlar ama bir pazar yerinin bu kadar güçlü bir oyuncuya dönüşmesi ya da hangisi olursa olsun çok önemli değil, ticaretteki olgunluk endeksini düşürüyor. Biz nominal olarak işte 115 milyar dolarla Avrupa'da belki ilk 3'te 4'te olmalıyız iken...
0: Evet.
1: Olgunlaşma endeksinde bizden daha düşük hacme sahip olan İtalya'nın altında görünüyoruz. İspanya'nın altında görünüyoruz. Bu olgunlaşma seviyesi yüzünden buraya önem vereceğimiz birkaç sene olmasını diliyorum ben kendi adıma.
0: Biraz da KOBİ'lerin ağırlığını bu tarafta konuşmak lazım. Çünkü tamamen ekonomimizi alan bir KOBİ ağırlığında olduğunu Avrupa ve Türkiye nezdinde konuşabiliriz bu süreçte. Tabii şimdi KOBİ'lerin burada yapay zeka ve e-ticaret altyapı tarafında bir maliyet kalemiyle karşı karşıya kaldığını çokça gündeme almıştık. Peki şu an KOBİ'ler bu ekonomik kredi sıkıntısı, kredi zorlukları ve küresel enflasyonist şoklardan kaynaklı yapay zeka ve e-ticaret altyapı maliyetlerinden kaçındığı bir dönemde mi karşı karşıya? Bu tarafta eğilimleri nasıl okuyorsunuz? Çünkü siz de KOBİ'lere veri entegrasyonu ücretsiz sunan bir şirket olarak da sahada rol alıyorsunuz. Peki bu taraftaki performansı izlersek nasıl bir ortamla karşı karşıyayız?
1: Bizim gözlemlediğimiz aslında bu teknolojilere erişim maliyetlerinden daha önce teknolojilerin farkındalığı ve bunların nerelerde ne kadar kullanılabileceği, hatta gerçekten ne kadar mal olacağı konusundaki bilginin esasında daha zor ulaşılabilir olmasından kaynaklandığını gözlemledik. Büyük ölçüde çok kolay erişilebilir, mali açıdan da çok kolay erişilebilir. Aslında teknolojiler mümkün ve uygulanabilir. Ve bizim KOBİ ekonomimiz içerisinde aslında bu AI, yapay zeka çok büyük bir fırsat da sunuyor. Çünkü inanılıyor ki önümüzde ticarette yapay zekanın etkisi yapay zeka kullanan şirketler üzerinden değil, yapay zeka üzerine yeniden yapılanan şirketler üzerine kurulacak. Ve KOBİ'ler bu alanda büyük şirketlere kıyasla daha esnek oldukları için çok kolay yeniden organize olabilirler, çok kolay yeniden yapılanabilirler ve yapay zekaya uygun bir iş akışına aslında büyük şirketlere kıyasla çok daha erişilebilir ücretlerle ulaşabilirler ve büyük bir fırsat aslında burası. Bu da benim hissiyatıma göre bir sürü KOBİ tarafından bilinmiyor. Bizim bu ücretsiz danışmanlık dediğimiz hizmetin aslında ortaya çıkış meselesi de o. Çünkü buradan zaten para kazanmayı öngörmüyorduk ama sektörün olgunlaşması, bunların ulaşılabilir olduğunu fark etmesi için cesaretlendirmek lazım KOBİ'leri diye düşünüyorum.
0: Şimdi KOBİ'lere bakıldığında tabii büyük resme odaklandığımızda maliyet açısından yüksek montanlı bir alt

0: yapı yatırımı onlara biraz daha bu sektörden geri plana atıyor olabilir. Fakat verimlilik açısından biraz daha yorumlarsak, bir yatırım yapıldıktan sonra bunun kâra geçmesi için aradan kaç yıl geçmesi gerekiyor sizce?
1: Tabii yapılacak yatırımın türüne bağlı. Yapay zeka özelinde konuşuyorsak, yapay zekanın aslında işte üretim alanında, yönetim danışmanlığı alanında pek fazla kullanılmadığını görüyoruz Türkiye'de. Aslında çok yaygın bir şekilde yazılımda kullanılıyor. Bir miktar yemekte kullanılıyor, e-ticarette kullanılıyor ama o kadar. Üretimde kullanılmasının önündeki en önemli bariyer, sizin de söylediğiniz gibi, yüksek yatırım maliyetini öngörüsü. Bu öngörü aslında %100 doğru değil. Çünkü her geçen gün çok ciddi miktarda düşüyor yatırım maliyetleri ve yeniden yapılanma içerideki mevcut teknolojileri dönüştürmekten daha ucuz ve daha az zaman maliyeti barındıran bir dönüşüm süreci temelde. O yüzden KOBİ'lerin bence bu konuda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde büyük şirketlerden daha çok adım atacağı bir üretim dünyası mesela öngörebiliriz. Ama yönetim tarafına dönersek, bizim kültürümüzde yönetim için yapay zekadan destek almak herhalde en son gelecek şeylerden bir tanesi. Çünkü ben yapayım diyeceğim herhalde hayat boyu gibi bir durum var bizim
0: biraz
1: kültürümüzde.
0: Biraz geleneksellik de tabii ki şüphesiz, şirketlerin şüphesiz altında barınan bir aslında şüphesiz madde olarak fiyatlanıyor, evet, olabilir bu tarafta. Biraz da doğru bilinen yanlışları sizinle konuşmak lazım tabii. Şimdi çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Verimlilik artışının olduğu, kârların çok yüksek olduğu bir zamandan da geçtik ki pandemi zamanını ben programın başında örnek vermiştim. Gerçekten çok yüksek büyüme hızı ve ticaret hacmi artışlarıyla karşı karşıya kalınmıştı. Bir balon mu demiştik, fakat sağlıklı bir düzeltmesi arkasında yıllarda peşi sıra gelmeye başladı ki 2025'te bunun bir örneği oldu. %50'lik bir artış kaydedilmiş oldu e-ticarette Türkiye'nin nezdinde konuştuğumuzda. Peki yurt dışı tarafında tedarik zincirinde nasıl bir dijitalleşmeyle karşı karşıya kaldık? Burada KOBİ'lerin ağırlığı ne yönde ilerliyor ve nasıl adımlar atılmalı ki daha verimli yatırımlar ve tedarik zinciri performansı oluşsun?
1: Teşekkür ederim. Yani Türkiye'de dijitalleşme aslında eşleniği ülkelere kıyasla oldukça iyi bir seviyede. Önce bunu itiraf ederek başlayalım ve bununla övünüyoruz aslında. Fakat yine de rekabet ettiğimiz pazarların dinamizmine kıyaslandığında bizim daha da hızlı bu alanlarda dönüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz çokça konuşup daha az aksiyon alabiliyoruz. Dijitalleşme özellikle üretim sektörünün globalleşmesinde çok önemli bir faktör. Ve Türkiye'de mesela rekorlardan bir tanesi otomotiv sektöründe geldi 2025'te. 41 milyar dolardan bahsediyoruz. Güzel rakamlar. Ama bunun içinde sadece %38'i mesela tedarik endüstrisi tarafından oluşturuldu. %38 kötü bir rakam değil. Ama bizim kadar güçlü bir tedarik zincirinin olduğu bir ülkede bunun aslında beklenen değerinin %50 olması gerekir. %50 olmamasının arasındaki fark ise aslında bu dijital entegrasyon kabiliyetlerinin ve bu kolay erişilebilir teknolojilerin zor erişilebilir sanılmasından kaynaklanıyor. Biz de bu alanda mümkün olduğunca aslında KOBİ'lere ne kadar kolay dönüşebileceklerini, dünya ile entegre çalışabilmenin onların hem ticari hacimlerinde hem ihracat hacimlerinde ne kadar ciddi bir fark yaratabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yapmaya karar verenlere yardım etmeye çalışıyoruz. Ve oradaki büyümenin de aslında sevimli olduğunu düşünüyorum geçtiğimiz yıllar içerisinde. Özellikle üretim tedarik endüstrisinde.
0: Ki şimdi dijitalleşmeyi gündeme alırken Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik hedeflerine dair dijitalleşmeyle beraber burada birçok adımın atıldı ve şirketler yeni kapıların da açıldığını zaman zaman görüyoruz. Avrupa tarafı da burada Yeşil Mutabakat kapsamında dijitalleşmeyi destekleyen yatırımların gelmesini de rica ediyor. Çok ve haklısınız. Buradaki ihracat rotalarında da eğer geçişler yapılacaksa bu tarafta daha sürdürülebilir dijitalleşmiş şirketlere tercih ettiği kendisi birçok maddesinde ve isteklerine taleplerinde belirtmiş oluyor. Bu süreçte KOBİ'ler için şu an hangi adımların atılması çok öncelikli olacaktır sizce? Burada daha aktif olmak amaçlı hem iç pazarda hem de dış pazarda daha iyi performans göstermek amaçlı dijitalleşme alanında nasıl adımlar atmalılar sizce?
1: Dijitalleşmenin aslında iki tane temel faktörü var. İnsana bağımlılığı azaltmak ve kağıt kullanımını ortadan kaldırmak. Bu ikisi dijitalleşmenin en kolay ilk iki adımı aslında. İnsana bağımlılığı azaltmak, insanın daha az insana ihtiyaç duymak demek değil, yapay zekada olduğu gibi. Esasında insanları daha önemli kararlar verebilir becerilerle donatmak demek temelde. Hiç kimsenin yapmak istemediği işleri aslında biz otomatikleştirip kimseye yaptırmasak ve insanlara biraz daha akıllı karar verme mekanizmalarını devretsek dijitalleşme çok hızlanıyor. Ve burada dediğim gibi insan hatasının ortadan kaldırılmasına yönelik dijital çalışmalar, evrak aslında

0: TOBİ'yi ya da büyük ölçekli şirketi diğerlerinden ayrıştıran bir özellik oluyor.
1: Şimdi otonom diyoruz Hakan Bey, bir yanda dijitalleşme diyoruz ve perakende tarafında siparişlerdeki burada e-ticaret hacminin arttığından bahsediyoruz. Peki şimdi veri analitiği tarafında şirketlerin maliyet yönetiminde ne denli bir verim artışı sağladığını konuşmak lazım sizinle. Bu tarafta nasıl bir performansla sahada karşı karşıya kaldık?
0: Aslında orası özellikle yapay zekanın Türkiye'de en çok el attığı yer. Yani yapay zeka kullanımında veri analitiği ve veri işleme birinci sırada yer alıyor. Onu hemen arkasından yazılım takip ediyor. Ve diğer bütün yapay zeka uygulanımları bayağı bir farktan sonra aslında hayatımıza giriyor. Veri analitiği çerçevesinde bence hem e-ticaretteki büyümenin hem uluslararası ticaretteki payımızın artımının çok daha kolay resmini çekebiliyoruz. Ve burada Türkiye'de yapay zeka kullanımı Avrupa'da bir takım ülkelerden dahi daha iyi durumda diyebilirim. Ama bu tabii sadece bir başlangıç. Çünkü veriyi analiz ettiğinizde, resmi daha net gördüğünüzde yapılacak şeyleri netleştiriyorsunuz ama diğer alanlardaki aksiyonları almazsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz ve yapmıyorsunuz durumunda kalıyorsunuz. O yüzden bunların aslında peş peşi birbirini takip etmesi gereken dijital dönüşüm faaliyetleri olduğunu düşünüyorum.
1: Yapay zeka yatırımları başından bu yana, yani pandemiden bu yana yapılmaya başlandı. Büyük şirketler tabii öncelikli oldu ve bu yatırımlara öncelikli gelen ve bu yatırımlarda ölçeklenebilen şirketler oldu. Fakat COBİ'ler nezdinde konuştuğumuzda yapay zeka yatırımı yapıyor görünme dönemi yavaş yavaş geride mi kaldı? Daha ölçeklenebilir, daha detaylı ve daha verimliliğini hızlı bir şekilde alabildikleri yatırımlarla şu an karşı karşıya kalıyorlar mı?
0: Muhakkak kalıyorlar. Her geçen gün daha da fazla kalacaklar. Yani oradaki yapay zeka balonunun aslında balon olan bölümü zor ulaşılabilir olmasından ya da büyük yatırımlar gerekmesinden kaynaklanıyordu. Fakat bu gitgide sadece COBİ'lerin değil, yani evde çocuklarımızın bile ulaşabildiği bir teknolojiye dönüştüğü noktadan itibaren hem evlere girmesi her şeyi değiştirdi. Dolayısıyla çocukları yapay zeka kullanan COBİ sahipleri daha büyük bir cesaretle aslında orta ve küçük ölçekli yapay zeka uygulanımlarını ofislerinde kullanmayı teşvik eder hale geldiler. Eskisi gibi yüksek yatırımlı maliyetler olmadığı da ortaya çıktı. Dolayısıyla yapay zekanın kullanımının COBİ'lerde önümüzdeki 3 yıl içerisinde ben çok belirgin şekilde büyük ölçeklere kıyasla bile daha büyük ölçekte gelişeceğine inanıyorum samimi olarak.
1: Peki jeopolitik tansiyonun bu denli arttığı, tedarik tarafında kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçerken önümüzdeki 5 yılı düşündüğümüzde geniş bir projeksiyon çizelim sizinle. Şu an şirketlerin önündeki en büyük risk ve ortak özellik ne olacaktır sizce?
0: Yani hiç kimsenin cevap veremediği bir soruyu sordunuz. Hakikaten ben de çok bilmiyorum ancak yani kendi tahminlerimi paylaşabilirim. Türkiye'nin büyük bir avantajı var. Bu sorunlar Türkiye için yeni değil. Ve biz o kadar esnek reaksiyon verebilen bir kültüre sahibiz ki,
1: evet,
0: etrafımızdaki bu aslında sosyopolitik ve ekonomik çalkantıların her bir tanesine hızlı dönüşümlerle tepki verebiliyoruz. Ve bir sürü durumda da aslında çok negatif etkisi olacağını düşündüğümüz bazı politik ve ekonomik durumlardan aslında bazı kazanımlarla çıkabiliyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz durumda da Türkiye'nin işte Dubai'de yaşananlar yüzünden, Orta Doğu'da yaşananlar yüzünden özellikle Avrupa tedariğinde rolünde önemli bir aslında önemsenme var. Bu ciddi bir fırsat bence.
1: Evet.
0: Eğer bunu kullanırsak Türkiye içinde bulunduğu bütün bu riskli durumda daha hızlı reaksiyon verebilen bir ülke olarak ve buradaki insanların esnekliği sayesinde ben bunların her birinde fırsat yakalanabileceğini düşünüyorum. O fırsatın yakalanmasını da ümit ediyorum diyeyim ancak.
1: Evet, MAP Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tuncel, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi programlar.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasına bir röportajla veda ediyoruz. SPL Genel Müdürü Serkan Karabacak, lisanslara talebin 135 binlere geldiğini belirtti ve 2026'da talebin rekor kıracağını açıkladı. İzleyelim.
2: Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu SPL, sermaye piyasalarında kurumsal yönetim, sorumluluk ve sürdürülebilirlik temalı sempozyum düzenledi. Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan SPL Genel Müdürü Serkan Karabacak, lisanslara talep 2026 yılında rekor kıracak dedi.
3: Çok önemli bir sempozyum olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bunu sermaye piyasası kurulumuz Marmara Üniversitesi'miz ve bizim sermaye piyasası lisanslama şirketimiz olarak

0: birlikte düzenledik. Kurumsal yönetim zaten ülkemizde çok önemli bir husus. SPK da bunun için çok ciddi çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bu bizim bu konuda düzenlediğimiz 3. sempozyum. Devam ettireceğiz. Başarılı o geçtiğinde düşünüyorum açıkçası. Bizim bütün ülkemiz çapında üniversitelerle işbirliğimiz var. Şu anda 19, yanlış hatırlamıyorsam 20'ye doğru gidiyoruz. Ülkemizdeki tüm üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Normal şartlarda üniversitede okuyan gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara da protokol yaptığımız üniversitelere bir sübvansiyon daha yapıyoruz. Normal sınava giriş fiyatlarından bir kademe daha aşağıda oluyor. Dolayısıyla üniversitelerimizin ilgisi çok bizi sevindiriyor. Ülkemizin her bölgesinde üniversitelerle işbirliğini yapıyoruz. Bu da Marmara Üniversitesi ile yaptığımız protokol kapsamında bir işbirliği oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ülkemiz için.
1: Peki lisanslara talep nasıl şu an gençler tarafından?
0: Lisanslara talep çok güzel bir soru sordunuz. Bizi çok sevindiriyor açıkçası. 20 bin seviyelerinden şu anda 135 bine geldik. 2026 yılında da bir rekor kıracağız. Sermaye piyasalarımıza olan ilginin bir teveccühü oluyor bu. Açıkçası bizi çok sevindiriyor. Daha da fazla biz kapasite artışına gitmek zorunda kalıyoruz bu durumda. Bence sermaye ülkemizin milli gelir artışının ve finansal okuryazarlığındaki artışla birlikte bizim sınavlarımıza da yani sermaye piyasalarına olan teveccüh de artmış durumda. O bir de bizim de lisanslarımıza yani sınavlarımıza yansıyor. Öğrencilerimiz çok ilgi gösteriyor. Bizim için çok sevindirici gelişmeler bunlar. Yani dünyada benzeri olmayan bir sınav yapımız var bizim. Sermaye piyasalarında biliyorsunuz çalışmak durumunda olanlar, belli fonksiyonlarda çalışmak zorunda olanlar bu sınavlara girmek zorunda. Artarak her sene iki kat olarak devam ediyor.

0: Reklam.
1: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobil'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
2: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken süper

0: Fiberleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Airbnb'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dile

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: 12 Mayıs 2026 Akıllı Parası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Piyasalarda bir müddettir izlediğimiz, özellikle savaşın sonlanmasına ya da bir miktar sona yaklaşmasına dönük ümit ya da piyasa algısını bugün bir miktar daha akamete uğradığı bir işlem günü desek yanlış bir ifadede bulunmayız. Keza hafta zaten Trump'ın tırnak içerisinde bir miktar oyun bozanlığıyla başlamıştı söylem olarak. Son dakikada Bakan Işıkan'ın söylemini görüyoruz. Emeklerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak şeklinde bir son dakika var. Bakan Işıkan'dan bıraktığım yerden devam edeyim. Program içerisinde bugün hem İran konusuna ilişkin gelişmeleri Bloomberg muhabir Patrick Sykes'ten almaya çalışacağız. Ayrıca malum ABD enflasyon verisi günü ADM ISI baş ekonomist ve küresel stratejist Mark Ozult'a gideceğiz ve ana bölümde de konuğumuz Ahlat Holding strateji direktörü Yücel Tonguç Erbaş olacak. Hem bilanço dönemi hem de şu andaki fiyatlama dinamiklerini konuşuyor olacağız. Bir haritaya bakalım çünkü az önce sözlerimde ifade etmeye çalıştığım üzere bir miktar daha bugün renkler kırmızıya çaldı ve özellikle Asya kapanışlarında KOSPİ'de o yukarı yönlü sürekli hareketinden bahsettiğimiz KOSPİ'de en sert düşüşü gördük. Günlük bazdaki değişimde %2'nin üzerinde düştü. Aradan sıyrılan bir Nikkei'yi görüyorum ama Asya'nın da pek tadı tuzu yoktu ki haritayı biliyorsunuz hep bize yakın zaman diliminde Orta Doğu ve Avrupa'dan açardım. Bugün bir miktar daha özellikle bizim doğumuzu da görmek adına bu seferlik böyle başlattık. Şimdi normal tarafa geldiğimizde görüleceği üzere DAX'ta özellikle %1'in üzerinde düşüş görüyoruz. Kakaran'da %0,60'lar civarında düşüş var ve FTSE'de de %0,40'lar civarında ana endeksin 3'ünün de düştüğü bir gün. Bununla beraber İspanya'yı, İtalya'yı görüyorum. %1'lere yaklaşan aşağı yöndeki değişimleriyle Atina borsası %1,5 düştü. Sofya borsası var %1'in üzerinde yükselen. Kuzeyde Norveç'i görüyorum. Oslo'yu %0,60'lar civarında yükselen. Slovakya var ama bunun haricinde siz değerli izleyicilerimizin ekrandan rahatlıkla görebileceği üzere günün aslında düşen endeksler temasında ilerlediğini söylemek mümkün. Biz 14.940 puanın altındayız. %1,30'luk düşüşte Borsa İstanbul'da BIST endeksini ekrana da verdik şu anda. Bununla beraber bizde en büyük tahribat nerede diye bakıldığında bankacılık endeksinin %2'nin üzerinde düştüğü görülüyor. Bununla beraber yine BIST 30'un %1,40'lar, ulaştırmanın %1'lere yakın düzeyde düştüğünü izliyoruz. Sınai ise en hafif yara alan endeks. Uzun süredir aslında akıllı paralarda şunu yapmıyorduk. Yılbaşından itibaren görünüm bu son gelişmeler ekseninde Mayıs'ın ortasına yaklaşırken nasıl diye bakacak olursak BIST 100 sene başından itibaren %32,60'lar civarında, BIST 30 %30,30'lar, Sınai %38,60'larla BIST 30'la beraber yarışıyor ön plan olma adına yukarı yöndeki değişimde. Ulaştırma %8,70, bankacılıkta kabaca %5 yükselebilmiş vaziyette yılbaşından itibaren. Gün içerisinde BIST'de şu an itibariyle ve saat 15-18'e gelene kadar 140 milyar TL'lik de bir hacim üretti. Dolar TL'de 45-40'ı geçtik. Euro TL'de 53,35'ler düzeyindeyiz. Spot dolar endeksi 98'in üzerinde. Euro dolarda da 1.17-1.18 bandında bir miktar daha yönün aşağı yönlü 1.17'lere daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. CDS'de 232'nin üzerindeyiz. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %42 seviyesinin üzerinde. 10 yıllıklarda %34,18 seviyesini görüyorum. Bununla beraber Trump'ın hafta başlangıcından itibaren oyun bozanlığıyla Brent tekrar 110 dolarlara doğru, WTI Amerikan tipi ham petrolü 101 doların üzerine doğru hareketlendi. Ons altın şu an 4700 doların üzerinde ama düşüş eğiliminde, günlük bazda düşüyor zaten. Yılbaşından itibaren o kadar debdebeye rağmen burada ons altının yalnızca %9 yükseldiğinin altını çizelim. Gümüş %17 yükseldi yılbaşından itibaren ama o da bugün %2,5 düşer vaziyette. 84 doların altına geriledi. Bitcoin %1,20'ler civarında düşerek 80.800 dolarlarda. ABD tahvil faizlerinde tekrar yönün yukarı olduğunun altını çizelim. 10 yıllıklarda %4,45'lere yakınız. VIX endişe endeksi halen endişe eşik değeri olan 20'nin altında. 25 korku eşik değerlerinde görmüştük ama 20'nin altına geldikten sonra piyasanın algısıyla uzun süreler burada kalabildik. Bakalım haftanın devamında gelişmeler nereye evrilecek ki yaşam ünitesine bağlı şeklinde bir niteleme yapılmıştı. Özellikle İran'da barış konularını ya da anlaşma konularının ABD eksenindeki şu anda bulmuş olduğu hale o nereye evrilecek tabii herkes merakla bekliyor. Bu özetin ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından akıllı para devam edecek.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı parada ana kısımda öncelikle Bloomberg İran muhabiri Patrick Sykes'la sohbetimize başlayacağız. Hi Patrick, firstly
2: öncelikle sana İran ABD savaşındaki son gelişmeleri sormak istiyorum. En son neler yaşandı ve iki ülke arasında bir anlaşma yapılması acaba ne kadar gerçekçi?
3: Hi there. After the latest comments from US President Trump overnight,
2: merhaba, evet, Trump'dan gelen son yorumlara bakacak olursak bir anlaşma olasılığı şu an için uzak gözüküyor. Çünkü Başkan Trump ateşkesin zaten yaşam desteğine bağlı olduğunu söylemişti ve İran'ın son teklifini kabul etmeyeceğini ifade etmişti. Dolayısıyla burada diplomasi adına bir ilerleme, bir gelişme kaydedilmişti. Demediğini görüyoruz. İran tarafından da yorumlar vardı, farklı teklifler vardı ama yine ABD hayır biz daha iyi bir teklifte bulunacağız şeklinde karşılık vermişti. Ve şu an için diplomasiye baktığımızda 48 saat öncesine kıyasla çok da bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Peki Trump'ın

0: hafta İran gündemiyle gerçekleştireceği kritik bir Çin ziyareti var. Ama bu ziyaret öncesinde Tahran Pekin'den neler bekler? Evet, şimdi bu noktada Çin'in elinde bazı kozlar olabilir diyebiliriz. Tabii iyi bir ticaret ortağı Çin. Çünkü İran'ın petrolünün %90 kadarı Çin'e gidiyor. Tabii ABD abluka uygulamaya çalıştı ya da fiyatlar tarafında adımlar atmaya çalıştı. Ama yine de Çin ve İran enerji ilişkisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çok önemli bir unsur ve Çin bir şekilde petrole ulaşabiliyor. Tabii bu konuda Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması Çin için de önemli olacaktır. Bu çerçevede de aslında baskılar devam ediyor. ABD tarafından baskılar devam ediyor. Bir yandan anlaşma beklentisi var ama Çin'e baktığımız zaman dünya arenasında artık tabii ABD çok daha ciddi bir strateji benimsemeye çalışıyor ki bu gelişmelerden bir çıkış noktası bulunsun. Jeopolitik gelişmeler doğrultusunda da tabii Çin bir çıkış noktası bekliyor. Patrick, çok teşekkürler değerlendirmelerin için.
1: Evet, Bloomberg muhabiri Patrick Sykes'tan İran konusunda ki malumunuz artık takvim açısından Trump-Xi zirvesi de yaklaşıyor. Bununla ilgili notları aldık. ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına bir iki dakika var ama stüdyoda kıymetli bir konumuz var. Aflaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş programa başlarken de söylediğim gibi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İsterseniz bir burada veriyi beklediğimiz şu kabaca 80-90 saniyelik süreçte özellikle yapay zeka fiyatlaması bu yılın başlangıcında en çok merkezde acaba nereye evrilecek diye sorgu altındaydı ama neredeyse her şeyi düzeltecek. Geçen yıl küresel ticaret konularına benzer biçimde savaş gündemimizden de çıkmıyor. FED ama veriler de bunların biraz gölgesinde kalıyor. Bazen ön plana çıkıyor. BIX Endişe Endeksi 20'nin altında ama bu piyasa iyimserliğini normal buluyor musunuz? Ya da ne diyelim, tedbirli bir iyimserlik söz konusu?
2: Yani bütün bu gelişmelere rağmen hani şunu kastediyorsan işte hisse senetlerindeki o zirvelere doğru gidiş, belli hisse senetlerine daha çok yoğunlaşılan bir durumdayız şu an. Aslında Türkiye'de biraz benzer bir konuma geldi. Dünya birbirine çok benzemeye başladı. Aşırılık noktasında tabii bana kalırsa dünya yeni bir devrim sürecinde. Yani işte sanayi devriminden sonra yani teknoloji devrimi, yapay zeka vesaire böyle çok kademeli ve kısa aralıklarla hızlanan bir bu devrim süreçleri diyebileceğimiz yeni gelişmelere alışmamız gereken birçok süreç yaşıyoruz. Yani dolayısıyla bunu çok yadırgamıyorum aslında. Çünkü aslında hala dünyada çok yüksek bir sermaye akışı var. Paranın bol olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle 2008'den sonra artan bu ivmenin son 2-3 yılda çok fazla azalmadan böyle üst üste gelen bazı krizlerle birlikte de paranın tabiri caizse böyle suyun boşaldığı alana doğru, yani fiyatların düştüğü ya da bir fırsat olduğu yere doğru aktığı bir yerdeyiz.
1: Burada bu arada bir sizden müsaade isteyeyim. %0,6'lık ekranda değerli izleyicilerimizin aylık bazda göreceği üzere Nisan ayında bir ABD enflasyonu karşıladık. Terminalde şu an gözüm hemen raporun detaylarında ama terminal burada iletmede biraz zorlanıyor. Yıllık rakamda çünkü göreceğimiz aslında İran savaşı sonrası belki de en net biçimde ilk tablolardan biri olacak. Geldi %3,8, beklenti %3,7 idi zaten. Diğer detayları da hemen söyleyeyim. Çekirdek enflasyonda %2,7'lik beklentiye karşın yıllık bazda %2,8, aylık bazda %0,3'lük beklentiye karşın %0,4 olduğunu görüyoruz. Ve terminale düşen ilk başlıklardan bir tanesi Fed için bunun çok iyi bir haber olmadığı noktasında, bilhassa da beklentinin üzerinde aylık bazda gelen çekirdek enflasyon kısmıyla ilgili. Siz ne dersiniz Tonguç Bey?
2: Daha yeni başlıyor gibi sanki. Çünkü
1: parti yeni başlıyor.
2: Avrupa'da biraz daha hani baskıyı bu enerji fiyatlarında görürüz. Orada zaten son gelen enflasyon verisi bunu gösteriyordu. Sanki Amerika tarafı daha gecikmeli bir enflasyon seti üzerinden gelebilir. Eğer daha bu yakın vadede böyle bir enflasyon görünümüyle devam ediyorsak gerçekten hani Avrupa'nın 2 faizi arttırımı, Fed'in bana kalırsa çok yani yılbaşında çok daha farklı düşünüyordum ama artık faiz indirimlerine doğru gitme ihtimali de bu verilerle birlikte biraz daha azalıyor. Öncekini de şöyle bağlayayım.

0: Mesela enflasyon verisi, faiz oranı ve baktığımızda hani belki büyüme oranlarını da önümüzdeki dönemde çok konuşacağız. Buradaki ekonomik data seti ve buradaki temel göstergelere nazaran borsalarla hep karşılaştırma yapılır ya Çağlar. Yani işte bir karşılığı mıdır, bir aynası mıdır, bir göstergesi midir diye. Zaten tüm borsaların içindeki hisse senetleri beraber bir ayak uydurmaya doğru gitmiyor. Biraz önce senin saydığın işte Amerika'da teknoloji hisseleri ön planda. Bizde savaşın etkisinin daha yüksek hissettiğimiz veya 6-7 tane BIST 100 içinde özel diyebileceğimiz bazı hisse senetlerinin de dahil olduğu bir süreçteyiz. Yani dolayısıyla resmi biraz daha doğru okumak lazım. Yani her şeyin yükselirken herkesin para kazandığı bir ortamda da değiliz. Ve sermaye de giderek belli ellerde toplanarak daha da güçlü bir şekilde spekülasyon yapabiliyor diye düşünüyorum. O açıdan yani biz daha çok datayı herhalde bu savaş ortamı sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Yani beklentinin de üstünde bir enflasyon. Amerika'da da baş göstermiş. Bana kalırsa belki konu içerisine gireceğiz. Yani Mayıs ayında özellikle Çin-Amerika görüşmesi sonrası bu barış ya olacak ya da gerçekten ara seçime kadar Trump devam edip bu sürüncemede artık ekonomik olarak da içe döndüğünde karşılığı olmadığı bir siyasi sürecin devamını görmüş olacağız gibi gözüküyor.
1: Aslında birazdan ADM, ISI baş ekonomisti ve küresel stratejist Mark Ozluk'la konuşacağız ama bu söylediğinizden hareketle mesela bu sabah X'te ben de yazdım. Aramco CEO'su diyor ki böyle bir küresel şoku, yani doğal olarak dünya nüfusu gelmiş 9 milyarlara. Bu kadar kalabalığın içerisindeki burada finansallaşmanın, kapitalizmin, küresel ticaretin geldiği noktada da düşünürsek doğal olarak tabii ki bu kadar büyük bir petrol şoku yoktu tabii ki tarihte. Ama şöyle de elimizde doneler var. Hindistan'ın mesela 60 günlük petrol rezervinin kaldığı. Bunlar tabii reel ekonomiyle ilgili olabilir ve piyasa bunlara da aldırış etmeden fiyatlama fetişizmiyle hikayesini de sürdürebilir ama ya bir şekilde belki Michael Burry tek başına kalıyor 2008 krizindeki şahını yürütmek için kötümserlikte ama bir yerde bir kırılma olma ihtimali görüyor musunuz?
0: Şimdi şu var, ben görüyorum. Ama çok yakın vadede olacağını zannetmiyorum. Genelde bu kırılmalar belli bir düzen değişikliği sonrası olur. Yani siz bu savaş ortamında o kırılmayı yaşamıyorsanız demek ki sonra gelecek adımda yani belki Amerika'nın işte Kasım sonraki siyasi süreciyle ilgili daha böyle kilitlenen bir siyasi görüntü içerisinde olabilir. Ya da hiç şu an için tahmin edemediğimiz farklı bir konu olabilir. Ama önemli olan şu, şu an piyasada çok yüksek bir daha önce de biz bunu yaşadık. Risk algısıyla hareket edilen kaldıraçlı kredili pozisyonlar var. Hatırlarsan bir günde biz petrolde de bunu 20 dolar yaşıyoruz ama işte ons altında 1000 dolar, gümüşte 40 dolar. Mesela Bitcoin'e baktık zaman zaman 50-60 bin dolardan 120 bin dolar tekrar aynı seviyeye gelen. Böyle enteresan sanki her seferinde piyasa denendiği bir dalgalı piyasa üzerinden gidiyoruz. Ve burada tek korelasyonumuz sanki Trump gibi gözüküyor. Yani bugünkü aslında piyasa hareketlerinde yani %90'ı bugünkü enflasyon verisinde bir kenara koyarsan akşam yine yorumladığımızda büyük ihtimal Trump'ın işte söylemine istinaden bir barış ortamının olmaması. Bu söylem her gün farklı bir şekilde de değişebiliyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek risk alınan bir dünyada 2008 krizini ben biraz şey olarak benzetebilirim mantık olarak. Hani biri bu kapıdan o getiriyi eline alıp kapıdan çıkmak istediğinde arkası çok hızlı gelebilir. Bunun örneklerini de biz gördük. Sadece burada olan şey devamının gelmemesi. Yani örnek veriyorum altın düştükten sonra tekrar satıp buradan gidelim. Hisse senetleri piyasalarında da belki yine hatırlarsın 5800'den 4400'de S&P hareketi oldu yani Trump ilk göreve geldiğinde. Oradan biz 7000'lere geldik. Yani böyle düz bir yükselen trend içerisinde hareket etmiyoruz. Dolayısıyla para miktarı ve alınabilecek riskle verilebilecek kredi miktarının belli limitleri olduğu için mortgage krizinde de benzer bir şey sigorta şirketleri üzerinde oldu. Şimdi onu bir bacağı kırıldığı zaman yani o kredi veren bacak olabilir veya yatırımcı bacağı olabilir. Burada çöküşün veya satışın diyelim ya da riskten kaçışın evet hızlanabilme ihtimali yüksek. Ama her seferinde bizi şaşırtması tamamen o potansiyel riski getiriyi arzulayan çok iştahlı bir piyasa olması ve paranın yine bunu biraz da kompanse edebilmesi. O limitlerin ben tahmin ediyorum Kasım sonrası biraz daha bana enteresan geliyor. Bu arada ben Mart-Kasım'ı çok dalgalı bekliyordum. Gerçekten dalgalı geçiyor ama hiç böyle bekleyin savaşla anlamda ilgili düşünüp de yine de piyasanın çok potansiyel kalabileceğini de tahmin etmedim. Hani bunu da gerçekten şaşırtıcı bulmakta fayda var. Temkinli olmak gerekiyor. Mutlaka kırmızı çizgileri yatırımcıların olması gerekiyor.
1: Beklentiden biraz daha ılımlı geçti. Burada hemen bir Mark Ozult'a gidelim. Hi Mark, what about
2: merhaba Mark.
1: Biggest,
2: biraz önce gelen veriyi sormak istiyorum. Yıllık bazda ciddi bir artış var. Yani Mayıs 2023'ten bu yana en ciddi artışı görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Yani evet, iyi gözükmüyor görünüm. Kötü, bu Fed'in de dikkatini çekecektir. Özellikle çekirdek enflasyonun artışı çok dikkat çekici. Ama burada aslında konut tarafında da bir düzelme var. Son birkaç aydır bu tarafta da değişiklikler yaşanıyor. Bu da tabii Ekim verisinden bu yana sinyalleri veriyordu. Ama tabii bu baskılar da beklenen bir şeydi. Yani petrol fiyatları, elektrik, gaz üzerindeki etkileri, bunların artık yansımalarını görüyoruz. Beklentiler dahilindeydi diyebiliriz. Yine diğer detaylarda da bunu görüyoruz. Ama henüz daha geniş tabanlı bir enflasyon yorumu yapmak için de erken.
1: Mark, would you like to comment on cost of
2: peki Mark, bir de yaşam maliyetini sormak istiyorum. Bütün dünyada artıyor ama tabii bunu özellikle de ABD TÜFE verisinde de görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Evet, yaşam maliyeti tarafında da baskı var ve bu her geçen gün tırmanacaktır, artışacaktır. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça maliyet tırmanmayı, artmayı sürdürecektir. Ki piyasalar sanırım bunu, bu detayı biraz hafife aldı. Ya da şöyle düşündü, biz artık son 6-7 senedir o kadar çok kriz atlatıyoruz ki bir şekilde toparlayacağız ya da bir şekilde etkiler sınırlı kalacak diye düşündü piyasalar. Ki tabii yumruk yiyene kadar yenilmez sanarsınız kendinizi ve sanırım piyasalarda da biraz bu var. Enflasyon baskısı, enerji sebebi ne kadar devam edecek ya da arz şokları, arz bozulmaları ne kadar uzun soluklu ve ne kadar ciddi bir etki yaratacak, şu an kimse bunu bilmiyor. Peki şunu da sormak isterim. FED tarafında beklentilerin nasıl ve akabinde acaba piyasalar nasıl tepki verir? Şimdi FED'e gelecek olursak, iş gücü piyasasına baktığımız zaman kötüleşme durdu gibi gözüküyor şu anda ve bekleme politikasını sürdürecektir diye düşünüyorum. Bir de tabii Walsh göreve gelecek, düzenini oturtacak. Bu da vakit alacaktır. Piyasalar tarafında da iniş çıkışlar olası gibi geliyor bana. Çünkü bir yanda arz tarafında şoklar ve bozulmalar aslında çok daha büyük bir etken olacak. Ve bozulma petrolün ötesine geçecektir. Farklı sektörlerde de kendini hissettirecektir. Çünkü pek çok sektör, özellikle kimya ile ilişkili sektörlerde de tabii ciddi bir etki söz konusu. Peki son olarak tahvilleri de sormak isterim. Özellikle ABD 10 yıllıklarda yıl sonuna kadar durum nasıl şekillenir acaba? Şimdi bu tarafta aslında ciddi bir fiyatlama yapıldı gibi gözüküyor ama getirilerde artış söz konusu olabilir. Şimdi tabii baktığımız hareket biraz daha eğrinin fon tarafıyla ilişkili. Bir miktar long tarafta baskı olabilir ama kurumsal taraftan destek de gelebilir. Bu da yukarı yönlü bir baskı yaratabilir diye düşünüyorum. Mark, çok teşekkürler değerlendirmelerin için.
1: Evet, ADM, ISI Baş Ekonomisi ve Küresel Stratejist Mark Ozult'tan da ABD enflasyon verisi sonrası yorumlarını aldık. Mark'a soruyu yöneltirken Selen her zaman olduğu gibi bizlere Türkçe çeviriyle destek oldu. Belki orada kaçıranlar olmuştur. Tonguç Bey'e de aslında benzer soruyu sormuştum. Mayıs 2023'ten sonra gördüğümüz en yüksek yıllık enflasyon rakamını karşıladık ABD'den gelen Nisan 2026 rakamlarında. Bununla beraber merak edenler için diğer detaylardan birkaç şey sunayım. Özellikle biraz önce marka da sordum. Dünyada biliyorsunuz ücretli kesimin bilhassa orta direkt diye bir şey kalmadı artık ama orta ve alt gelir grubu için bazı enflasyon kalemleri çok kritik. Müreffeh

0: gibi görünen bir ülkede yaşarsanız da barınma tarafındaki detaylar yine dikkat çekiyor. Aylık bazda %0,6'yı kira tarafında gördüm. Bununla beraber bilhassa yine mesela bir dönem sigortayı konuşuyorduk ABD ile ilgili enflasyonun içerisinde yukarı yönde itici etkili olarak. Bu kez hava yolları ki zaten biraz önce de değindiğimiz gibi enerji maliyetleri, petrolle ilgili yaşadığımız konular ama özellikle buna ilaveten bazı hizmet kalemlerinde de yine yukarı yöndeki seyirler dikkat çekmiş vaziyette ve aslında Fed'in işini hem kolaylaştıran dedi biraz önce Mark. Tabii biraz burada latife de yapıyor ama ilk veri geldiğinde de söylemiştim. Daha çok zorlaştıran bir tablonun daha başındayız diye biraz önce Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş da söyledi. Şunu sorayım o zaman size. Özellikle biz faiz oranı ve bilhassa ne diyelim para politikası ekseninde bazı konuları konuşuyoruz ama piyasalar burada genelde bilinen hikayede coşkuyu yakalamak için faiz tarafıyla ilgili iyi haber beklerdi. Şimdi İran'la ilgili gerilimin çok artması, faizle ilgili ümitler biraz böyle sönümlense de o tarafla ilgili bir çözüm gelirse buradaki tabloyu çiğner atar mı? Yoksa mesela şeyi konuşuyoruz ya savaş yarın bile bitse bunun etkileri belki 2027'ye sarkacak, bu piyasalara garabet olabilir mi?
1: Yani bir kere savaşın etkisinin bitmesi hani ileriye satın alma açısından da tabii çok enteresan da bir mantık olacak ama zaten bu fiyatlanmadı mı o zaman niye buraya kadar geldik gibi. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi hisse profilleri çok değişik bir şekilde endeks üzerinden değerleme yaptığımızda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben hisse senedi piyasasını şöyle değerlendiriyorum, hatta biraz önce böyle fiyatlamalara da bakarken ya aslında burada da bir düzeltme olmayacak galiba diye de düşündüm. Çünkü şu büyük stres olur bana kalırsa. Bence Çin'le Amerika bugün konuşurken İran meselesi bunun içerisinde net bir başlık olacak. Yani sanki İran'la belli taslaklar var, üzerine gidip Çin'le de bir anlaşma oluyor gibi düşünüyorum ben. Onun için yani önümüzdeki hafta büyük ihtimal Cuma günü bu iş bittikten sonra ya bu savaş gerçek anlamda bir sükunete erecek ve boğaz açılıp biraz daha hızlı bir akış gelecek ya da dediğim gibi bir 4-5 aylık daha süren o ara seçimlere kadar çok da bu enflasyon verisini efendim dünyada tabii, büyüme istedim, şey mi olmuş işte işsizlik mi artıyor senin bahsettiğin 9 milyara yakın insanın geçim sıkıntısı var mı yok mu falan bunu çok umursamayan bir Trump'ın iç siyasete dönüp orada işi bu tarafı sürüklerken devam etmesi söz konusu. Dolayısıyla bu İran meselesi biterse bizim için bence daha pozitif bir görüntü olabilir. Çünkü ister istemez bizde tekrardan bir para girişi, yabancı para girişi, bir rezerv artışı, bir enflasyonda bir iki ay sonra tekrar dengeli bir enflasyon görünümü görebiliriz. Her ne kadar işte enerji maliyetlerinden bahsetsek de. Çünkü Nisan ayının %50'si neredeyse petrol, petrol ham maddesi, işte ulaştırma fiyatları, bilet fiyatları vesaireydi. Demek ki bu artarak devam etmeyeceği öngörüsüyle birlikte. İkincisi bilançolar ikinci çeyrekte daha kötüleşebilir. Belli sektörler üzerinde bir bozulma olabilir.
0: Borsa İstanbul için konuşuyoruz.
1: Evet, birinci çeyreğin verileri fena değildi. Yani hani buradan devam edeceğimiz bir çeyrekte gibi gözüküyordu. Ama en önemlisi ben bu iş hallolursa savaşta yani İran'la çözülecek mesele sonrası hala Rusya-Ukrayna meselesinin de bir çözüme gitme ihtimalini görüyorum. Bazı öyle söylemsel sinyaller geliyor. Sanki bu halledilip oraya doğru dönülecek gibi. Böyle bir paket olursa hani Türkiye için tekrar ben bir hikaye yazılması söz konusu olabilir. Ama şimdi Perşembe günümüzde enflasyon raporunu gördüğümüzde hani gerçekçi olmak gerekirse böyle bir 3 ile 5 puan arasında bir herkes yılın başında beklediği enflasyon üzerine ekleyerek bir hedefleme ile gidecek gibi gözüküyor. Hani bunun altında gerçekleşebilecek. Yani benim için mesela 26'lar civarı hala iyimser kalabildiğimiz bir senaryoda. Yani bu da bizi geçen seneki kadar aşağı doğru bir faiz ve enflasyon görünümüne sürüklemez. Ama bir hikayedir. Bu hikayeyi piyasa satın almak isterse bu sefer şeyi görürüz. Hani bankacılık yukarı, işte sanayideki özel savaş etkisiyle yükselen bazı hisseler ve özel hisseler aşağı gibi hisse değişimleri görürüz. Dolayısıyla endekse bakarsak hala bu işin bir zirvesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ama ben yani bir iyimserlik oluştuktan sonra da zaman zaman gelebilecek satışların bu sefer ekonomik data ile ilgili büyümeyle, enflasyonla işte her ay onlar biraz daha yakından ilgilenip o baskıyı hissedebileceğimizi düşünüyorum. Sadece bizim açımızdan değil yani tüm dünyadaki genel piyasalar açısından diye düşünüyorum. Çünkü hala 4.4

0: Bir Amerikan 10 yıllığı var. İşte baktığımızda dolar kısmen değerli diyoruz ama 98'lerde bir dolar endeksi var. Yani burada çok Fed'in de yeni başkanla birlikte üstünde ilerleyebileceği bir hikayesi olur mu emin değilim. Orası bunu satın almadığı sürece belli hisseler yükselir ama endeks baskısı gerçekleşir diye düşünüyorum. Yani daha güneşli günlere doğru gittiğimizde daha karamsal bir piyasa görüntüsü olabilir. Tamamen şeyden dolayı, ekonomik bir datanın getirebileceği risklerden kaynaklı.
1: Bu arada et fiyatları orada da biliyorsunuz. Özellikle son birkaç dönemde aslında mesela yumurtayı da ABD için konuşmuştuk. Aylık bazda %2,8 artmış. Hani bizde gülünüp geçilebilir tabii ama orası için enflasyon oranını
0: Ya
1: düşünürsek.
0: mesela şöyle söyleyeyim Çağlar, belki sen de biliyorsundur. Yani benzin fiyatının zaman zaman Amerika'da çok uzun yıllar, yani eyalet eyalet değişir ama ay değişmeden yaşanılan 4-5 seneler çok olmuştur. Belki 2000'den 2020'den sonra bu fazla olmamıştır. Ama böyle 1 dolarlık falan artış, hani bizdeki gibi biz artık şeye de bakmayabiliyoruz. Yani hani 1 liralar 2 liralar belki. Ama orada böyle 1 dolar 50 sent. Gerçekten ben şeyi çok anlamıyorum. Hani böyle kritik bir döneme doğru girerken Trump için işte bir topal ördek olacak mı olmayacak mı meselesinde bu kadar riskli bir fiyatlama üzerinden İran'a yapılan bu baskı şu an için illaki yapılması gereken bir şey miydi? Yani Kasım sonrasına da bunu atabilirdi. Dolayısıyla enteresan, enteresan
1: Vallahi
0: yani.
1: çiftçilerle ilgili bir kamuoyu yoklaması vardı. Her şeyden şikayet edip yine de Trump'ın bunu çözebilecek tek kişi olduğunu düşünüyorlarmış. Geçtiğimiz hafta önemli bir kamuoyu yoklama şirketini.
0: Ama şimdi bu gelişmeler, sözünü kestim kusura bakma. Mesela
1: Estağfurullah.
0: Avrupa'da tabii daha şeyi değişik, yani yapısı biraz daha değişik. Hani karma bir yapı var orada ama dikkat ediyorsan orada da artık siyasilere veya işte oradaki ekonomik duruma şeyler böyle peyderpey geldi, tepkiler. Ama sonra biraz da o talepleri karşılamaya yönelik de bir siyasi irade karşılarında istiyorlar. Dolayısıyla Amerika aslında bu bölgeden çok daha uzak olmasına rağmen bence orada da çok böyle memnuniyetsizlik, aynı bizim burada bugün gördüğümüz enflasyon verisindeki çekirdekte yavaş artış ve buradan bir yükseliş göstergesi olduğu gibi orada da bu tepkileri görmeye başlayabilir. Yani tekrar iç siyasete dönüp orada biraz daha farklı eyaletleri dolaşmaya başladığı zaman bu da aslında 1970'ten beri bana kalırsa o gelir adaletsizliğini, sonra işte göç dalgalarının, sonra ekonomik krizlerin ve enerjiye olan ihtiyacın ve buraya Trump'ın biraz daha etkisinin yoğunlaştığı bir dünya göstergesinin birazdan aslında o teknolojik devrim dediğimiz şeyin insanlık tarafındaki değişimi. Yani talepler ve baskılar bu sefer alttan yukarı doğru gelmeye başlayacak ama tabii bu da liderlerin ne kadar bunu kayda alacağıyla ilgili olacak diye düşünüyorum.
1: Bir dakikamız kaldı ama bugün biz dahil düşmemizin sebebi haber akışıdır diye söyleyip geçmek yeterli midir? Yoksa bugün
0: Yeterli.
1: ve ardını göz önüne alarak piyasa önden bir ön alma hareketine girmiş olabilir mi?
0: Bence şöyle, her kritik alınacak karar öncesinde, şimdi piyasa çok iyi bir refleks daha önceden gösterdiyse, gelen bunu bozucu bir haber akışında hemen kendini güvenli alana doğru çekmek istiyor. Bugün yaşanılan dünyada budur bence. Yani zirvelerde S&P, DAX, işte bir BIST 100 bakıyoruz. Neyse, eğer endeks hala konuşuyorsak. Ama burada o risk algısı oluştuğunda acaba mı sorusu, belki bir iyimserlik olacak ama biraz daha güvenli limanda bunu karşılamak istiyor. Eğer haber gelmez, işte Perşembe, Cuma gününe kadar biz bu haber akışının etkisiyle devam edersek biraz daha baskılı bir piyasa görebiliriz ama yani %1'ler, 1,5'lar bizim aslında normalde her zaman yaşadığımız düzeltme fiyatlaması. Onun için çok fazla, yani şöyle söyleyeyim, 14.850 hatta 14.600'ler kırılmadan BIST 100 üzerinde bir şeyiniz varsa, takibiniz, çok fazla bu bir risk teşkil etmeyecek gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bu hareketli akıllı paraya noktayı koyalım şimdi. Saat 16'da da finans merkezi sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Amerika'dan enflasyon verisi geldi. Piyasalarda satışlar biraz daha derinleşmiş durumda. Dolayısıyla tüm bunları önümüzdeki bir saatlik yayın içerisinde detaylı olarak incelemeye, irdelemeye çalışacağız. Avro Portföy Yönetici Ortağı Arzu Oldabaşı bizlerle birlikte olacak. Ayrıca arkadaşımız Ceren Dilek Köseoğlu'nun Deutsche Bank Global Makro Başkanı Ozan Tarman'la yaptığı söyleşiyi de programımızın içerisinde sizlerle paylaşacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyonu Nisan'da beklentilere paralel aylık bazda %0.6 arttı. Ülkede TÜFE yıllık bazdaysa %3.8'lik artış gösterdi. Beklenti %3.7 seviyesindeydi. Nisan'da çekirdek tüketici enflasyonu yıllık %2.8, aylıksa %0.4 artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçiler için kredi garanti fonu kanalıyla yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacaklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLRF tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 86,5 milyar liralık borçlanmaya gitti. İhalede dönemsel faiz %19.22 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülke ekonomisinin durgunluktan çıkması için toplu bir çaba çağrısı yaparak Almanya artık silkelenip kendine gelmek zorundadır, dedi. Friedrich Merz, küresel krizler ve biriken yapısal sorunlar nedeniyle ülkenin son 10 yılları

0: Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edeceğiz. Hemen hemen her yerde satış var. Tüketici enflasyonu verisi beklentilerin bir tık ötesinde geldi. Zaten değerlemeleri yükselmiş borsalar üzerinde de bu bir miktar satış baskısını artırıyor gibi görünüyor. Biz Borsa İstanbul'da da benzer tabloyu görüyoruz şu anda. %1.3 kadar aşağı yönlü hareketimiz var. 15.140'lardan başladığımız günde şu anda 15.000 puanın altına doğru sarkmış durumda Borsa İstanbul. 200 puan kadar düşüyoruz. Bankalardaki kayıplar %2 ile hatta %2.2'ye yaklaşıyor şu anda. Biraz daha başı çekiyor gibi görünüyor. Sanayi endeks gene %0.4 ile daha mutedil bir geri çekilme içerisinde. Global tarafta risk iştahı bozulunca ister istemez biraz daha büyük hisseler baskı altına girmeye devam ediyor. Buradan dönelim kurlar cephesindeki tabloya bakalım. Özellikle Amerika'da enflasyon verisi sonrasında Euro-Dolar'ın aşağı kaydığını gözlemliyoruz. 1.1747 düzeyine kadar geldi. Dolayısıyla aslında 1.18'lere biraz daha yakınsayan bir fiyatlama vardı. Enflasyon biraz daha düşük gelse belki piyasa biraz daha 1.18'lerin üzerine zorlayabilirdi ama şu anda 1.1750'nin de altına sarkmış durumdayız. Bu bizi dolar TL'de 45 lira 40 kuruşa, euro TL'de ise 53 lira 35 kuruş seviyesine doğru taşıyor. Dolar endeksi değer kazandı. 98.24'lere doğru geldik. Avrupa borsalarına bakıyoruz. Satışlar var. Özellikle şu an itibariyle Frankfurt'ta %1'e yaklaşan, Paris'te ve Milano'da ise %0.6-0.7 civarında düşüşlerle devam eden bir seans görüyoruz. Londra'da da yine keza geri çekilme var ama diğerlerinin kabaca yarısı kadar %0.3 ile sınırlı. Amerikan vadelilerine gittiğimizde orada karışık bir seyir var. Dow Jones vadelileri çok hafif artıda ama Nasdaq vadelileri özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde biraz daha belirgin farklılaşmış var. %0.7 kadar aşağıda. Aynı zamanda S&P 500 vadelilerini de %0.3 kadar aşağı yönlü harekette görüyoruz. Diğer taraftan emtia piyasasında petrol fiyatları, Amerika-İran gerginliği zaten bugünkü satışın temalarından da bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla burası yukarı gittikçe piyasada iştah bozuluyor. Brent petrol 107 doların üzerine geldi. 107 dolar 30 sentteyiz şu anda. Amerikan tipi ham petrol yeniden 100 doların üzerine çıktı. 101 dolar 30 sent seviyesinde kadar gelmiş olduk. Spot altının ons fiyatı ise yeniden 4700 doların altına sarkmış durumda. Şu anda kabaca 4 dolar kadar 4700 dolar düzeyinin altındayız. Dün %5'in üzerinde artı gördüğümüz gümüşte de bu getirilerin kabaca yarısını şu an itibariyle geri verdiğini takip ediyoruz. Özellikle enflasyon verisinin içerisinde önümüzdeki döneme dair enerji tarafından gelen baskının daha hissedilir hale gelmesiyle enflasyonun daha yüksek kalabileceği kaygısı belirleyici olmaya devam ediyor. İş yatırıma gidiyoruz. Uluslararası piyasalar uzmanı Ahmet Vefa Karabulut bizlerle birlikte. Ahmet, nasıl gördünüz özellikle gelen enflasyon verisini ve ardından oluşan bu piyasa tepkisini?
1: Teşekkürler. Enflasyon verisi dediğiniz gibi beklentilerin hafif üzerine geldi. Burada hani biraz daha yapışkan olmaya başladığını görmeye başladık. Dolayısıyla FED faiz indirimi için eli biraz daha zayıfladı. Detaylara baktığımızda hem manşet içimi hem de çekirdek enflasyon için önemli ölçüde uçak biletleri fiyatlarında ciddi sıçrama var. %20'den fazla bir yükseliş var. Doğrudan jet yakıtı fiyatları ile ilgili. Dolayısıyla bu enflasyon verisinin önemli bir kısmı buradan geliyor. Onun harici çok sert yükselişler görmediğimizi söyleyebiliriz. Bu da tabii Fed başkanının, yeni başkanın göreve başlayacağı dönemde böyle bir faiz beklentisiyle karşılaşması çok pozitif olmadı. Biraz daha ötelenmiş olabilir faiz indirimleri ve bu hem Hürmüz Boğazı'ndaki durumdan dolayı hem de petrol fiyatlarının daha yapışkan, daha yüksek bir yerde dengelenebileceği endişesinden dolayı faiz indirimleri biraz ertelenmiş olabilir. Piyasanın ilk tepkisi çok sert olmadı, çok fark etmedi enflasyon verisi açıklanmadan öncesine göre. Dolayısıyla temkinli yaklaşmaya devam ediyoruz. Bu haftanın diğer önemli olaylarından biri Trump-Çin zirvesi var. Bu masada Hürmüz Boğazı'nın lojistiği çok önemli olacak. Çin artık daha elini taşın altına koyup boğazın açılması için adım atabilir. Dolayısıyla burada böyle bir şey bekleyebiliriz. Yine diğer bir dar boğaz Tayvan meselesi var. Tayvan'ın silah satışı ve stratejik nadir metallerle ilgili konular yine görüşme zirvede ele alınacaktır. Biz zirvenin pozitif geçmesini bekliyoruz. Dolayısıyla endekslere de destekleyici olmasını bekliyoruz. Bizim Hürmüz Boğazı konusunda ve enerji fiyatları konusundaki görüşümüz kısmi açılmanın ilerleyen günlerde olabileceği

0: dair ilk gelenci sevkiyatları da başladı zaten. Dolayısıyla kademeli olarak Hürmüz Boğazı'nda açılmasını bekliyoruz. Umarız da o şekilde olur. Endekslere baktığımız zaman, temalara baktığımız zaman bu sene en çok kullandığımız kelimelerden bir darboğazdı. Yapay zekanın kazananları tarafında sert fiyatlamalar görüyoruz. Muhteşem yeni performansında aşan fiyatlamalar görüyoruz. Özellikle yarı iletkenler tarafında Mart sonundan bu yana %64'lük bir artış var. Bunun da temelinde CPU ve hafıza kartları tarafındaki oyuncuların bilançoları ve öncesinde ve sonrasında gelen sert yükselişler var. Burada ciddi bir arz krizinden bahsedebiliriz. Talebe yetişilemiyor. Özellikle hafıza kartları tarafında Micron, SK Hynix ve SanDisk, CPU tarafında ise Intel ve AMD çok önemli sert ralliler yaşadılar ve bu tarafı yukarı taşıdılar. Diğer tarafta optik iletkenler tarafında Nasdaq üzerindekisine alınan Lumentum var. Ve ona benzer optik iletken şirketleri de darboğazın önemli oyuncuları oldu ve bilançolarıyla da bunu bize gösterdiler. Diğer darboğazlardan biri ise enerji altyapısı tarafında. Özellikle enerji talebinin çok artması, veri merkezi enerji talebinin 2030 yılına kadar ikiye katlanmasının beklenmesi, eski enerji şebekelerini, hatlarını ve enerji sağlayıcılarını tarafında çok ciddi fiyatlara gebe diyebiliriz. Dolayısıyla yeni diğer bir darboğazda bu tarafta. Şu anda kazananlar ve kaybedenler olarak net bir ayrışma görüyoruz. Biz bu ayrışmanın temelinin de sağlam olduğunu düşünüyoruz ve bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan bu ayrışma tabii ciddi bir yoğunlaşma riski de getiriyor, konsantrasyon riski de getiriyor. S&P 500'deki yoğunlaşma tarihsel zirvelerin Gini Endeksine göre. Dolayısıyla biz burada daha temkinli de bir taraftan korumacı hamleler yaparak portföylerinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Yine opsiyon tarafında, kol alımlar tarafında, teknoloji sektöründe çok ciddi pozisyonlanmalar var. Dolayısıyla biz buralara oynamaya devam ederken, buraların daha iyi olmasını beklemeye devam ederken biraz daha düşük tarafta kalan sağlık sektöründe bu portföyleri dengelemek için iyi olabileceğini düşünüyoruz. Evet. Düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz önümüzdeki katalizörleri düşündükçe.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu değerlendirmeler için ve geçiyoruz hemen hızlıca araştırma turuna. İlk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, enflasyon verisiyle başlayalım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aslında verinin manşetine baktığımızda evet yükselişte. Bu yani beklentilerin bir tık üzerinde geldiğini gözlemliyoruz. Fakat tabii ki yıllık enflasyon işte 3 yılın zirvesine gelmiş durumda. Ama alt kalemlerine baktığımızda işte havayolu ücretlerinde kabaca %20.7'lik artış var. O Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye gelmiş. Öte yandan yine ekonomistlerin kabaca %40'lık bölümü zaten buralarda bir enflasyon gelebileceği yönünde tahmin üretmiş. Enerji maliyetleri yavaş yavaş kademe kademe binmeye devam ediyor gibi görünüyor Amerika'da enflasyonun üstüne.
2: %21 benzin fiyatlarının geçtiğimiz ay yükseldiğini görmüştük. Bu ayda özellikle %5 daha üzerine koyduğunu görüyoruz benzin maliyetleri tarafında. Ama özellikle yıllık veriye baktığımız zaman Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyelere tekrar geldik. Kabaca Fed'in enflasyon hedefinin iki katı civarlarındayız şu anda %2 hedefinin. Tabii burada özellikle aylık bazlık rakama baktığımız zaman da geçtiğimiz ay %0,9'lar civarında bir yukarı doğru hareket görmüştük. Oradan bir miktar daha yavaşlayan bir ortam var ama hala %6'lar civarında gerçekleşiyor. Aylık enflasyon tarafı belki biraz sürpriz nereden geldi diye bakacak olursak çekirdek taraftan o tarafta 0,3'ler civarında artması bekleniyordu çekirdeğin ve özellikle orada 0,4 civarında bir veri almış olduk. Şöyle bir alt kırılımlarına baktığımız zaman özellikle siz uçak maliyetlerindeki bilet fiyatlarından bahsettiniz ama burada özellikle hizmet fiyatlarının ay içerisinde 0,6 civarında çekirdek veriyi yukarı doğru çektiğini bu tarafta takip ettik. Aynı zamanda uçak biletlerinin yanı sıra burada otel fiyatlarında da 2024'ten bu yana en yüksek artışı görüyoruz. Aylık 2,8 civarındaki hareketle birlikte. Aynı zamanda bir de barınma maliyetlerine baktığımız zaman da orası da son 2 yılın en yüksek artışı. Orada da %6'lar civarında bir artış görüyoruz. Piyasa tepkisine baktığımızda ise ilk etapta Bloomberg Dolar Endeksinde bir yukarı doğru hareket gördük. Nasdaq'ta %1'i aşan satışlar vardı. Fakat şu anda piyasa o şoku biraz daha sindirme çabasında, diplerden alımların geldiğini gözlemliyoruz.
1: Mehmet, teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz Elif Canseven'in yanına. Onunla birlikte biraz daha Amerika'daki hisse senedi piyasasının karlılık rakamlarına bakacağız. Sonra Bekir'le de biraz daha Borsa İstanbul karları üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağız. Amerika tarafında özellikle baktığımızda karlılık performansı üzerinden değerlendirecek olursak bir miktar artış dikkat çekiyor. Beklentilerin üzerinde gelen karlar var. %80'in üzerinde beklentinin üzerinde kar rakamı açıklandı. Böyle bakıldığında tabii hani Amerika'daki aslında biraz daha analistlerin bakış açısını yansıtıyor. Çünkü onlar biraz daha düşük olsun ve

0: gitseler onları biraz daha yensin. O tarafta da motivasyon oluşsun. Bunu da tercih ederler açıkçası. Ama biraz bakmak lazım buralardaki karlılık büyümesi S&P 500 şirketleri için nereden nereye geldi diye.
1: Aslında Mehmet'in de az önce bahsettiği gibi 2 aydır süren savaşın ve artan benzin fiyatlarının biz hisse senedi piyasasına da yansımasını bekliyorduk. Özellikle Amerika cephesinde ABD ile İran arasında bu kadar büyük bir çekişme varken. Ama dönüp baktığımızda aslında analistlerin de beklentisinin üzerinde bir kar hisse bilanço sezonu geçirdiğimizi söyleyebiliriz. %80'in üzerinde bir bilanço, %90'ın üzerinde hatta bilançoların çoğu açıklandı. Ve geçen seneye göre %27'lik bir büyüme gördük ki analist beklentileri %12'lik bir büyüme tarafındaydı. Bu iki katından daha fazla bir artışa denk geliyor geçen seneyle bu sene arasında. Ve baktığımızda iki yıl arasında da çok ciddi farklar var. Yani bu sene bir savaş atlattık aslında biz. Ve hisse senedine baktığımızda aslında bugün satıcılı bir seyir var küresel hisse senedi piyasasında. Bunun yansımasını bu şekilde hisse senedi tarafında da beklerdik bilançolarda. Burada dikkat çekici olan yıllık kar büyümesinin yüksek seviyelerde gelmesinden ziyade tüm sektörlere yayılmış olması. Bir sonraki grafiğimizde de aslında bize sektörel bazda analizlerini verecek. Sürekli muhteşem yedilden bahsediyoruz ve yapay zeka zaten şu son dönemin hisse senedi piyasasını ayakta tutan ana etmenlerden bir tanesi. Özellikle Asya tarafında ve Amerika tarafında bunların ayak izlerini izliyoruz ama bununla beraber buna eşlik eden enerji, finans ve malzeme sektörlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunlar da aynı şekilde enerji yine petrolün yükselmesi, WTI'nin yükselmesiyle beraber yükselen sektörlerden bir tanesi. Bunun yanında buna finans ve malzeme sektörlerinde eşlik ettiğini söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Elif aktardığı notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bilanço sezonunun tamamlanmak üzere olduğu yerlerden biri de Türkiye. Borsa İstanbul'da özellikle mali kesim dışarıda bırakıldığında Bekir nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Buna bakmak lazım. Aslında nominal kar rakamının arttığını, aynı zamanda yıldan yıla baktığımızda enflasyonun biraz daha altında olmakla birlikte satış geliri büyümesinin de belli seviyelere geldiğini gözlemliyoruz. Aslında hani burası enflasyonun tam olarak karşılaştırdığımız zaman bir kısım altında kalıyor gibi duruyor. Fakat bence bundan sonrasında bilmiyorum bu konuda sen ne dersin ama hani karın ne olduğundan ya da satış hasılatının nereye geldiğinden daha ziyade bu dönemi nakit akışını kuvvetli koruyabilen şirketler ve koruyamayan şirketler arasında ayrıştırmak gerekecek gibi görünüyor. Bunlar küçüklerde zaten sorun ama büyüklerde de nakit akışının en temel ilgi alanlarından bir tanesi ne dönüşmeye başladığını görüyorum ben son dönemde konuştuğumda herkesle.
2: Çok doğru söylüyorsun. Nakit akışı, favök marjı ve borçluluk. Aslında son dönemde baktığımız, bilançoda baktığımız ana kalemler bunlar. Bunları önümüzdeki günlerde detaylıca işleyeceğiz. Çünkü bugün sabah itibariyle birçok bilançoları toparladık. Ancak böyle bir temel bir bakalım dedik. Bir ana çerçeveye bir bakalım dedik. O ana çerçevede mali sektörü dışarıda bıraktığımızda karşılaştırma ölçüsü olarak 519 şirketin, Borsa İstanbul'da işlem gören 519 şirketin burada geçen çeyrekten bu çeyreğe ne yaptığından ziyade 260 tam yarısı kar açıklıyor, yarısı zarar açıklıyor. Bu zarar, kardan zarara geçen veya karı azalan şirketler, zararını artıranlar, bunları veyahut da enflasyonun altında favök marjı açıklayan şirketlere baktığımızda bunlar 400'e yakın. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da gerçekten işte nasıl BIST endeksi yükselişlerinde bazı hisseler üzerinde gidiyor diyoruz. Gerçekten seçici olmanın, bilançoyu dikkatli takip etmenin, faaliyet raporlarını dikkatli takip etmenin çok önemli olduğu zamanlardan geçiyoruz. Toplama baktığımızda ise toplam hasılatta %8,7 gibi geçen yılın bir aynı dönemine göre bir artış var. FAVÖK tarafında %23 artış görüyoruz.
0: %30'da enflasyon var tabii.
2: Evet, %30'un üzerinde bir enflasyon, %32,4 enflasyon olduğunu düşündüğümüzde burada işte ben şirket şirket baktığımda %32'nin üzerinde kar açıklayan şirket sayısı karını artıran, FAVÖK'ünü artıran 84'te kalıyor. Geri kalan 400'ün üstünde şirket ya bunun altında kalmış ya zarar açıklamış. Dolayısıyla net kar tarafında bir ciddi artış olmakla birlikte son kalem, yani o son ana ortaklık payına baktığımız bu artışı yanıltıcı olabileceğini söylemek lazım. Neden? Önceki dönem enflasyon muhasebesi, sonra iptal edilen enflasyon muhasebesi, ardından vergi gelirleri, vergi indirimleri derken son bilançonun en son kalemi artık şirketin nereden nereye gittiğine ilişkin bize çok fazla ipucu vermiyor.
0: Daha fazla detaylara girmek lazım. FAVÖK marjının nereye gittiğini

0: bakacağız.
1: Evet.
0: Ama şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Birinci çeyrek bilançoları bize net bir yavaşlama gösteriyor.
1: Evet.
0: Önümüzdeki döneme için bence önümüzdeki dönemde en çok tartışılacak konulardan bir tanesi bir bilanço resesyonuna doğru gitme potansiyeli eğer iç talepte yavaşlayacaksa. Zaten dış ticarette biraz sallanarak gidiyorduk ama iç talep dengeleyiciydi. Şimdi orası da düşecekse bir bilanço resesyonuna doğru gitme riski biraz daha belirginleşmiş olabilir.
1: Çünkü savaşın maliyetini ikinci çeyrekte daha fazla göreceğiz. Buradan ilk çeyrekte çok fazla olumsuz etkilenmeyenlerin etkilenme potansiyeli var. Dediğin gibi bilanço resesyonu ihtimali ikinci çeyrek için biraz daha fazla.
0: Bekir, çok teşekkür ediyoruz sana. Böylelikle Finans Merkezi'nde ilk bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Arzu Odabaşı ile beraber karşınızdayız.

0: devam edecek. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin

0: İkinci bölümüyle karşınızdayız. Aura Portföy yönetici ortağı sevgili Arzu Odabaşı bizlerle beraber. Arzu, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aşıl, teşekkürler.
0: Şimdi biraz piyasa dinamiği üzerine konuşmak lazım. Yurt dışında risk iştahı bir yandan savaştan, bir taraftan da teknoloji hisselerinden etkileniyor. Teknoloji hisseleri kendini ayrıştırıp farklı bir yere doğru giderken petrol ve özellikle savaş tarafındaki problemler bazen daha baskın hale gelip biraz daha risk iştahını bozabiliyor. Bugün o günlerden maalesef bir tanesi. Enflasyon biraz yüksek olunca risk iştahı biraz daha bozuk bir gün. Fakat genel anlamda piyasanın savaş fiyatlamasının sonuna geldiğini düşünüyor musun?
1: Değil. Daha düşünüyorum.
0: Ne olursa düşünürsün?
1: Biraz daha gider yani, burası biraz daha su kaldırır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ne olduğunu anlamak, Trump'ın değerlendirmelerine göre bir sonuç çıkarmak kolay olmuyor. Dolayısıyla bir süreç daha var. İşte tekrar yapılan açıklamalar, bize Hürmüz Boğazı ile ilgili gelinen son noktada bu süreci daha uzamaya devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla enerji arzı sıkıntısı gündemde açıldı. Öyle baktığımız zaman da enerji arzı demek, enflasyon demek, enflasyon demek faizleri indirememek demek, ekonomik stres, sıkıntı demek. Biraz daha bunlarla boğuşacağız gibi görünüyor. En kötü kalmış, belki geride kalmış olabilir ama etkinin tamamı daha devam ederiz büyük olasılıkla bu süreçte.
0: Şimdi tabii Amerikan tahvilleri 4.44'e geldi.
1: Evet.
0: 10 yıllıklar 4.44'e geldi. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortamda, enflasyonun buralarda olduğu, faizin 4.5'lara yaklaştığı ortamda küresel risk iştahının artışının bir limiti olabilir mi? Çünkü gelişen ülkelere muazzam kaynak akışı oldu geçen sene. Bu sene, evet, de fena gitmiyor şu an.
1: Gerçekten
0: ama
1: öyle.
0: Dolar faizinin bu kadar yüksek olduğu yerde bu kadar yüksek performans ne kadar sürdürülebilir?
1: Orada da sanki resim ayrılıyor yani. Bambaşka, biri bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Yani iki taraf, iki enstrümana baktığımız zaman. Ama benim de burada söylemek istediğim, senin biraz önce değindiğin, bunun da bir limiti ve riski olmalı. O riskin de bir limiti olmalı. Mesela buralarda işte yapay zeka, yarı iletken ürünlerle ilgili süreç, o beklentiler, o teknoloji hisseleri yukarı yönlü hareketine devam ediyor ama bütün bu süreci yönetmek için de bir enerjiye ihtiyaç var. Ve bir yandan da talebe ihtiyaç var. Öyle baktığımızda buradan gelecek olan kısıt o tarafı da negatif yönü etkileyecektir. Şu anda orası güllük gülistanlık, sanki her şey, onlarla ilgili her şey yolundaymışçasına prim yapıyor. Dolayısıyla birazcık resim negatife dönebilir diye düşünüyorum şu süreçte. Bir de biliyorsun Çin Başbakanı ile Trump'ın bu hafta bir toplantısı var. Orası gerçekten tedirgin ediyor
0: beni. Piyasa bozucu bir şey bekliyor musun?
1: Hiç bilmiyorum ve son anda da bir iptal bile bekliyorum. Çünkü o daha önce de aynı şeyi yaşadık.
0: Ama şimdi
1: son
0: tabii anda iki gün kaldı ya, bu saatten sonra biraz zor gibi sanki.
1: Lazım.
0: Eğer olursa tabii başka bir şey demek.
1: Bir de öncesinde de yine bugün ve yarın ön toplantılar olacak. Yani Ticaret Bakanlıkları arasında bir toplantılar olacak Güney Kore'de. Dolayısıyla arkasından Amerika ile Çin arasındaki bu görüşme olacak. Umarım kazaya gitmez ama oradan da çok büyük bir şey bekler miyiz? Negatif veya pozitif, açıkçası onu da zannetmiyorum. Kendi aralarında belki daha küçük noktalara bir giriş çözüme gidebilirler ama bir resim var. Bu sanki bütün bu savaşın ana nedeni Çin'e olan enerji kısıtlaması olarak algılıyorum ben. Eğer İran'dan Çin'in bu denli ithalatını düşünürsek, yani %90'ını satan bir İran varsa ve İran'ın üzerinde böyle bir abluka varsa, o zaman bunu etkileyen tarafın, zarar gören tarafın Çin olduğunu düşünüyorsak biraz resim sanki oraları da bize düşündürüyor.
0: Peki dönüyorum Türkiye'ye. Türkiye tabii belli noktada bu yaşananlardan etkilendi. Enflasyonun yükselişi
1: maalesef
0: elbette burada çok belirli bir farklılık yarattı. Dolayısıyla şu anda hani faiz konusundaki beklentiler oldukça ötelenmiş. Aynı zamanda ekonomik aktivitede ciddi bir yavaşlamaya doğru evrilmiş. Öbür tarafıyla da hakikaten enflasyonun da yükseldiği bir ortamla karşı karşıyayız. Klasik bir arz şoku fiyatlaması diyebiliriz. Üstelik de yüksek enflasyonla yakalandığımız bir arz şoku oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla piyasanın şu anki dinamiğini, dengesini ve fiyatlama çerçevesini nasıl okuyorsun? Nereler makul, nerelerde biraz daha problemli gibi görüyorsun? Yani hisse fiyatlamasını nasıl buluyorsun? Bono fiyatlamasını nerede görüyorsun? Ne dersin?
1: Şöyle bakıyorum, yani Perşembe günü yine toplantı var. Bu toplantıda yapılacak olan bir değerlendirme, açıklama, rapor olacak. 21 üst band dersek bu üst bandı büyük olasılıkla yukarı çekilebilir diye düşünüyorum. Çünkü tahminler...

0: beklentiler çok daha fazla bir şekilde yukarıda gibi görünüyor. Yıl sonuna olan beklentinin yukarı çekilme olasılığı yüksek diye düşünüyorum. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada ilk 4 aylık biz zaten %16'ya gelen bir enflasyonu 14'e gelen bir enflasyonu yaşamış durumdayız. Aynen. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz durum 14.64 ise şu anda ilk 4 aylık enflasyon, 16 ise bunun alt bandı, yani yıl sonu aralığı, beklenti aralığın alt bandı, büyük bir bölümünü ilk 4 ayda bitirmiş olduk. Dolayısıyla bundan sonraki aylarda da biz 1.2 civarında bir enflasyon getirebilecek miyiz? Ona bakmak gerekiyor. Getirme olasılığımız ne kadar yüksek? Biraz düşük görünüyor bu mevcut enerji şoku nedeniyle. Bu tamamen hiçbir şey yapmasak, her şey olduğu gibi gitse, enerji fiyatları böyle gidecekse ki yukarı yönlü hareketin de olduğunu görüyoruz. Her ne kadar biraz çok daha sert bir yukarı yönlü hareket olduğunda Trump çıkıyor sahneye, bir şov yapıyor. Tekrar bir toparlanma oluyor oralarda enerji, petrol fiyatları tarafında. Dolayısıyla hisse senedi fiyatları burada bir faiz indirimini beklerken birdenbire böyle bir resmin içine girdi. Ve endeks hisse senedi tarafında da yukarı yönlü hareketi de gördük aslında. Ve ben bunu daha önceki yayınlarımızda da söylemiştim. Yani Mayıs ayında her iki toplantı yoksa, Fed'in ve bizim PPK toplantısının olmadığı aylarda piyasa bir rahatlıyor ve yukarı yönlü hareket güçleniyor. Sanki şu anda onu yaşıyoruz açıl, ama yani Haziran, Temmuz gibi bu kadar rahat olmayabilir diye düşünüyorum. Biraz buralarda bir satış baskısı gelebilir. Fakat ana trend nereye dersen, yukarı yönlü ivmesini de devam ettirme olasılığı yüksek. Yani çünkü jeopolitik olarak biz güçlü bir yerdeyiz ve bunun da bize bir şekilde sermaye akışının gelmesi için bir takım teşvikler, bir takım aktif bir şekilde iletişimini sağlıyoruz yurt dışı yatırımcılar tarafında. Fakat benim gördüğüm kadarıyla şu anda biraz buralarda patinaj yapmaya devam ederiz. Faiz tarafına baktığımızda orada zaten yukarı yönlü bir hareket başladı. Enflasyona yönelik beklentiyi satın almaya devam edecek. Orasını da biraz tabii ki maalesef ki yukarı yönlü o trend, ya da nasıl diyeyim sana, yani risk algısı arttıkça oralar birazcık daha hareketini sürdürebilir.
1: Bunu taşır mısın? %42 2 yıllık faiz var.
0: Evet, yani mevduatta da aynı şey var.
1: Ama mevduatın devamı var yok, o belli
0: onu
1: değil.
0: Onu bilmiyoruz. Fakat bono da var ve hani bir miktar taşırız. Taşımak durumundayız yani, fonlar tarafında bakınca, yatırımcı tarafında bakınca, ama böyle full gireceğimiz bir resim olmaz. Çünkü gerçekten evet, şu ana kadar kontrollü gidiyor her şey, fakat bundan sonrası nasıl olacak, bunu anlamak gerekiyor. Dolayısıyla özellikle petrol fiyatlarındaki bu eğilim her tarafı tedirgin ediyor. Biraz temkinli gitmek gerekiyor şu dönemde. Ama Türkiye olarak baktığımızda risk primimizin korkulduğu kadar yukarı yönlü sert hareket etmediği bir dönemdeyiz ki bu bence çok değerli. Bunun da dediğim gibi savunma sanayimizin güçlü olması, bölgede önemli bir lider konumunda olmamız, işte bu tarafta talebin bize doğru yöneliyor olması, bence bu bizim gücümüzü arttıran önemli bir etken olarak görüyorum açılı.
1: Şimdi normalde kurla daha uyumlu giden bir enflasyon eğilimi var. Daha doğrusu enflasyonla daha uyumlu giden bir kur evet, yönetimi söz konusuydu. Yani kabaca biz ayda 1.1 puan, 0.9 puan kadar bir kurda yukarı yönlü hareket, tek yönlü yukarı yönlü hareket görüyorduk. Fakat şimdi tabii enflasyon hızlı gitti. Kurdaki artış yıl başından bu yana kabaca %5,5'lar civarında kaldı. Dolayısıyla aslında belki sorulması gereken sorulardan bir tanesi bu olabilir. Çünkü önümüzdeki dönemde bu ikisinin birbirine biraz daha yakınsaması, yaklaşması beklenir mi? Ya da böyle bir ortamda enflasyonun zaten arz şoku nedeniyle yukarı gittiği yerde ben kuru daha da tutarım ki bir tur daha enflasyona maliyet riski bindirmeyeyim diyen bir Merkez Bankası bakışını beklersin.
0: Yani Merkez Bankası'nın tabii ki yerinde olsam TL'nin değerli olmasını sağlamaya çalışırım. Çünkü her TL'nin değer kaybı enflasyon olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla resim biraz aslında bize onu getiriyor, ama bir taraftan da elindeki kaynaklar belli, yapabilecekleri belli şu dönemde. Onun da kaynağı da sonsuz olmadığı için belli noktalarda müdahale edebileceği, belli noktalarda da belki bazen daha rahat bırakabileceği bir resmi görebiliriz. Ama bir şey oluyor ki bunlar birbirini bir şekilde yakalıyor. Yani ya faiz aşağı doğru iniyor ya kur kendini yukarı doğru atıyor. Dolayısıyla çok dengeli bir portföyle gidilmesi gereken bir dönem. dönemdeyiz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten

0: iki tarafın da birbirinden uzaklaştığı anlar biraz tedirgin ediyor her tarafı.
1: Peki bu dönemden bir yatırım stratejisi kurgulasan bu belirsizlikler çerçevesinde neye ne kadar ağırlık verirsin?
0: Tabii sabit getirilere biraz ağırlık vermek durumunda kalıyoruz. Yani çok da tercih etmesek de bir hisse senedi ağırlıklı o tarafa daha pozitif bakan portföy yöneticileri olarak. Ama ana resimde şu anda içinde bulunduğumuz durum bizim birazcık daha likit kalmaya özen göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ya da çok böyle iyi fırsat bulduğumuz sektörler hisse senetlerine giriş veya bazen giriş çıkış şeklinde hareketleri de yaparak ilerlemek doğru oluyor. Bu biraz daha profesyonel yatırımcıların olduğu bir dünya şu dünya, ama daha küçük yatırımcı için söylüyorsak, düşünüyorsak işte %50'si likit, geri kalanı da hisse senedi, bono, altın, gümüşle değer çevireceği bir resim olabilir. Altın ve gümüş tarafı da biraz enteresan oldu. Oralarda da böyle ekstra enteresan beklentiler var. Mutlaka haber yapmışsınızdır bugün.
1: Varsa tutar mısın?
0: Varsa tutar mıyım? Tutarım ama hani
1: yoksa alır mıyım?
0: Şu anda yok, almam. Yani çünkü gelmiş olduğumuz noktada tabii ki bu portföydeki doygunluğuna bağlı, oranlarına bağlı. Eğer işte aşırı bir %40, %30'a varan bir şey varsa, ağırlık varsa ekstra almaya çok fazla gerek yok ki, bu bence yine çok yüksek bir oran. Dolayısıyla o dengeyi de %10'larda, 15-20 aralarında kalarak gerçekleştirmek daha doğru. Çünkü altında da yani ülkelerin, merkez bankalarının aldığı bir talep yarattığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla orayı da kontrol edemiyoruz, ama gümüş biraz daha volatil. Orada biraz yukarı yönlü hareketi görebiliriz. Yani tamamen grafikle konuşuyorum şu anda. Volatilite daha yüksek, daha sert hareketleri var. O yüzden gümüşte kısa vadeli bir fırsat olabilir, ama altın o kadar daha ağır, o biraz daha geldiği yer itibariyle biraz daha ağır gidiyor diyebilirim açıl.
1: Arzu Alabaşı, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız daha var, sonrasında son bölümde yeniden karşınızdayız.

0: devam edecek.
1: Kamu spotu.
2: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
3: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
4: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşımız Ceren Dilekçiköseoğlu'nun yaptığı bir röportajla veda edeceğiz sizlere. Deutsche Bank Global Makro Başkanı Ozan Tarman'la bir röportaj gerçekleştirdi. Ozan Tarman diyor ki İran riski teknoloji hisselerindeki karları gölgeliyor. Önümüzdeki dönemde 10 yılın zirvesine ulaşmış olan yarı iletkerlerin karlılığa devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu süreç bundan sonra nasıl işleyecek ona dair detayları aktarıyor. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
3: Küresel piyasaların görünümünü Deutsche Bank Global Makro Başkanı Ozan Tarman ile konuşuyoruz. Merhabalar Ozan, hoş geldin yayınımıza.
4: Sevgili Ceren, her zaman büyük bir zevk.
3: Çok teşekkürler. Bugün çok yoğun, yani konuşacağımız çok fazla konu başlığı var aslında. Tabii önce hisse senedi piyasalarıyla başlayalım. Çünkü artan jeopolitik risklere gerileme rağmen piyasalar bardağın dolu tarafını fiyatlamaya devam ediyor. Özellikle ABD borsaları. Sence bu yükselişin altını dolduracak hikaye var mı, yoksa piyasa şu anda yanlış kuyruk risklerini mi fiyatlıyor?
4: Kesinlikle var bence. Biliyorsun ben şey diyen insanlardan değilim. Piyasa her zaman haklıdır, piyasa her zaman haklıdır. Ama bu sefer bir bildiği var. Zaten bana her yerde Türkçe, İngilizce, Çince bunu söylüyorlar. Ozan niye piyasalar burada diye. Birinci sebebi kar oranları, bilançolar. Yani 1 Nisan'da 9 Nisan'dan itibaren Başkan Trump yine o meşhur takosunu yaptı, geri adım atmaya başladı. Ama bundan da önemlisi İran'ı gölgeleyen karlarda, özellikle teknoloji hisselerindeki karlardaki müthiş getiri. Bizim Jim Reed araştırmada en son baktı. 4. çeyrekte %13 olan hız bu çeyrekte %24, ki son 10 yılın rekor seviyesi. Yarı iletkenler liderlik ediyor. Bu da sabaha kadar tartışılabilir. AI balon mu yoksa bir devrim mi, ama scoreboard ortada. Birincisi bu. Diğeri de insanlar zamanlamada çok şaşırdı. Yani ilk başta tamam, böyle büyük bir art şoku yaşadık. İran savaşı. Petrol 100'ün üstüne gitti, sonra 120 olacak, 150 olacak, fiziksel petrol, kağıt petrol, fiziksel petrol oralara gidecek, dünyanın tarihinin en kötü enerji şoku denildi. Pek öyle değil, çok iyi bir şey değil, ama yüzlerde kaldık. Neden? Çünkü burada çok büyük bir işin arz tarafı var. Evet, Hurmuz kapalı, gemiler geçmiyor, ama bir de talep tarafı var. Talep ayağı zaten Asya, Asya'nın lideri Çin. Bir nedeni varmış ki geçen senelerde 150'lerle flört ettiğinde Brent'ler, WTI'ler, bir türlü oralara gidememişiz. Çünkü Çin sürekli alıyormuş, belki bugünler için. Dolayısıyla Çin şu anda beklenildiği kadar talep göstermiyor. Neredeyse 100 günlük deposu var. Mesela bunu Amerika'nın 25'iyle karşılaştır. Amerika enerji ihracatçısı olsa da. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde sokaklarda bambaşka görüntüler olsa da benzin fiyatlarında, hisse senetlerinde böyle all time high, all time high deyip duruyor ekranlar.
3: Petrol piyasasında tansiyon bir türlü düşmüyor. Mesela bugün baktığımız zaman Brent petrolün varili $107 seviyesinde. Siz son yaşanan yükseliş sonrası tahminlerinize güncellemeye gittiniz mi? İkinci ve üçüncü çeyrekte petrol fiyatlarını nerede görüyorsunuz?
4: Ozan Korman Tarman olarak konuşursak kişisel olarak hala daha kötü şeyler bile görebiliriz derim. Doğuçe'nin resmi tahmini Michael Husse, petrol komodite araştırmacım. Evet, yukarı çekti, ama yine de yani ikinci çeyrek için Brent'te $96 bekliyor. Esas önemli senin sorduğun ikinci çeyrek, dördüncü çeyrek averajı içinse, ortalaması içinse 87 bekliyor. Şimdi onun için bir an önce bu işin göstermeye geldi değil, yani göstermek ötesi bir el sıkışma olması lazım. Artık şu hurmuzun açılması lazım. Dünya Kupası, bir dahaki sefere formayla geleceğim bu arada. Dünya Kupası olduğunda hala savaşlardan bahsediyoruz, hala laf ola beri gele bir ateşkes sürüyorsa, o zaman bütün dünyadaki Michael Husse'ler, zaten bazı Amerikan Bankanı da o averaj 100 tahminlerini daha da yukarı çekerler. O da özellikle Amerika Avrupa faizlerine daha da yukarı yönde baskı yapar.
3: Aynı zamanda biz değerli metallere ilginin yeniden başladığını görüyoruz. Bugün her ne kadar yön aşağı olsa da son birkaç gündür gümüş özellikle altına kıyasla çok daha iyi performans gösteriyor. Bu jeopolitik bir hedge mi, yoksa yeni süper emtia döngüsünün başlangıcı mı?
4: İkisinden de biraz. Bir kere gümüşteki o ilerleme, yukarı çıkmanın sürmesi için, gümüş biraz daha spekülatif bir aset, altının eski günlerine geri gelmesi için benim meşhur hisse senedi stratejistim Binky Chadha gibilerin 8000-7800 S&P tahminlerinin tutması gerek. O zaman tekrar bu risk iştahı artacak, gümüş gibi maddeler ileri çıkacak, ayrıca fundamental sebeplerden dolayı da. Ama Çin'de şu meşhur zirve gerçekleştikten sonra tekrar savaşın geri dönmesinden bahsediyorsak, daha dün Trump can çekişiyor, ateş kesin falan gibi şeyler söyledi, hastane odasındaydı. Lafta kalması ötesi, tekrar bombalar patlamaya başlarsa, en kötüsü askerleri karada görürsek, o zaman genel olarak risk iştahı kaçar. Bu da gümüş gibi maddelerde spekülatif ileri çıkışları engeller.
3: Biraz merkez bankalarını da konuşalım. Çünkü Fed'den faiz indirimi beklentileri öteleniyor. Avrupa Merkez Bankası'na baktığımız zaman bu sene için 2 ya da 3 faiz artışı beklentisi öne çıkıyor. Sen merkez bankalarının ne zaman harekete geçmesini beklersin? Yani ikinci tur enflasyonist etkileri beklemek çok mu geç olacak merkez bankası?
4: Hepsini söyleyeyim sana. Avrupa ile başladım. Çünkü işte maalesef bu savaşın bence ana manşetlerinden bir tanesi onların savaşı. Yani Amerika, İsrail, İran'ın içinde olduğu bir savaş. Bizlerin kaybı. Bizler ne demek? İşte Avrupa, bu ada, ülkemizi konuşacağız, Asya, özellikle Güney Asya. Madame Lagarde daha Şahin taraflı bacaklı yürümek istiyor. Kendini biraz hedge ediyor. Piyasada ona bu imkanı vermişken hem Şahin konuşmak istiyor hem de bence bir tane Haziran'da faiz artırımı aradan çıkarmak istiyor. Doğuçe'nin resmi tahmini Eylül'de de bir kere daha yapacağı. Yani piyasaya yakın aslında, piyasada 65'ler falan bekliyor. Bu ülkeyi soracaksın, bambaşka dertleri var şu anda ama Bank of England tam arada, yani şu meşhur stagflasyon arada sıkışmış durumda. Yani o Brexit hareketlisinden biri benim gözümde dilimle. Hem büyüme tarafından gol yiyor hem enflasyon tarafından gol yiyor. Elinde olsa bence Bailey bir şey yapmayacak. Daha Şahin konuşup bir şey yapmayacak. Ama o da çok yakın kol. Yani hala yazın savaştan bahsediyorsak, evet, o da aradan, piyasada bana bunu vermişken İki tane faiz artırımı aradan çıkarayım diyebilir. Ama başka nedenlerle şu anda İngiltere faizlerinde tarihi günler yaşıyoruz. İşte bütün senin televizyonun her yer 1998'den beri en yüksek 30 yıl faizleri deyip duruyor. Bir de üstüne adam faiz artırımı yaparsa ateşin üzerine artık ne atmak olur ben bilemiyorum.
3: Evet, şimdi İngiltere demişken hani İngiltere ile devam edeyim çünkü çok sıcak bir konu. Tahvil faizi 98'lerden bir yana en yüksek seviyede. Senin söylediğin gibi Liz Truss faciası hala akıllarda. Şimdi piyasanın burada İstediği isim olan Street Think'in şansı ne? Ne görüyorsun? Ve biz o eski dönemde yaşadığımız o yüksek faizlerde yaşanan o hızlı yükseliş tablosunu tekrar görür müyüz? Sence ne kadar fiyatlandı?
4: Tabii ki. Trust biraz tamamen onlara özgü bir şeydi. Şimdi bütün dünya faizleri sell-off ettiği için de bunlar oluyor. İşte birazdan tüketici enflasyonu Amerika'da gelecek. Bu daha da enflasyonun bu yapışkan olduğunu gösterebilir. Daha da faizlere tepki gelir ama elbette özellikle İngiltere'nin bir derdi var. Şakayla karışık Street Think'e Wall Street'in de deniyor. Çünkü piyasanın, Wall Street'in daha sıcak baktığı aday, aynen senin de söylediğin gibi, o bir an önce seçime gidilirse, Starmer şu anda dayanmaya çalışıyor ama bir an önce Labour'da kendi tekrar işte Tory günleri gibi kendi adayını seçmeye çalışırsa ve Strickling gelirse, o zaman belki piyasa biraz daha sakinler. Dünya tarafında da şanslı olmalı lazım. Amerikan faizlerinde sakinlemesi lazım. Burada yani benim

0: kendi görüşüm değil. Anketlere bakıldığı zaman hem Labour üyeleri hem de dışarıya karşı bir şanslar olacaksa, yani öbür gün bir seçimde Greens'e ya da işte esas şu anda seçimin favorisi Reforma Farage'a karşı bir şanslar olacaksa, Manchester belediye başkanı Burnham'la o olabilir. Piyasada ise Burnham'dan ürküyor. Çünkü Burnham Ocak'ta bono piyasalarından çok da ürkmemek lazım gibi meşhur demeçlerden bir tanesini verdi. Öyle deyince bu bond vigilantes hemen bir dikildi. Dolayısıyla orada daha piyasanın istediği Sitting'e karşı halkın istediği Burnham gibi durum var. Maliye Bakanlığı kim yaparlar? O isim piyasaya güven verir mi? Bütün bunlar önemli. Ama şu anda evet, yani bütün bu rüzgarlar İngiltere faizlerinin yukarı gitmesi yolunda. O da ekonomi için, ev fiyatları için iyi bir şey değil.
1: Gelişen piyasaları da konuşalım. Çünkü gelişen piyasalar da aslında jeopolitik arka plana rağmen şaşırtıcı biçimde güçlü kalmaya devam ediyor ki özellikle petrol ihracatçısı İEM ülkeleri, Macaristan'ın ise farklı bir hikayesi var. Neden bu kadar güçlü performans
0: sergiliyor? Sen okurların beni hep okuyorsunuz. Yani benim bu analojim 9 Nisan 2025 dedim. Ne demek? 9 Nisan 2025'te bambaşka sebeplerden dolayı tarife diye ortalığı birbirine katmıştı yine Trump. O meşhur billboardunu gösterip. Ondan sonra 2 Nisan'dan 9 Nisan'a çok büyük bir satış yaşadık. 9 Nisan'da hatta kendisi yine bonolara da yeni dönelim. Bu bono piyasası insan dikkat etmesi lazım. Hafif çıldırdı gibi espriler yapıp ondan sonra geri adım atmaya başladı. Hoş, Çin dışında hiç yerlerden geri adım da atmadı. Tarifleri getirdi. Ama ona rağmen biz bir daha geri bakmadık. Amerikan borsaları yürüdü gitti. İran'da ilk geri adım atmaya başladığından beri ben orada da bu olabilir diyorum. Şimdilik çok doğru giden bir kol petrol fiyatlarının durumuna göre. Bu konuda haklı çıkmaya devam edersem Emerging Markets'ta en geçen sefer konunun olduğunda da böyle demiştim. Yıldız Asset Class bence böyle devam edecek. Özellikle enerji ihracatçıları, yani özellikle Latin Amerika, Brezilya'sı, Meksika'sı bunda liderlik edecek. Ama bizim gibi ülkeler, biz Güney Afrika'da genel olarak gelişmekte olan ülkelere giriş olduğu için şimdilik bu durumdan yararlanıyoruz. En tehlikelisi ne olur? Yine bozuk plak gibiyim ama savaşın devam etmesi, Brent'lerin, WTI'ların 120'lere, 140'lara gitmesi, bizim gibi enerji ithalatçıları için kötü senaryo bu olur.
1: Ya biraz Türkiye'yi de sormak istiyorum. Sen bahsettin tabii kısaca ama şimdi bazı kurumlar petrol şoku ve aynı zamanda rezerv riski nedeniyle Türk lirası lehine pozisyonları kapatıyor. Fakat bazı kurumlar yüksek faiz nedeniyle hala carry trade cazibesinin devam edeceğini düşünüyor. Siz hangi taraftasınız?
0: Resmi olarak bizi de Oliver Harvey'de Tri, Lira, Rand, hatta İsrail pozisyonlarından çıktı. Belki İran savaşına tekrar bir alevlenme olur diye. Dediğin gibi kurumlar ötesi müşterilerde de yabancı müşteriler, kimisi soru işaretiyle bakıyorlar. Anlaşılabilir sebeplerle Merkez Bankamız deval hızını da yükseltti. Dolayısıyla carry de aynı değil. Ama taban olarak bu 7800-8000'ler tahminim tutarsa, savaş daha alevlenmezse bile geri adım çabuk gelirse, artık nihayet bir ay içinde falan bir el sıkışma olacaksa, Hürmüz'de bir açılma olacaksa, Çin İran'a baskı yapacaksa, en azından yaz için Türkiye'de de bu carry pozisyonlarının devam edeceğini düşünüyorum. Ben jeopolitik durumumuzu da kuvvetli buluyorlar. Dünkü Trump demeçleri ortada. Kürtlerle ilgiledikleri ortada. Yani şu anda jeopolitik elimiz bizim jeopolitik olarak parlayan güçlü ülkelerden biri gibi duruyoruz açıkçası. Dünya ekranlarında. Bütün bunlar pozisyonlara yardımcı oluyor. Ama bu işin tepesinde carry give or take diyelim 40 milyar gibiydi. Geriledik. Sonra tekrar girişler oldu. İran savaşının ilk ürkmesinden sonra. Hatta Nisan başları 35 milyarlara kadar bulmuştuk. Şimdi aynen senin dediğin sebeplerle bir takım kurumların pozisyon kapatması, belli yabancıların soru işaretle bakması, İran savaşı hala bitmedi gibi soru işaretleri nedeniyle carry pozisyonları 30 milyar dolarlara geriledi ama hala yabancıların pozisyonu bulunuyor içeride.
1: Son birkaç dakikamız. Hani bu haftanın kritik gelişmelerinden biri Trump Xi Jinping görüşmesi olacak. Ne kadar önemli bu görüşme piyasalar açısından? Hangi başlıkları takip edecek piyasa bu hafta?
0: Bence önemli. Yani sonuçta tabii ki orada bütün bu rally'yi kaçırmış insanlar hiçbir şey çıkmayacak ters taraftan, bardak yoru boş taraftan bakmaya çalışıyorlar ama buluşmaları önemli. Şey tarafta işte Amerika'nın gözü rare earth'te, Çin'in gözü yarın öbür gün elektronik arabalarımı satabilir miyim? Amerikan teknolojisi firmaları burada da açılım yapar mı? Böyle şeylerde. Ve tabii ki bize ekranlar önünü söylemeyecekler ama İran'ı konuşacaklar. Hatta bence Rusya, Ukrayna'yı konuşacaklar. Bir de orada bir hafif kıvılcımlar var. Cumartesi Putin'i gördün. Orada enteresan sesler vermeye başladı. Yani Godot Godot denip duruyor. Yıllar sürdü. 4 yıl oldu Rusya-Ukrayna savaşı ama şu anda hiç fiyatta yok. Yani yazı

0: orada böyle bir barış gibi bir gelişmeler olursa bambaşka şeylerden bahsediyor olabiliriz. Ben en azından bu iki tarafta yani tarifeler konusunda ateşkesi devam etmesini isterim. Zaten Kasım 2020'ye kadar devam edecek gibi duruyor. Bir daha bir tarih koyarlarsa, her zaman havuç önemli piyasalar için. Sonbaharda bir daha görüşeceğiz işte. Yazın sonunda bir tarih verirse, G7 toplantısına Xi gelecek, böyle şeyler verilirse piyasalar için iyi olur. Piyasalar için kötü olacaksa ilk o ekranlar önünde el sıkışmalar sonrası Trump tekrar hafta sonu ses yükseltirse, hafta sonu gelecek hafta başı piyasalar askeri açıdan alevlenmelerden korkarlarsa dünya piyasası için de kötü, bizim için de iyi olmaz çünkü İran'ın çok yakındayız.
1: Son 1-2 dakikamız kaldı. Hani temel riskleri nerede görüyorsun bu sene için? Özel kredi piyasasına dikkat çekmiştin önceki röportajımızda. Hala o piyasaya ilişkin riskler yön verecek mi?
0: Güzel soru. Hemen özel kredi arka plana atıldı. Bir anda bizim kırmızı şapka, mavi şapka, Avrupa şapkasını geçiverdi. Bütün dünya şimdi yarı iletkenlerden konuşuyor. Çiplerle yürüdü gitti. Software'ler, yazılım şirketleri bile geri geldi. Özel kredi bence mesela bu konuda piyasa haklı, klişe haklı. Bence ünlü son laflar gibi olmasın, 2008 krizi beklemem oradan. Çünkü o derece bir kaldıraç yok, leverage yok içeride. Ama 2001 gibi olabilir, değerlemeler çok yükseldiği için. Bir başka çok konuşulan konu, Paul Tudor Jones gibi benim efsane dost müşterilerim ekranlarda söyledi, sizin ekranlarda, 1999'a benzetip duruyor. 1999 harika. Yapay zeka, yepyeni bir devrim, her şey yürüyüp gidecek. İşte Nvidia'lar, Google'lar tamam ama 1999, 2000 ve 2001 takip etti onu. Zamanlama her şey. Ne zaman o düzeltme gelecek onu tahmin etmek çok önemli olacak. Ben şimdilik bardak yarı dolu tarafındayım. Büyük riskler bir, İran savaşının sürmesi, petrollerin 130'a 150'ye gitmesi. Bu nedenle ya da başka sebeplerle belli sıcak paranın, hızlı paranın en büyük isteği Amerikan 10 yıl faizlerinin tekrar 4.75'lere 5'lere gitmesi, bunun hisse senedini bozması, bunlar en büyük iki risk.
2: Sasa Polyester.
3: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
5: Aa.

0: Mesut Süre.com.tr'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Günde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden

0: tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Herkese merhabalar efendim. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz tekrar ekranlarınız başına. Bugün piyasalarda bir soluklanma mı yoksa bir kar realizasyonu mu? Nerelerde destek bulur? Bunlar daha çok konuşulan başlıklar ama bir süredir de aslında risk iştahının çok yüksek seyrettiğini biliyoruz. Dolayısıyla daha sağlıklı bir piyasa yapısı adına aslında gelen satışlarda çok anormal değil diye yorumlar yapılıyor. Elbette biz de önümüzdeki iki saat boyunca yine soruyor olacağız, normal mi değil mi bu gelişmeler. Ama bugün Amerika'da enflasyon verisi açıklandı, %3.8 geldi yıllıkta. Öte yandan tabii Perşembe günü Trump'ın Xi ile görüşmesi, oradaki temaslar, yanında gidecek olan CEO'lar ve oradan potansiyel olarak çıkabilecek anlaşmalar bir yana beklenirken, biraz önce reklam arasındayken bizler Trump'tan gelen açıklamalar vardı, son dakika olarak da verdik. Ama ben tekrarlamak istiyorum. Trump diyor ki gümrük tarifelerini farklı yollarla daha karmaşık şekilde almalıyız. Daha yüksek oranlar belirlemeliyim. Şimdi bu tip açıklamalar da tabii dünya ticareti ve oradaki akışkanlık açısından çok fayda sağlamıyor. Ancak elbette herhalde öncelikli olan konu tarifelerden ziyade şimdilik İran-ABD savaşının ne zaman nasıl çözümleneceği, o konuya ilişkin de Trump İran konusu an meselesi, hiçbir şey için acele etmiyoruz demişti. Bunu da paylaşmış olalım. Ve bakalım rakamlar ne söylüyor, bu dakikalarda nasıl şekilleniyor. BIST 100 tarafında %1.5'un üzerinde bir satış var. Bu bizi 14.901 puan seviyesine getiriyor ki gün içinde gördüğümüz en düşük seviye de 14.879 oldu. Burada özellikle bankacılık endeksinde bir ara %3'e varan satışlar vardı. Şu anda %2.45 5'lik bir düşüş görüyorum orada. Ulaştırma tarafında %1.14'lük bir satış var. Sanayi tarafı nispeten daha sakin görünüyor. %0.50'lik bir geri çekilmeyle. Detaylarına daha da bakıyor olacağız elbette ama parite tarafına geçip baktığımızda dolar TL'de özellikle 45-40 seviyesine geldiğimizi söyleyelim. Yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. %0.09'luk bir artış var bu dakikalarda. Euro TL'de ise miktar geri çekilme olduğunu söyleyebilirim. %0.32'lik bir düşüş bizi 53.30-43 seviyesine taşıyor. Euro dolar paritesinde de birkaç gündür biraz daha 1.18'e yakın bir seyir içinde hareket ederken bugün %0.43'lük geri çekilmeyle 1.17-32'lere doğru gevşediğini görüyoruz euro dolar paritesinin. Devam edelim Avrupa piyasaları dediğimizde, burada da yine satışlar var. Aslında dün de tablo 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Biraz daha karışık bir seyirde takip etmiştik ama bugün tamamı kırmızıda. Londra %0.31, Paris %0.90, Frankfurt %1.25 ve İtalya %1.11'lik düşüşler sergiliyor. ABD borsalarına baktığımızda da burada da özellikle enflasyon verisinin ardından vadelilerde gözlemlediğimiz satışlar devam ediyor diyebiliriz. Dow Jones'da %0.53, S&P 500'de %0.52 ve Nasdaq'ta da %0.81'lik düşüşler izleniyor. ABD tahvillerinde de satışlar var. Bu da elbette her 3 vadede de getirilerim yukarı yönlü olarak tetikliyor. 10 yıllık tahvil getirisi 4.45-39, 5 yıllığınki 4.11-70 ve 2 yıllık tahvil getirisi de 3.99-14'e yükselmiş durumda. MTI ile Bitcoin ekranında son ekranımız. Burada özellikle Brent ve ABD tipi ham petrole tekrar bakıyoruz ilk olarak. Zira Brent %3.68 yukarıda, 108 dolar sınırının üstünden işlem görüyor. ABD tipi ham petroldeki yükseliş de %3.54. Orada da 101 dolar 56 senti görüyorum. Bitcoin 80.653'e geriledi. %1.41'lik bir düşüş var orada. Gümüşte %1.26'lık bir kayıp takip ediliyor. 85 dolar mertebesindeyiz. Ve spot altında da dün özellikle 4.700'ün korunmaya çalıştığı bir seyrin ve işlem gününün ardından bugün 4.691 dolar 50 sentteyiz. %1'e yakın bir geri çekilme yaşanıyor altında. Rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına gideceğiz. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor elindeki notlarla birlikte. Buyurun.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil.

0: Bugün Berkiyeti Araştırma Analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim. Teşekkürler. Sen?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün ABD tarafından belki de haftanın ABD için en önemli verisi diyebileceğimiz TÜFE verisini karşıladık. Hem buna ilişkin elinde ne not var bizimle paylaşmak istediğini onu soracağım. Hem de tabii Çin bu hafta mercek altında, Trump'ın da ziyareti öncesinde LNG ithalatına yönelik veriler, bilgiler var elinde. Bunu da merak ediyoruz ve sözü sana bırakıyorum.
1: Didem, aslında küresel hisse senedi piyasasında savaşın başından beri oldukça volatil haftalar geçirdik. Artık savaşın 10. haftasındayız ve 2. işlem günündeyiz. Dün haftaya ilk başladığımızda biraz aşağı yönlü yine volatil olan hareketler görmüştük ama daha yeşil bir harita bizi karşılamıştı. Bugün geldiğimiz noktada bütün ülke bazında küresel piyasalarda satışlar olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrol yükselişi devam ediyor. 108 dolarlara kadar çıktı. WTI yani Amerikan tipi ham petrol ona eşlik ediyor. Bunun yanında emtialar tarafında dün yükselişlerine şahit olduğumuz, özellikle gümüş tarafında %6'lık yükselişlerine şahit olduğumuz emtialar tarafında bugün geri çekilmeler görüyoruz. Bunlardan hemen enflasyon verisine bağlayacağım. Çünkü savaşın başından beri aslında FED cephesinde acaba ne olacak? 2026'nın geri kalanı için FED ne kararlar alacak diye konuşuyor olmuştuk. Bugün gelen manşet enflasyon verisi Mayıs 2023'ten beri olan en yüksek enflasyon verisi olduğunu söyleyebiliriz. %3.8'le. Mayıs 2023'te de %4 seviyelerindeydi. Çekirdek enflasyona baktığımızda ise piyasa beklentisi olan %3'ün üstünde gelerek 0.3'ün üstünde gelerek 0.4 civarında geldi. Aylık bazda %0.6'lık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Benzin fiyatları geçen ay %21'lik bir artış göstermişti. Bu ay artışları %5'i buldu. Otel fiyatları 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerinde, en yüksek artışını gösterdi. Yani %2.8 seviyesinde arttı. Tabii ki de hem benzin fiyatlarının artılması, hem otel fiyatlarındaki artış, hem benzinle dolaylı olarak uçak fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı iten ana etmenlerden oldu diyebiliriz. İran savaşının başlamasından beri aslında arz sıkışıklığından bahsediyoruz ve ülkeler de kendince bu arz sıkışıklığını gidermek için önlemler aldılar. Özellikle ABD tarafında ihracatların artışları Nisan ayında çok fazla arttı diyebiliriz. Nisan sonuna doğru 14 milyon varilden fazla ham petrol ve rafine ürün ihraç etti Amerika tarafı. Bu artış acil stoklardan faydalanmayla da birleşince stok seviyesini yukarı doğru desteklediğini söyleyebiliriz. Çin tarafına baktığımızda ise sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG ithalatında toparlanmaların işaretlerini görüyoruz. Grafikteki turuncu çizgi hareketli ortalamasını veriyor bize. 30 günlük hareketli ortalamasını veriyor ve Nisan sonundan itibaren yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ama 5 yıllık hareketli ortalamanın hala altında, yine de toparlanma sinyalleri bir miktar daha ümitlendiriyor piyasayı diyebiliriz. Bu hafta Trump-Xi görüşmesini takip ediyor olacağız ve bunların piyasaya yansımalarını takip ediyor olacağız. Önümüzdeki süreci yine değerlendiriyor olacağız.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum.

0: Kapanışa doğru da bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Dönüşte de Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızla yayınımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
8: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
9: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
8: Bak televizyon hazır.
9: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
8: Kahraman!
9: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
8: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Buyur artık.
9: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Hemen Necip Çakır hocamızı alalım yanımıza. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi bu hafta tabii önemli dedik. Niye? Çünkü Trump Xi ile görüşecek. Bu görüşmenin belki de iki bacağı da birbirinden önemli. Ama en başta İran-ABD savaşıyla ilgili olarak hani ne zaman gider Çin'e? İran Savaşı'nı nasıl kullanır bu görüşmede gibi sorular soruluyordu. Bir de tabii bunun üstüne ticaret tarafı ve tarifeler tarafı eklendi. Nitekim yaptığı açıklamalar da var Trump'ın. Daha detaylı bakmak lazım. Belki de oranları yükseltmek lazım.

0: diyor Trump. İsterseniz bir hızlıca bu tarafa ilişkin beklentilerinizi alarak başlayalım.
1: Yani ben çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani Çin'in sert duruşunu sürdüreceğine inanıyorum. Dolayısıyla çok fazla bir taviz falan beklemesin Trump. Burada taviz verecek olan taraf Trump. Çünkü mesela bana tarifeler çıkarttı. Onlarla beraber bütün dünya ekonomisinin dengeyi bozdu. Şimdi bir takım anlaşmalar yapmaya çalışıyor ama oradan çok fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum doğrusu ben. Yani bir anlaşma olabileceğini, yani her iki tarafı tatmin eden bir anlaşma olacağını pek düşünmüyorum doğrusu. Ama göreceğiz. İşte yani gider ayak bir takım açıklamalar yapıyor. Ortalığı yine karıştırıyor. Herkesin beklentisini de olumsuz hale getiriyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıyı yaşayacağız. Yani bunun tabii bir de petrol ayağı var. Onu da bakalım ne gibi pazarlık yapılacak.
0: Bugün de yine Brent'te de WTI tarafında da hareketin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz ama hani 3 aşağı 5 yukarı piyasa da buralarda biraz dengelenmiş gibi. Yani 100 dolar civarında Brent aşağı geri çekilmeler olduğunda geliyor. Bunun ne kadar daha altı olabilir eğer savaş biterse sorusuna da hala yanıt arıyoruz. Ama siz ne dersiniz hocam, yani 85'in altını görmeyebiliriz diyen uzmanlar da azımsamayacak kadar çok aslında.
1: Bence 85 bile çok iyimser bir tahmin. Çünkü yani orada biliyorsunuz işte rafineriler, bütün petrol tesisleri, doğalgaz tesisleri falan bombalandı.
0: Evet.
1: Ve bunların bir kısmında çok ciddi hasar var. Yani bunların tam kapasiteye faaliyete geçmesi işte bayağı uzun bir zaman alacak. Dolayısıyla dünya ekonomisindeki bir sıkıntı devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden ben petrol fiyatlarında yani bu kadar yani ciddi bir düşüş olacağını sanmıyorum. Hele hele eski seviyesinden, yani savaş öncesi seviyesine gelmesi neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Yani işte 90-100 dolar bandında iyimser bir tahminle dalgalanır gibi geliyor. Ancak işte bu şey petrol üretim tesisleri ve işte doğalgaz üretim tesisleri tam kapasiteye devreye girdikten sonra ve tabii yani abluka sona erdikten sonra bu tablo değişebilir. Ama yine de işte yani pek kısa bir vadede olacak bir şey gibi gözükmüyor doğrusu bu.
0: Pekala. Şimdi tabii merkez bankalarına yöneliyor ilgi, alaka. Onlar ne yapacak? Çünkü ekonomik veriler değişiyor. İşte bugün ABD'de enflasyon verisini karşıladılar mesela. %3.8 yıllık tüfe oldukça yüksek, daha da yukarı yönlü bir ivmelenme olabilir yorumlarını da aldık aslında verinin hemen ardından. Dolayısıyla hani biz içeride eğer biraz kendimizi şimdi konuşacak olursak, bu hafta enflasyon raporu da geliyor hazır. Ve bir takım revizyonlara gitmesi gerektiği de aşikar denir Merkez Bankası'nın. Bu revizyonların ne olacağına ilişkin tabii hala biz sorularımızı soruyoruz ve yanıtları derlemeye, toplamaya çalışıyoruz hocam. Siz ne dersiniz?
1: Yani yani ben bir kere yani piyasada dolaşan bir takım tahminler var. Onlardan başlayayım isterseniz.
0: Olur.
1: Yani deniliyor ki işte %21 hedef konur. Ondan sonra da işte 23-30 arasında bir tahmin aralığı olur. Bana bu iyimser geliyor. Ben olsam yani bir yanda daha doğrusu benim tahminim değil. %25 hedef derim. %24 ile 30 arasında bir tahmin aralığı bırakırım. 30'un üstüne çıkabilir. Yani 30'da yeni TÜİK başkanının performansına bağlı bir anlamda. Onun üzerine çıkması da çok muhtemel gibi gözüküyor. Çünkü biz daha enflasyon etkisini çok fazla hissetmedik. Yani petrol fiyatlarını tamam ama gıda enflasyonu Türkiye'de ciddi bir sorun. Özellikle de dar gelirler açısından bakıldığında gıda enflasyonu dünyada birkaç aydır artıyor. Ve bu tarımsal girdilerin arzındaki sorunlarla birlikte, yani işte başta gübre olmak üzere bunların arzındaki sorunlarla birlikte bu kriz bütün dünyaya yayılacak. Dolayısıyla biz bundan daha da fazla etkileneceğiz. Zaten işte gıda enflasyonu dünya birincisiyiz. O birinciliğimizi iyice pekiştireceğiz gibi geliyor bana. Dolayısıyla bunların hepsinin işte çok ciddi enflasyonist etkileri olacak. Yani Türkiye'de baktığımız zaman işte en temel şeyler gıda, konut, eğitim gibi kalemler, ulaştırma da bunlara dahil tabii. Bunların hepsinin bu süreçten etkilenmesi mümkün. Dolayısıyla ben yani bu kadar iyimser bir tahmin yapamıyorum doğrusu.
0: Şimdi hocam bir haber de vardı bu.

0: Bugün yine konuştuğumuz, ben size de bu konuyla ilgili görüşlerinizi sormak isterim. Çiftçiye 500 milyon dolarlık bir kredi hacmi başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçiler için kredi garanti fonu aracılığıyla yaklaşık işte 500 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturacağını söylediğini biliyoruz. Hali hazırda da bir gıda arz güvenliği sorunumuz yok der Cumhurbaşkanı. Şimdi tarım tarafı elbette gıda enflasyonu için son derece kritik ve hep daha yapısal bir takım problemlerden bahsediliyor ya tarım noktasında. Sizce bu kredilerle, yani maddi desteklerle ne kadar üstesinden gelinebilir şu anda tarım tarafında yaşanan eksikliklerin? Buna ek olarak başka nelere ihtiyaç duyuyor sizce sektör genel hatlarıyla?
1: Yani tarımda yapısal bir kriz var. Yani bu yapısal krizi de işte kredilerle çözebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu yapısal krizin nedenlerine odaklanmak lazım her şeyden önce. Yani bir kere tarımda çalışan çiftçi sayısı 500 binin altına indi herhalde. Nüfusumuz da azalıyor bir taraftan. Bir de o etki var. TÜİK'in bugün açıkladığı hane halkı, ortalama hane halkı şeyi işte yani 3.08'e kadar düşmüş vaziyette. Dolayısıyla buradaki yapısal sorunlara önce eğilmek lazım. Neden insanlar tarımdan uzaklaşıyorlar? Neden kentlere göç etmek zorunda kalıyorlar ve üretici kent tüketici hale geliyorlar? Bunun üzerinde durmak lazım. Ve yani neden biz bu kadar ne bileyim bilim dışı bir üretim yapıyoruz? Yani bütün ürünlerimiz gümrüklerden dönüyor. Yani bu pestisit kullanım falan bizim yani şeyimizi de uluslararası reputasyonumuzu da çok önemli ölçüde etkileyen faktörlerden bir tanesi haline geldi. Dolayısıyla burada yani elimizde de dünya kadar ziraat fakültesi var, dünya kadar ziraat mühendisi var. Bunların da işin içine doğrudan katılarak bir tarım politikasının oluşturması lazım. Ve ancak bu şekilde bunun çözülebileceğini düşünüyorum. Ama tarım tabii tek başına bunu halledebilecek bir şey değil. Yani ben çok gayret ettim ona, beceremedim. Pandemi yüzünden kesintiye uğradı ama yani tarım bankacılığının ciddi şekilde devreye girmesi lazım ki çok çekingen davranıyorlar bankalar bu konuda. Bir iki tane banka hariç. Ve enerji desteği tabii ki. Çünkü artık enerjisiz olmuyor bu. Ve özellikle de güneş enerjisi kullanımı ya da yenilenebilir enerji kullanımı devreye sokulması lazım. Bunlarla beraber işte sulamadan tutun da şeye kadar. Bir de tabii su yönetimi meselesi var. Asıl önemli sorun o. Çünkü biz suyumuzun %70'ini 75'ini aşağı yukarı tarımda çok yanlış bir sulamayla harcıyoruz. Bu da işte su kıtlığına yol açıyor. Tamam bu sene çok yağış aldık. Su rezervlerimiz doldu. Ama yani bunun bundan sonraki senelerde de aynı şekilde gideceğinin bir garantisi yok. Dolayısıyla buralarda çok ciddi bir yani bir eğitim politikası geliştirilmesi lazım ve var olan eldeki kaynaklar eğitim anlamında kullanılması lazım. Bunlarla beraber işte enerji ve finans ayağı halledilirse o zaman tarımda bir atılım sağlamak mümkün olabilir. Yani bu kadar verimli topraklar üzerinde oturuyoruz ve bu kadar pahalıya gıda ürünlerini tüketiyoruz. Bunu önlemenin çaresi bu olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi sanayicilerimiz ve özellikle de ihracatçılarımız noktasında da size çok hızlı yine görüşünüzü sormak istediğim bir konu var. Almanya örneğin, yani Avrupa'nın lokomotifi deriz değil mi ekonomik olarak? Ama evet. Almanya Başbakanı'nın verdiği mesajlar son 7 yıldır bayağı hırpalandıklarını aslında ortaya koyuyor. Bugün de yine beklenti endeksi açıklandı. ZIU beklenti endeksi. Gerçi orada bir miktar toparlama var ama eksi de hala. Yani -10.2 oldu. -17.2 idi. Şimdi neyse, tekrar Almanya Başbakanı'na dönecek olursak. Orada bir bu durgunluktan çıkılması için toplu bir çabaya ihtiyaç var diyor ve bir nevi aslında seferberlik ilan ediyor. Şimdi bizim de önemli bir ihracat partnerimiz elbette Avrupa geneli, Almanya'da keza aynı şekilde. Avrupa'daki bütün bu hareketlilik, sadece Almanya için söylemiyorum bunu, İngiltere'de de yine siyasi hareketlilik ve belirsizlikler var. Yine Fransa'da benzer durumlar var. Yani nereye bakarsanız bakın bir sıkıntı hissediliyor. Bizim ihracat partnerimiz ve ihracat imkanlarımız noktasından baktığımızda nasıl görüyorsunuz 2026'da Avrupa ile ilişkilerimizi?
1: Yani çok parlak bir görüntü yok maalesef ortada. Yani Almanya'da işte yani başbakan da vurguladığı gibi 7 senedir devam eden bir durgunluk var.

0: Amerika'da işte bir takım göstergelerde biraz iyileşme olsa da bu kalıcı bir iyileşme anlamına gelmiyor. Burada belki Avrupa'nın finansal yapısını değiştirmekte yarar var. Yani hala banka kredisi ağırlıklı bir sistem sürdürüyorlar. Buna karşılık yani sermaye piyasaları Amerika'da mesela endüstriyi destekliyor. Belki o tarz bir şeye girmeleri ve işte bunu geliştirme, bunun yolunu açmaları gerekiyor. Dolayısıyla burada asıl bir tıkanma var. Bir de tabii asıl sorunlardan bir tanesi, en önemli sorun daha doğrusu, bürokrasi. Çok yoğun bir bürokrasi var. Yani bu Avrupa Birliği müktesebatını aşabilmek çok zor. Bununla beraber de işte şey yapabilmek, yatırım yapabilmek oldukça zor. Yani bugün mesela şey vardı, BMW, Mercedes ve Volkswagen'in karlılık durumları ile ilgili bir şey vardı, veri vardı. Yani kar anlamında çok fazla bir belirgin değişiklik yok ama yani işte üretim kapasitesi anlamında ya da işte Çin'le rekabet anlamında özellikle elektrikli araçlarda çok geride kaldıkları çok açık. Şimdi ona bir takım şeyler, kısıtlar getirmeye çalışıyorlar. Yani bu teknoloji geliştirmek yerine kısıt getirmek çare değil. Dolayısıyla bu rekabet sürecinin içinde yer almaları lazım ki bir ilerleme, bir atılım sağlayabilsinler. Ama yani ben şu anda Avrupa'nın böyle bir atılım yapabilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Çok
1: Evet.
0: yani yanlış da yönetiliyor Avrupa Birliği. Çok yani bürokratik bir sarmal içinde boğulmuş gibi gözüküyorlar. Karar alma mekanizmaları çok yavaş işliyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Hepsini takip
0: ederim.
1: ediyor olacağız. Size güzel bir hafta diliyorum.
0: Sağ olun,
1: Önümüzdeki
0: ben de size.
1: hafta görüşeceğiz kısmetse diyelim. Hocamızı uğurlayalım ve şöyle bir röportajla kapanışa doğruya veda edelim istiyorum. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği ve Ernst & Young Türkiye İşbirliği ile Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi Araştırması'nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. YÜD Başkanı Mehmet Sami ve EY Türkiye Danışmanlık Bölümü şirket ortağı Serhat Akmeşe de Bloomberg ET editörümüz Remzi Akgök'ün sorularını yanıtladı. Efendim önce röportaj, sonra bir reklam arası, ardından seans notlarında görüşmek üzere.
2: Mehmet Bey, öncelikle Türkiye'de yönetim kurullarının son 3 yıldaki değişimini nasıl özetlersiniz?
3: Türkiye'de son 3 yılda tabii jeopolitik ve iç gelişmelerden ötürü daha dinamikleşen ve tecrübe kazanan bir yönetim kurulları var. Yönetim kurulları aslında bizim gibi bir dernekle beraber ve benzer paydaşlarımızla kendilerini daha etkin hale getiriyorlar. Dolayısıyla yani ileriye doğru pozitif bir ivme var diyebiliriz.
2: Peki aile şirketleri ve halka açık şirketler arasında yönetim anlayışı sizce nasıl farklılaşıyor?
3: Şimdi halka açıklar bir regüle bir sektöre girmiş oluyorlar. Yani asgari bazı yapmaları gereken kurallar ve takip etmeleri gereken süreçler var. Dolayısıyla mesela komitelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz. Bir kurumun kaderini belirleyen yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun yapısı, organizasyonu, gündem belirleme kapasitesi ve komiteleri oluşturmak çok çok önemli konular. Dolayısıyla bunlar özellikle komite tarafı mesela halka açık şirketlerde daha fazla ve daha düzgün yapılıyor. Aile şirketlerinde tabii ne kadar büyük şirket olduğuna bağlı olarak bu şeffaflık, bu hesap verebilirlik bazen değişebiliyor. Dolayısıyla bizim de hep önermeye çalıştığımız sürdürülebilir şirketler, sürdürülebilir yönetim kurullarıyla gerçekleşir diyoruz. Halka açık şirketler de burada çok önemli bir adım atmış oluyorlar.
2: Peki son yıllardaki savaşlar, enerji krizleri ve Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek faiz ortamının baz aldığımızda şirketler krizlere karşı dayanıklılık konusunda bugün hangi noktada?
3: Kilit kelime dayanıklılık, güzel bir noktaya değindiniz. Türkiye'deki şirketlerimizin dayanıklılığını da arttırmaya çalışıyoruz. Biraz önce de toplantıda da bahsetmiştim. 90'lı yıllarda yüksek enflasyonu yaşadık. Belki şu andaki bir dezenflasyon sürecinde geçmişteki bu tecrübeyi şu anda kullanabiliyoruz. Yani büyük şirketlerimizde, özellikle büyük şirketlerimizde çok kaliteli yönetim ve yönetim kurulu üyeleri var. Dolayısıyla onlar bazı yani kriz diyebileceğimiz noktaları daha rahat aşabiliyorlar. Bu tecrübelerinden ötürü, zira bu yöneticilerin bazıları da yurt dışında görev alıp kendilerini geliştirebiliyorlar.
2: Peki yönetim kurulları bugün yapay zekayı sizce nasıl konumlandırıyor? Özellikle teknolojik kaynaklı kriz senaryolarını hazırlar mı?
3: Şimdi tabii.

0: Her zaman kriz diye de bakmamak lazım. Biz riskleri kriz ve fırsat olarak da değerlendiriyoruz. Bir çifte dönüşümden bahsettik hep son 3-4 yıldır. Nedir bu? Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik dönüşümü. Dijital dönüşümde yapay zeka önemli bir faktör. Bunun yaratabileceği riskler ve fırsatlar var. Biz dernek olarak, yönetim kurulu derneği olarak bununla ilgili master class'lar yapıyoruz. Şu anda üçüncüsünü yapmak üzereyiz. Burada evet problemleri öngörebilmek ama yapay zekayı nasıl kullanırım ve bunu nasıl kendime bir avantaj sağlarım? Yani yapay zeka ile katma değer yaratabilir miyim mi? Biz öğretmeye çalışıyoruz. Bu bir süreç, hepimiz öğreniyoruz. Ama konunun üzerinde durup kendimizi eğitmemiz lazım. Ve tabii ki yönetim kurullarının bu konularda şirket yönetim kurullarında doğru soruları sormaları gerekiyor.
1: Serhat Bey, Türkiye'deki yönetim kurulu refleksleri küresel eğilimlerle karşılaştırdığımızda ne durumda sizce?
2: Türkiye'deki yönetim kurulunun gündemine daha çok baktığımızda aslında hem tabii ki jeopolitik riskler, makro riskler Türkiye'de de yurt dışında olduğu gibi oldukça belirleyici ve gündemi çok meşgul ediyor. Ama bizim raporda da yapılan çalışmada da gördüğümüz konu şu, yönetim kurulları Türkiye'de biraz daha bugüne daha fazla odaklanıyor. Dolayısıyla yeni iş modelleri, teknolojiyi daha fazla kullanabilme, daha büyüme fırsatlarını daha doğru yakalayabilme noktasında yönetim kurulunun yeteri kadar gündem vermediğini bu konulara görüyoruz. Sanki yurt dışındaki refleks ve Türkiye'deki gündeme baktığımızda en önemli değişkenlerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani şirketler, özellikle Türkiye'deki şirketler teknolojik dönüşümde proaktif mi yoksa geriden takip eden bir yapıda mı?
2: Ya Türkiye'de tabii bu tarz yatırımları ilk yapan firmalar olmak çok kolay değil. Tabii ki bunu yapan büyük firmalarımız var. Yapay zekada da bunu görüyoruz. Bu ölçekte, yani yurt dışındaki firmalarla rekabet edebilecek ölçekte Türk firmaları zaten bu yatırımlarını hızlı şekilde yapıyor. Ama asıl mesele ondan sonraki halkada ki firmaların bu yatırımları ne kadar hızlı yapabildiği. Orada genelde biraz daha takip eden rolünde olan firmalar var. Ağırlığın burada olduğunu görüyoruz.
1: Peki özellikle finansal performans baskısı sizce yönetim kurullarının etkisini nasıl değiştiriyor?
2: Açıkçası son birkaç yılda gerçekten finansal enstrümanları çok iyi kullanabilme, finansal riskleri çok iyi yönetebilme motivasyonu, önceliği çok kritikti. Dolayısıyla yönetim kurullarının başarısını değerlendirdiğimizde bu açıdan bakmak gayet mümkün. Yönetim kurulları bu finansal riskleri etkin yönetebildiği kadar gerçi kendilerini başarılı görebilirler. Ama az evvel söylediğim gibi bunun dışında aslında çok önemli konular var yönetim kurullarının gündeminde. Dolayısıyla onlardan beklentiyi, yönetim kurullarının performans kriterlerini de finansal risklerin dışında farklı konulara da yaygınlaştırmak, o dengeyi kurmak aslında yönetim kurulunun kendi öz değerlendirmesi için de çok kritik diye düşünüyorum.
1: Peki yapay zeka şirketler için hangi risk ve fırsatları doğuruyor? Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani yapay zeka riskleriyle ilgili iki ayrı bakış var biliyorsunuz. Yani bir tanesi yapay zekanın biraz daha yıkıcı etkileriyle ilgili, istihdam vesaireyle ilgili konular. Diğeri ise yapay zekanın destekleyici rolleriyle ilgili faktörler. Şahsi değerlendirmem aslında ikinci tarafın, yani yapay zeka ile büyümenin, yeni iş modelleri geliştirmenin daha çok öne çıkacağı yönünde. Dolayısıyla yapay zekayı kaldıraç olarak kullanan şirketler büyüme süreçleri içerisinde farklı rollere ihtiyaç duyacaklar. Farklı alanlarda daha hızlı büyüyecekler, daha karlı olacaklar. Dolayısıyla bu tarafta çok fazla fırsat olacağını düşünüyorum.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
2: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
2: Sabah öğle akşam SOA.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var
8: burada? Ula Aslı, senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Binacele Kılçık hocam.
10: Reklam. Kamu spotu.
11: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
12: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba, saatler 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden rakamlara bir bakalım. İçeride borsayı kapatmamız artık çok az bir zaman kala. %2'ye yaklaştığını görüyoruz kayıpların. Ve aslında şu dakikalarda gün içi gördüğümüz en düşük seviyeler test ediliyor ki 14.840'tı. Gördüğümüz en düşük seviye %1.95'lik bir geri çekilme var. Bankacılık endeksi %2.85 oranında düşüyor. Sanayi endeksinde de yine kayıplar bir miktar arttı bu dakikalarda. %0.50 idi saat 17 itibariyle, %1.30 oldu. Onların da katılımıyla birlikte de endeksteki geri çekilme biraz daha hızlandı. Ve dediğim gibi bu dakikalar gün içi gördüğümüz en düşük seviyelerin tazelendiği, yenilendiği dakikalar. Dolar TL 45.40.01'de %0.09'luk bir yükseliş var. Euro TL tarafında %0.28'lik bir geri çekilme var. 53.30.57'deyiz ve Euro Dolar paritesinde de %0.43'lük düşüş bizi 1.17.32'ye taşıyor. Avrupa borsalarında da bugün yine kayıplar olduğunu söylemiştik. Bu tabloda çok önemli bir değişiklik yok şimdilik. Londra %0.28 geriliyor. Paris %0.88. Frankfurt'ta %1.31'lik bir düşüş var. İtalya'da da kayıplar %1.17 oranında. ABD borsaları da satıcılı diyorduk. Özellikle bugün gelen enflasyon verileriyle birlikte zaten negatife dönen vadeliler sonrası işlemlerde bu eksende devam ediyor. Dow Jones %0.58, S&P 500 %0.67, Nasdaq %1.09'luk düşüşlerle işleme devam ediyor. Gün içi BIST 100 endeksinin düşüşü de %2'yi aştı, %2.03 bu dakikalarda. Evet, gün içi grafik şu an ekranlarınıza yansıyor. 15.141 seviyesinden başlamıştık güne. Geldiğimiz seviye 14.821 düzeyinde. Burada 300 puanlık bir geri çekilme var takriben. Şimdi ABD tahvillerinde de satışlar var. 10 yıllık tahvil getirisi bu satışlarla 4.45.29'a, 5 yıllığınki 4.11.70'e, 2 yıllık tahvil getirisi de 3.99.14'e yükselmiş vaziyette. Son olarak emtia ve Bitcoin'e bakıyoruz. Burada Brent petrol 108 doların biraz üstündeydi saat 17'de. Çok hafif bir gevşeme var ama hala %3,5 oranında artıda. 107 dolar 85 sente kadar geriledi 108'in üzerindeki seyrinden. ABD tipi ham petrolde ise %3.70'lik bir yükseliş var. Orada da 101 dolar 66 sentteyiz. Bitcoin %1.39'luk kayıpla 80.668 dolardan işlem görüyor. Gümüşte %1.45'lik, altında da %1.16'lık düşüşler var. Gümüş 84 dolar 81 sentte, altında 4.681 dolardan işlem görüyor. 4.700'ü koruyamadı. Bugün altın bunun altında bir seyir takip etmekte. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberlerini de paylaşmak istiyorum hemen. Öncelikle Albaraka Türk'ten bir haberle başlayalım. Albaraka Türk yurt içinde 80 milyar liraya kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verdi. SDT Uzay yurt içi bir müşteriyle savunma sistemleri alanında toplam 4.95 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Ve Borusan Holding, Borusan boru sermayesinin yaklaşık %6'sını temsil eden 8,5 milyon adet payın satışını pay başına 540 lira fiyatla gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket haberlerimiz de böyle efendim ve yine bir kıymetli röportaj şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Ardından da reklam arasına gideceğiz. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 15.si bugün ve yarın olmak üzere 12-13 Mayıs'ta düzenleniyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Dr. İbrahim Erden etkinlik kapsamında Bloomberg HT editörümüz Ufuk Olgun'a konuştu. Bakın neler söyledi.
2: Jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin hem yenilenebilir enerji sektörüne hem de rüzgar enerji sektörüne özelinde nasıl etkide bulunduğunu düşünüyorsunuz?
3: Şöyle ifade edeyim. Son 3 ay zaten dünyanın herhalde çok uzun zamandır jeopolitik risk açısından geçirdiği en zorlu zaman, jeopolitik risk ne demekse aslında şu an onu yaşıyoruz. Düzenin değiştiği, düzen olarak bildiğimiz kuralların aslında uygulanmadığı ve ülkelerin maalesef başka bir ülkeye egemen alanlarına saldırdığı bir dönemdeyiz. Normal bir savaş koşulları da yaşamıyoruz. Bunun özellikle enerji coğrafyasının kalbinin attığı yerlerden biri olan Hürmüz'de ve işte İran ve güneyinde Körfez bölgesinde olması da tabii bunu bir enerji krizi haline getiriyor. Bu savaş belki başka bir yerde olsaydı bunun enerji krizi değil. İşte başka bir anlam yükleyebilirdik ama şu anda bu jeopolitik riskleri Körfez bölgesine odaklanmış ve burada maalesef hem politik olarak hem ekonomik olarak dünyayı etkiler halde görüyoruz.
2: Sanayi Bakanlığı'nın gündeme aldığı, yurt dışındaki finansmanı ve yatırımı çekmek için gündemine aldığı ve şu an ülkenin gündeminde de bulunan desteklerle alakalı, yenilenebilir tarafında da bu şekilde desteklerin olması gerektiğini söylediniz açılış konuşmanızda. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?
3: İnşallah Sanayi Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın, onun Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla gerçekleştirdiği bu düzenlemeler, bu önemli teşvikler, ki tam zamanında yapılmış teşvikler olduğunu düşünüyoruz. Bunlar ve benzerleri enerji tarafında da yenilenebilir enerji yatırımlarına, şebeke yatırımlarına çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde enerji sektörümüzü, yenilenebilir enerji ve rüzgar enerji sektöründe faydalanabileceği şekilde geliştirir. Ben bu konuda Enerji Bakanlığımızın da inisiyatif, güçlü bir şekilde inisiyatif alarak benzer çalışmaları yapacağına inanıyorum.
2: Mart ayında Wind Europe ile bir araya geldiniz. Bu görüşmelerde yabancıların ilgisini nasıl değerlendirdiniz? Öne çıkanlar neler oldu?
3: Şimdi yabancıların ilgisini aslında bugün kongrede bulunan yabancı sayısına, çeşitliğine, yansımasıyla görebilirsiniz. Bizim çok uzun zamandır bu kadar yoğun yabancı ilgisi olan bir etkinliğimiz olmadı. Her zaman yabancı misafirlerimiz oluyordu ama bu sene hem Türkiye'nin bu jeopolitik konjonktürde güvenli bir bölge, yatırımlar için, finansal uygulamalar için, ticaret için güvenilir bir alan olması, çevresinde güven ortamı oluşturmasından dolayı ve bu politik riskleri yönetebilmesinden, çok rahat yönetebilmesinden dolayı açıkçası bir ön plana çıkması. Bunun yanında da tabii Türkiye bu yıl hem NATO zirvesini hem de bizim sektörümüz için çok önemli olan COP31'e ev sahipliği yapacak. COP31'de Türkiye'ye ilgiyi, alakayı çok yüksek oranda çekerken biz de açıkçası yenilenebilen enerjiyi hem sadece iklim konusu olmaktan çıkmış olduğunu düşünerek

COP'un da odak noktalarından birisi yapmak istiyoruz. Bu vesileyle de Windeurope'u da ziyaret ettik. Windeurope bizim zaten en aktif olduğumuz üst kurumlarımızdan bir tanesi. Diğer kurumlarımızla da ziyaret ettik. Onlarla da işbirliği yapıyoruz. IRENA için Abu Dhabi'de genel kuruluna gittik. Global Wind Energy Council'le yine aynı şekilde yakın görüşmelerimiz var. Onları açıkçası biz kendi alanımızda Türkiye'ye hizmet edebilecek, yararlı olabilecek şekilde misafir etmeye çalışıyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
6: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklam.
12: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Biraz daha böyle yoğun bakımda tarzı açıklamalarından sonra zaten dün çok ciddi coşkulu bir 6 haftalık rekor serisinin ardından ilk haftanın ilk işlem günü çok coşkulu bir piyasa görmemiştik ABD tarafında.
3: Evet.
2: Sabah Asya piyasalarında da ona benzer bir görüntü vardı. Karışık seyirler hakimdi biraz da ama çok iştahın olmadığını söyleyelim bugün içerisinde. Öğlen özellikle Avrupa endeksleri tarafında da işte Stoxx 600'de %1'ler civarında kayıplar var şu anda. Böyle bir hisse senetleri açısından çok olumlu, çok pozitif bir görünümün olmadığı bir gün. Dediğim gibi tekrar Trump'ın açıklamalarına biraz daha dönüyor olabiliriz ama özellikle ABD'den gelen enflasyon verisinin ardından da tatlar bir ton daha kaçtığını söyleyelim. Hali hazırda zaten satışların belki bir miktar daha montanı artmış olabilir. Onun dışında şu anda S&P 500'de 11.6 endeksinin 8'inin geri aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Birinci en çok geri çekilen teknoloji sektörü. Teknoloji tarafında zaten ciddi bir yukarı doğru momentum görmüştük.

0: Didem. Oranın belki bir düzeltmesini yaşıyoruz ama en azından biraz daha sağlık sektöründe bir yukarı doğru hareket var. S&P 500 alt endekslerinde enerji tarafı. Hemen oradan Brent petrolü bağlayacağım ama enerji S&P 500'ün enerji şirketleri de bugün pozitif ayrışıyor. Petrol tarafında 108'e doğru geliyoruz yavaş yavaş.
1: Ay üstünde şimdi, gördük zaten.
0: Evet. Yani 107, 108 tekrar

0: artık 105-106 doların üzerine doğru geldikçe o taraftaki stresin de biraz daha arttığını görüyoruz. Artık biraz daha bu Hürmüz Boğazı'nın kısmi olarak kapalı kalıyor olması, herhangi bir geminin geçişine izin verilmiyor olmasının da 2-3 haftanın ardından biraz daha arzlarda artık arz tarafında gözle görülür etkisini görebileceğimize ilişkin analist yorumları var. Dolayısıyla piyasalar bu iki tarafı birbirinden işte biraz daha tartmaya çalışıyor diyelim. Değerli metaller tarafından tutun da süper riskli varlıklar Bitcoin'e kadar biraz daha geri çekilmeyi görüyoruz. Bu arada ABD 10 yıllıkları da yani şimdi savaşın başından bu yana zaten özellikle ABD 10 yıllıkları tarafında biz 4 seviyelerinden hızlıca 4.50'lere falan gittik neredeyse diyorum. 4.48'leri falan da görmüştük. Bugün yine orada bir satış baskısı var Didem. Enflasyon verisine geleceğim ama ABD 10 yıllıkları tarafında yeni alıcıların gelmiyor olması da yani resmen endeks belki de tahvil fiyatı 4 işte 38'ler 37'ler ila 48'ler arasında 10 bas puanlık kabaca söylüyorum bunu. Bir yerde sıkıştı kaldı. Yeni alıcının gelmemesi de normal. Neden? Bugün enflasyon verisi geldi Amerika tarafından. Yıllık bazda %3,8'e gelmiş. Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyedeyiz yıllık enflasyonda. Fed'in hedefi %2 olduğunu varsayacak olursak zaten şu anda herhangi bir faiz indirimi fiyatlaması falan yok. Burada yıl aylık veriye baktığımız zaman geçtiğimiz ay 0,9'lar civarındaydı. Bu ay yine 0,6'lar civarında gerçekleşmiş enflasyon ama şöyle bir alt kırılımlarına bakacak olursan uçak fiyatları, özellikle hizmet bilet fiyatlarında
1: tarafı
0: hizmet tarafı 0,6 civarında ama alt kırılımlarında işte gıda, meyve ve sebze %6 artmış. Burada biraz daha bilet fiyatlarında %20'nin üzerinde bir artış görüyoruz. Bu yukarı doğru çekiyor hizmet tarafını ve pompa fiyatlarını ben sana söyleyeyim. Tabii. Geçtiğimiz ay seninle konuşmuştuk. %20'nin biraz üzerinde aylık bir artış vardı pompa fiyatlarında. %5'ler 6'lar civarında üzerine koyuyor Didem. Dolayısıyla orası montanı bir miktar daha belki hızı yavaşlasa da artmaya devam ediyor. Bunun da tahvil fiyatlarını zaten faiz indirimlerinin unutulduğu bir ortamda tahvile girişi de çok bekleyemeyiz. Şu an küresel tahvillerde de en azından bir satış hareketini görüyoruz. Ama zaten alım tarafında da çok uzun süredir görmüyorduk. İçeriye bakacak olursak istersen birazcık içeriden de bahsedeyim. Güne çok yatay başladığımız bir piyasa. Bugün bilançoların artık hani ek süre talep eden şirketler dışında bilançoları bitirdik.
1: Evet.
0: Tamamladık rakamları. Onun ardından böyle bir yatay bir başlangıç yapmıştık. Hissesel bazlı hareketleri konuşuyorduk ama özellikle kademe kademe aşağı gelen satışlarda biraz önce senin söylediğin gibi son dakikalarda biraz daha satışların ağırlaşmasıyla %2'nin de altına geldik. Şimdi tabii nereye bakacağız artık bundan sonra? Bir miktar daha satışlar biraz daha devam ederse şu anda hali hazırda 14.790'lardayız. 14.500'ler. Burada biraz daha fiyatı takip eden analistlerin destek seviyesi olarak öne çıkardığı nokta 14.500'ün altına kadar olan satışlar biraz daha normal karşılanabilir diyorlar. Evet. Dolayısıyla biraz daha buraya bakarız.
1: Peki bu arada benim dikkatimi çeken bir husus var. Onu da seninle paylaşmak ve yorumunu da almak istiyorum. Mesela şimdi bugün negatif puansal katkı sağlayan hisselere baktığımız zaman biraz daha aslında farklı şirketlerin benzer etkiler yarattığını görüyorum ben kayıplarla birlikte. Bu önemli geliyor bana çünkü burada özellikle hani bir yabancı satışı da acaba var mı? BIST 30 biraz daha hani o portföylerden bir miktar kar realizasyonu oluyor mu sorusunu getiriyor aklıma. Aselsan ilk sırada evet 42 puanlık aşağı yönlü etkiyle ama bir yandan destek finans onun ardından Akbank mesela 25 puan, Turkcell 21 puan, Sasa 20 puan, Yapı Kredi Bankası 18-19 puan, Koç Holding, holdingler de var 16 puan, Sabancı Holding geliyor ardından, Kiler Holding geliyor ardından gibi biraz daha homojen bir sanki kayıp etkisi yaratıyor bu şirketlerdeki satışlar. 14.500 aşağıda ne kadar kıymetli, ne kadar önemli, o konuyla ilgili ne notlar derlediniz bugün piyasadan?
0: 14.500 seviyesini biz aştıktan sonra özellikle alımların hızlandığı bir ortamı görmüştük bu tarafta. Dedim ki 14.500'leri biz zaten işte çok yakın tarihlerde bu yıl içerisinde görmüştük. Oralarda biraz daha zorlanıyordu endeks en azından.

0: Ama 14.500'ün bir miktar daha aşağı doğru geçiliyor olması tekrar belki biraz daha short pozisyondaki yatırımcılar açısından ya da bu pozisyonları açmak isteyenler için biraz daha böyle özellikle cesaret verici olabilir. O tarafta da biraz daha yukarı doğru pozisyonlanmalarında şevkinin kırıldığını da görebiliriz. Dediğim gibi o taraf biraz daha kritik ama şimdi puan bazlı katkılara baktığın zaman da özellikle şimdi bugün BİM'in bilançosu geldi. Onu o sabah bir miktar daha üzerinde konuştuk. Beklentilerin çok üzerinde bir kar var. Mağaza başına sepet tutarlarında yukarı doğru inme var. Borcu azaltmış BİM tarafı. %4'ler civarında belki de onun da üzerindeydi. Ben hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Oradaki primlerin de bir miktar daha eridiğini görüyoruz. Dolayısıyla oradaki primlerin de erimesiyle birlikte biraz daha satışların montanı ya da yukarı doğru hareketin gücü biraz daha azalmış gibi gözüküyor. Ama şöyle bir baktığın zaman Hektaş tarafı ki biz bilançosunda bir miktar dipten toparlanmayı görmüştük o tarafta. OYAK grubunun orada bir satış tarafına haberlerini görmüştük ama Hektaş tarafında özellikle tavan seviyeye yakın bir fiyatlamada bu tarafta dikkat çekiyor diydim ama günün sonunda yine 23 hissenin sadece yukarı doğru hareket ettiği bir gündeyiz. Evet. Dolayısıyla biraz daha satış tarafında kalıyor şimdilik piyasa.
1: Yani eşleşmeleri tabii bekliyoruz 18-10 gongu duymak için ama görünen o ki şu anda aslında piyasa gün içi gördüğü en düşük seviyelere çok yakın bir noktada. Evet. Ve İşlem hacmi de yine 214 milyar yani çok az da bir işlem hacmi değil. Dünün bir miktar altında %10 civarında ama yine de hani 200'ün üstünde bir hacimden bahsediyoruz. Şimdi peki sen bilançolardan da bahsettin. Bugün de aslında son dedin doğru ama bir yandan da raporlar gelmeye, değerlemeler gelmeye devam ediyor. İstersen önce bir Ülker raporuyla başlayalım. Şeker Yatırım'ın hazırladığı, onun içindeki detayları merak ediyorum.
0: Evet, hemen ön plana çıkanları şöyle kısa vaktimizde aktarmaya çalışayım Didem. Ülker'in gelen dünkü rakamlarında biz yaklaşık 1.5 milyar TL'lik, 1.6 milyar TL'lik bir net kar rakamı gördük ki burada Şeker Yatırım'ın değerlendirmesi beklentiler yaklaşık 1.1 milyar TL düzeylerindeydi diyelim. Bunun üzerinde bir net kar gördük ama geçtiğimiz yıl aynı çeyreğinde gördüğümüz 3,1 milyar TL'nin epey altına gelmiş gibi gözüküyor net kar tarafı. İlk çeyrek döneminde azalan satış gelirleri ve artan maliyet baskısının operasyonel marjlar üzerinde yarattığı daralmayla net karı baskılayan temel unsurlar olduğunu belirtirler. Bununla birlikte yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalma, artan vergi gideri de net kar üzerinde baskı yaratmıştır diyorlar bu tarafta. Hacimlere biraz daha baktığımızda satış gelirleri tarafına hasılat %3,9 yıllık bazda düşüşte 33.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Burada beklentilere paralel olduğunu söyleyelim. Hem Şeker Yatırım tarafının hem piyasa beklentilerine paralel. Genel anlamda biraz daha hasılatın 24,4 milyar TL'si yurt içi operasyonlardan, 9.4 milyar TL'lik kısmı ise uluslararası operasyonlardan elde edildiğini görüyoruz bu tarafta. Aynı dönemde toplam 9.5 milyar TL brüt karın yaklaşık %67'sini yurt içi faaliyetler, diğer kalan ise yurt içi faaliyetler, diğerlerini ise yurt dışı faaliyetler oluşturduğunu söyleyelim. Dolayısıyla biraz daha genel değerlendirmeye baktığımızda ilk çeyrek döneminde satış gelirlerindeki daralma, artan maliyet baskısı ve operasyonel marjdaki zayıflama karlılık üzerinde baskı yarattığını söylerler. Burada Şeker Yatırım analistleri 159 lira 80 kuruş seviyesindeki hedef fiyatlarını ve al tavsiyelerini koruyorlar Didem. Evet. Özellikle %22,9 civarında bir getiri potansiyeli var Ülker rakamlarında.
1: Pekala, harika. Bir de İş Yatırım Emlak Konut GYO değerlendirmesine bakalım.
0: Evet, Emlak Konut tarafı bugün %7 civarında aşağıda bilançosunun ardından hemen rakamları verelim. İlk çeyrekte %29 civarında bir düşüşle 21,1 milyar TL civarında bir hasılat geldi. Bu tarafta hasılattaki gerileme Didem Emlak Konut tarafında büyük ölçüde konut ve ticari ünite satış gelirlerinin geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 24 milyar TL seviyesinden 5,3 milyar TL'ye gerilemesinden kaynaklanırken arsa satış gelirleri ise geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 3,3 milyar TL'den bu çeyrekte 13 milyar TL'ye yükselerek ciroyu desteklediğini söylüyorlar. Arsa satış gelirleri içerisinde özellikle arsa satış karşılığı gelir paylaşım yöntemiyle projelendirilen arsa satış gelirleri geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 3,3 milyar TL,

0: TL'den bu yılda 7.9 milyar TL seviyesine yükselmiş. Burada aynı zamanda doğrudan arsa satış gelirleri ise bu ilk çeyrekte 5.25 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Genel anlamda şöyle bir baktığımızda şirketin net borç pozisyonunda geçtiğimiz 2025'in son çeyreğinden, bir önceki çeyrekten 41 milyar TL seviyesinden 48 milyar TL seviyesine yükseldiğini bu tarafta görüyoruz. Net borç bölü FAVÖK'te 2.2 çarpanlı seviyelerinde, hala 1.6'lardan oraya geldik. Hemen iş yatırım analistlerinin şöyle bir yorumu var. Emlak konut için her ne kadar yüksek marjlı arsa satışlarının katkısıyla marjlarda iyileşme kaydedilse de artan net finansman giderleri ve zayıflayan net karlılık nedeniyle piyasa tepkisinin negatif olmasını beklemekteyiz derler. Şirket güncel olarak net aktif değerine göre %54 iskontolu işlem görmekte olup 5 yıllık tarihsel iskontosu %29 seviyesinde diyorlar. Bu tarafta da 33 lira 75 kuruş ile alt tavsiyesi korunmuş. Burada o marj biraz daha genişledi. %52 civarlarında, bunun üzerinde bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
1: Tarihsel iskonto oranının bir ayrı üstünde bir iskonto ile işlem görüyor. Çok teşekkür ediyoruz bu notlar için. Ben müsaadenle borsayı kapatmaya gidiyorum efendim. Buyurunuz.

0: BIST 100 endeksi günü %2.34'lük geri çekilmeyle 14.779 puandan kapattı. Bu gün içi gördüğü en düşük seviyenin sadece 4 puan üstü, yani 14.775 görmüştük. İşlem hacminde 223 milyar lira olarak kayıtlara geçerken özellikle seansın son virajında artık bankacılık endeksinde %3.5'a ulaşan geri çekilme etkili oldu. Sanayi tarafında da yine %1.60'lık düşüş var. Ama detayda neler var? Piyasa neyi fiyatladı? Nedir öne çıkan notlar? Bunları soracağız. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı benimle birlikte. Sadrettin, hoş geldin.
1: Merhabalar Didem, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum, sana da iyi yayınlar olsun. Şimdi Sadrettin, tabii bugün hani böyle bir realizasyon nasıl okunmalı diye sormak lazım öncelikle. Bir süredir bayağı bir iştahlı yukarı yönde bir hareket vardı. Hacim desteğiyle de yabancı girişiyle de desteklenen. Ne kadar endişelenmeli yatırımcı, ne kadar olağan bir kar realizasyonu olarak algılanabilir bugün yaşananlar?
1: Bence Didem burada iki tane ana neden var. Bir tanesi malum hani epeydir bizimle beraber olan bu petrol fiyatlarının bir aşağı bir yukarı yönlü seyri. Şu anda hani ekrandan görebildiğim kadarıyla 105-106 dolarlar seviyesinde ve bir önceki güne göre %3 kadar yukarıda işlem görüyor. Petrol bence bunun bir parça etkisi var. Bunun global piyasalar tarafına yansımalarını da kısmen negatif olarak görüyoruz. Ve hatta hani orada da biraz daha böyle hard data diyebileceğimiz verilerde yavaş yavaş hani enflasyonist etkiyi görmeye başladık sanki gibi duruyor. Özellikle mesela bugün Amerika'dan gelen çekirdek enflasyon verisinin her ne kadar düşük olsa da beklentinin bir çıt üzerinde olması acaba orada da enflasyonist bir yani enflasyonun yükseleceğine dair emareler daha mı fazla olacak şeklinde bir algıyı beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Tabii bununla beraber Amerika 10 yıllıklarında yani global faizlerde yukarı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz ve böyle bir hareketin de aslında epeydir iyi performans gösteren özellikle yurt dışı hisse senedi piyasalarında Amerika tarafında ve orası özellikle teknoloji tarafıyla iyi gitmişti. Orada bir miktar böyle geri çekilmelere de neden olabileceğini tahmin ediyoruz şu andaki görüntünün. Bizde tabii bunun bir yansımasını biz içeride görüyoruz diye düşünüyorum. Bununla beraber tabii ikinci konuda bence içeride bilanço takviminin sonlanması. Birkaç tane uzatma alan şirket haricinde hemen hemen bütün şirketler sonuçlarını açıkladılar ve hatta siz de yayınlarda bunları üzerinde konuşuyorsunuz. Hani fiyata bunların yansıdığını düşünüyorum. Birinci çeyrekte aslında genel olarak bakıldığında beklentilere göre biraz daha iyi gelmekle beraber bence asıl konu Didem şöyle bir durum var. Orijinal beklentiler nerelerdeydi? Yani birinci çeyrekle alakalı şirketler yönlendirme yapmadan analiz beklentileri nerelerdeydi? Bence biraz da ona bakmak lazım. Hani benim kendi adıma baktığımda bankalar

0: için özellikle söylemek isterim ki hani birinci çeyrekte biz orijinalinde biraz daha yüksek sonuçlar bekliyor idik. Bankalarla konuştuktan sonra birinci çeyrek yönlendirmelerine dair burada aşağı yukarı %10 civarında, hatta 15'lere varan bir miktar geri çekilmeler olduğunu gördük ve hani baktığında aslında beklentiye paralel gibi ama orijinal beklentinin gerisinde kalan, yani sanayiler için de benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve tabii faizin de yukarıda seyriyle, yüksek seyriyle beraber 42'lerde görüyoruz 2 yıllıkları, 10 yıllıklar keza 34'ler seviyesinde. Bu da tabii borsaya iyi bir alternatif oluyor. Şu günlerde en azından haftanın başlangıcında bu şekildeyiz diye düşünüyorum.
1: Sadrettin, çok teşekkür ediyorum sana bu yorumlar için. Hepinize kolaylıklar diliyorum ve seans notlarını noktalıyoruz efendim burada. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
1: Aa.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık hocam.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam.
3: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ona bakacağız birlikte şimdi günden kalanlarda. Ben Didem Arsanoğlu, tekrar hepinize merhaba. Şöyle bir rakamlara bakarak başlayalım biz. Klasik BIST 100'ü biraz önce birlikte noktaladık seans notlarında. %2.34 bugünün dip seviyesinden ve daha doğrusu çok yakınından bir kapanış. 14.780 puandan kapanış gerçekleşti. Gördüğümüz en düşük seviye 14.775 olmuştu. Şimdi bugün dolar TL'de yönün yukarı olduğundan bahsetmiştik yine %0.09 oranında. Tam 45-40 sınırını gözlemliyoruz. Euro TL tarafında ise miktar geri çekilme var %0.35. Bu da bizi 53.26.75'e getiriyor. Euro dolar paritesinde de biraz daha gerilemenin hızlandığını görüyorum. Saat 17'den bu yana en azından 1.17.27'ye geldi. %0.48 oldu euro dolar paritesindeki geri çekilme oranı. Buradan Avrupa borsalarına dönüp bakıyoruz ve %1'in üzerinde kayıplar var Paris, Frankfurt ve İtalya'da. Londra'da ise %0.32'lik bir geri çekilme takip ediliyor. En çok değer kaybeden endeks bu dakikalarda Frankfurt DAX. Detayları birazdan bize Ceren paylaşır. Şimdilik biz bir ABD borsalarına bakalım diyeceğim. Çünkü bu tarafta da enflasyon verisi açıklandı bugün. Beklentilerin de miktar üstünde ve bundan sonrasında ilişkin de aslında endişe yaratan bir veri olarak 3.8'i not ettik. Ve enflasyonla beraber de Dow Jones'da %0.56, S&P 500'de %0.86 ve Nasdaq'ta %1.5'u bulan kayıplar olduğunu görüyoruz. ABD tahvillerinde de satışlar var. Getirileri yukarı yönlü çekiyor bu satışlar. 4.45-29 oldu 10 yıllık tahvil getirisi. 4.11-53'teyiz 5 yıllık tahvil getirisinde ve 2 yıllık tahvilde de 3.99-14 seviyesi korunuyor. Buradan döndük emtia ve Bitcoin ekranına. Şimdi Brent petrol, ABD tipi ham petrolden başlayacağım yine klasik olarak. Bu dakikalarda evet Brent petrol 108 doların hemen altında ama saat 17'de 108'in üstünü görüyorduk ki yeniden sanki üstünü deneyecek gibi bir beklenti de var. %3.56'lık bir yükseliş var. 107 dolar 87 sentteyiz. ABD tipi ham petrolde ise 102 doların üstüne çıktık. %4.04 oldu buradaki yükseliş. Bitcoin'e bakıyoruz. %1.70'lik bir geri çekilme var. 80.415 dolardan geçiyor işlemler. Gümüşte spot tarafta %3.21 oldu geri çekilme. 84 doların altına geldik. Yetmedi. 83 dolar 25 sente kadar da gerilediğini görüyoruz gümüşün ve altın tarafında da %2'ye ulaştı yine kayıplar. Orada da 4.644 dolara kadar geldiğimizi görüyoruz. Bu dakikalarda özellikle değerli metaller tarafında da artan satış baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlar böyle. Elbette hani özellikle içeride belki biraz daha bilançoların sonuna gelindiği, o beklentinin ortadan kalktığını konuşuyor olabiliriz. Önümüzde enflasyon raporu ve Trump'ın Çin ziyareti var. Ama detayda piyasada neler konuşuluyor, nasıl fiyatlanıyor bunu öğrenmek üzere Marbaş Menkul Değerler'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon attığımızda. Soner hoş geldin yayınımıza.

0: Mıza nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar Didem. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi piyasa biraz alıştırmıştı değil mi? Yani bizim de yayınlarımızda da paylaştığımız o iştah bugün yerini satışlara bıraktı gibi görünüyor. Senin dikkatini çeken ne oldu bu satışlarda özellikle piyasa tarafından ve masadan baktığın zaman? Bunu merak ediyorum. Bir de hani gerekçe olarak neleri sıralayabiliriz? Hangi öncelikle?
1: Yani genel bir risk off günü önüne başladık. Sabah saatlerinden itibaren zaten piyasada bu baskı devam etti. Akşam kapanıştan önce biraz daha sertleştiğini gördük gün boyunca satışların. Aslında güne başlarken de özellikle işte Çin, Güney Kore gibi borsalarda da böyle dalgalı veya negatif seyir bunun habercisi. Buradaki temel etki gün özelinde tabii Hürmüz Boğazı ve bu savaşla ilgili beklentiler. Orada artık olumlu beklenti alamadıkça oradaki nefessiz kalıyor olma hikayesi, Hürmüz'ün kapalı kalıyor olma hikayesi gün be gün biraz daha zorluyor. Haliyle faizlerin yukarı, petrol fiyatlarının yukarı olduğu, endekslerin aşağı olduğu bir klasik risk off gününü geride bıraktık. Özellikle Amerikan tahvil faizlerindeki yukarı hareket dikkat çekici. Oradaki o faiz hareketi önemli. Enflasyon rakamlarını aldık. Artık nur topu gibi bir enflasyonumuz var. Sebebinin petrol fiyatlarındaki yükseliş olduğu küresel anlamda da buna yönelik fiyatlamalar açıkçası. İçeride baktığımızda sanki özellikle son 10 gündür, yani biz bu 4600'ü yukarı kırdık, yeni rekor seviyeleri geldi. 14600, özür dilerim. 15.000'in üzerine taşıyan harekette yabancı biraz görünüyordu tahtalarda. Bugünkü satışta da bir miktar yabancının olduğunu değerlendiriyoruz. Bankacılık, holdingler, çok özür dilerim. Biraz daha bunların satışların ağırlık kazandığı bir gün oldu Didem.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Soner, bütün paylaştıkların için ve buradan şimdi hiç vakit kaybetmeden Londra'ya da gidelim. Çünkü Avrupa tarafında da satışlar oldukça belirgin dedik. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu yanımda. Ceren, hoş geldin.
2: Merhabalar Didem, hoş bulduk.
0: Şimdi Ceren, biz içeride tamam hani %2,34'lük bir değer kaybıyla biraz daha fazla satış baskısı gördük bugün içeride ama Avrupa tarafında da %1'i aşan kayıplar var. Hangi gerekçelerle, ne tür bir beklentiyle yaşanıyor bu geri çekilme? Elindeki notlar ne söylüyor?
2: İdem merhabalar. Evet, sabah saatlerinden bu yana zaten Avrupa borsalarında ateşkese ilişkin beklentilerin azalmasıyla Trump'tan gelen açıklamaların yarattığı karamsarlıkta negatif bir seyir vardı. Fakat Amerika'dan gelen enflasyon verisi sonrası Avrupa endekslerine kayıplar hızlandı. Hatta kapanışa yakın bir miktar daha endekslerde satışların hızlandığını görüyoruz. Alman DAX endeksi %1,7'lik düşüşle öne çıkıyor. Fransa borsasında %1,1'lik kayıp var. İngiltere borsasında çok daha sınırlı bir düşüş hakim. Tabii İran'daki savaştan kaynaklı enerji aksaklıklarının etkilerini gösteren ABD kritik enflasyon verisinin ardından çip üreticisi hisselerinde satışlar hızlandı. Bu da hisse senetlerini aşağı çekiyor. Hisselerle beraber tahviller de geriliyor. Beklenenden hızlı gelen çekirdek tüfe hisse rallisini durdurdu ve S&P 500 rekor seviyelerden geriliyor. Aynı zamanda bizim ABD'de yakından takip ettiğimiz yarı iletken şirketlerin göstergesi %4'ün üzerinde geriledi. Ve bugün de Avrupa'ya baktığımız zaman aslında Avrupa'da alt endekslerde en hızlı düşüş %3'e varan düşüşte perakende endeksinde. Onu %2,3'lük kayıpla teknoloji endeksi takip ediyor. Fakat sabah saatlerinde teknoloji tarafı en çok satılan endeksler arasında değildi. Yani aslında bu trend ABD enflasyon verisiyle birlikte hızlanmış gibi gözükmekte. Diğer tarafta petrol fiyatlarının yükseliş biraz daha hızlandı. Brent petrolün varili 108 dolara yükseldi. Bu da piyasalar üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur. Bugün aynı zamanda İngiltere'de tahvil faizlerinde çok hızlı bir yükseliş var. Dün de yükseliyordu tahvil faizleri. Bugün daha da hızlandı yükseliş. Çünkü İngiltere'de liderlik krizi biraz daha derinleşti. Bu da tahvil piyasasında tansiyonun artmasına yol açıyor. Uzun vadeli tahvil faizleri neredeyse 30 yılın en yüksek seviyelere geri dönmüş durumda. Summer'ın başbakanlık geleceğine ilişkin spekülasyonlar İngiltere'nin zayıflayan mali durumu hakkındaki endişeleri yeniden canlandırdı. Bugün 30 yıllık tahvil faizi %5,81'e çıktı. 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yani 16 bas puana kadar yükseldi 30 yıllık tahvil faizi. 10 yıllık tahvil faizi ise şu anda ekranda %5,10 seviyesinde. 10 bas puan yukarıda, gün içerisinde %5,13 seviyesini gördüğünü takip ettik. Sterle baktığımız zaman sterlin %0,6'lık düşüşle dolar karşısında 1,35-23 seviyesine kadar geriledi. Aynı zamanda bugün bankaların üzerinde de baskı var. NatWest, Lloyds gibi hisseler de özellikle yeni bir yönetim altında sektörün daha yüksek vergilerle karşılaşabileceği beklentileriyle en az %3 oranında değer kaybetmiş durumda Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum bu notlar için. Bizde de bankacılık endeksi bayağı baskı altındaydı bugün. %3,52'lik bir değer kaybıyla günü noktalamıştık. Günden kalanlarda bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'la kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var
10: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Binacele Kılçuk hocam.
12: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
13: Sabah öğle akşam SOA.
14: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
15: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
16: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
17: O ikisi için de önemli bir ziyaret. Ziyaret gerçekleşene kadar hep böyle ertelenir mi diye tereddütler vardı ama artık o noktaya geçildi. Sonuçta hem Güney Kore hem Japonya'da temaslar olacak Sayın Trump'ın. Ondan sonra da Çin'e geçecek. Orada hani İran savaşı ile ilgili kısmı muhtemelen işte değerli madenler konusunda da belki çünkü onun kontrolü için bir üçüncü ülkeden söz ediliyor. Gerçi İran zaman zaman kabul etti deniyor, kabul etmedi deniyor ama belki Çin devreye girerse orada bir uzlaşma sağlanabilir. Bakıyoruz günün bir bölümünde Sayın Trump olumlu mesajlar veriyor, anlaşmaya yakınız diyor. Sonra bir bakıyorsunuz durum geriliyor. Bu da maalesef petrol fiyatlarını hep yukarıda tutuyor. Enerji giderini yukarıda tutuyor. Lojistik tabii yine aynı şekilde ondan etkilenerek yukarıda. İşte gübre fiyatları, emtia fiyatları yukarıda. O da bütün dünyanın olduğu gibi bizim de enflasyonumuzu maalesef olumsuz etkiliyor. Nitekim Nisan ayı enflasyonu hepimizin gördüğü ve yaşadığı gibi beklentilerin üzerinde geldi. Yani TÜİK'in o düzeyde bir açıklama yapması aslında sürpriz oldu, hesap yapması daha doğrusu. Ama belli ki gerçekçi hesap yapıyorlar ki şey yapmadılar. Yani ya biz bunu dördün altında tutalım gibi bir çaba içine girmediler ve 4.1 gibi bir rakam çıktı. Bu da ister istemez piyasada Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklaması sırasında tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceği beklentiden artırdı.
18: Evet.
17: İşte malum bir 16'lık rakam var. Bir de aralık var. Yani tabii bir miktar yapmaları söz konusu olabilir. Aslında Nisan rakamı bu şekilde gelmeseydi belki biraz beklemeye alabilirdi revize etme konusu. Çünkü sonuçta Merkez Bankası yukarı yönlü revize ettiği zaman hedef rakamlarını ya da işte tahmin rakamlarını o zaman piyasanın da ister istemez beklentisi daha fazla yukarı taşınıyor. Fiyatlamalara da olumsuz bir şekilde yansıyor. Ama şimdi artık gerçeği de görmezlikten gelemez gibi görünüyor. Piyasada konuşulan, iş dünyasında da konuşulan bakıyorum genelde bu yönde ve bir yukarı yönlü revize artık yani çok yakın gibi anlaşılıyor.
18: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Hem Trump'ın Çin ziyareti hem de enflasyon raporu iki önemli başlıkla ilgili yorumlarını aldık. Şimdi bugün biraz önce enflasyondan bahsederken tabii gıda dedin, tarım dedin, gübre dedin. Evet. Ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında yaptığı açıklamalar vardı. Bunlar önemli yani tarım alanında çeşitli teşvikler, krediler. Bunlarla ilgili sen ne tür bir yorum yapmak istersin diye merak ediyorum. Çünkü özellikle şöyle notlarıma hemen bakıyorum. 500 milyon dolarlık bir kredi hacmi çiftçiye böyle bir duyurusu oldu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Birincil üretim yapan çiftçiler için garanti kredi garanti fonu aracılığıyla. Bir de 2 yıl işte geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar kredi o da tarım işletmelerine. Şimdi önemli, çok kıymetli nedir bununla ilgili senin duydukların ne kadar yeterli, ne kadar doğru kullanılacağına ilişkin beklentiler var. Seni dinliyoruz.
17: Aslında şöyle... Çiftçilere verilen destek de aslında hiç de yabana atılacak düzeyde değil. Fakat çiftçilere verilen desteklerin daha çok ürün bazlı olması hep konuşuluyor. Ürün bazlı ve ürünü gerçekten hani fiyatını destekleyecek yönde, özellikle çiftçinin gelirini destekleyecek yönde olması hep talep edilen şeydi. İşte pamukta, şeyde, zeytinde, zeytinyağında, yani birçok üründe, sütte, birçok üründe bu tür destekler hep beklenir. Genelde de beklentilerin bir miktar altında kalıyor. Bazen işte bazı dönemlerde fındıkta, buğdayda çok yukarı çıktığı oluyor ama sonuçta biraz beklentilerin altında kalıyor. Ama bugünkü açıklamalarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarım işletmeleriyle ilgili kredi paketi de yer alıyor. O önemli. Orada sonuçta elde edilen tarım ürünlerinin işlenmesiyle ilgili tesislerin kurulmasını teşvik edici bir kredi devreye giriyor ki vadeleri çok iyi. 7 yıl vade, 2 yılı da ödemesiz yani faiz ödemesiz şeklinde. Dolayısıyla o kredileri kullanmak biraz daha cazip gelebilecek diye bekliyorum, düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir örnek var. Ben geçen hafta bir günlüğüne Gümülcine'ye gittim. Niye Gümülcine'ye? DTC Trading diye bir şirket var. Levent Sadık Ahmet'in kurduğu, ki Sadık Ahmet'in oğludur. Oradaki Türklerin lideri olan rahmetlinin oğludur. Orada bir ihraç paketleme ve yaban

0: tersini paketleme tesisi var. Ayrıca da pamuk ihraç ediyor Yunanistan'dan ülkemize. Bizim pamukları da Çin'e satıyor mesela. O İpsala'da da bir tesis kurmak üzere. O tesisi kurarken bir takım teşviklerden faydalanıyor. Dedi ki bizdeki teşvikler gerçekten de, yani Türkiye'deki teşvikler gerçekten de iyi. Dolayısıyla oradan yararlanarak mesela sulama teşvikleri de onların da iyi olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu teşvikler çiftçiyi bir miktar, çiftçiyi de ve tarım işletmesi kuracakları da biraz rahatlatır ve teşvik de eder diye düşünüyorum.
1: Vahap abi çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün yine gelen veriler içerisinde aslında bizim de uzun zamandır konuştuğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiği yani aile ve yani küçülüyoruz anladığım kadarıyla öyle gösteriyor veriler. Biraz o konunun ekonomik yansımalarını yani hangi ekonomik gerekçelerle bu oldu zaten 3 aşağı 5 yukarı hep konuştuğumuz meseleler. Ama hani bundan sonrasını nasıl etkiler noktasında da senin görüş ve yorumlarını rica edeceğim. Şöyle tabii söyleyebiliriz herhalde hane halkı büyüklüğü 3 kişiye kadar indi. Yani az mı diyeceksiniz de az yani tek başına yaşayan insanların da oranı arttı.
0: Çok
1: İşte
0: çok düşük.
1: emekli olup tek başına hani yaş demeyelim daha olgun yaşta olup da tek başına yaşayanların da
0: Biz ona
1: sayısı
0: kıdemli
1: oldukça.
0: diyoruz.
1: Kıdemlilerin,
0: Kıdemli daha
1: ay
0: iyi.
1: ne güzel kelime, ayla kıdemlilerin de tek başına yaşayan kıdemlilerin de sayısı arttı. Bunu ekonomik bir yaklaşımla nasıl okumak lazım Bahar abi?
0: Şimdi benim öğrencilik yıllarımda özellikle de ortaokul, lise öğrencilik yıllarımda klasik işte aile hesabı yapılırken 5 kişilik aile olurdu. Sonra zamanla 4 kişilik aileki şeyin Türk işin o şeylerine de hem yoksulluk şeylerine hesaplamalarına hem de açlık sınırı hesaplamalarına 4 kişilik aile üzerinden hesap yapılıyor. Şimdi 4 kişilik aile de bizim için hayal olduğu, TÜİK'in bugün açıkladığı verilere bakılırsa 3 kişi. Şimdi tabii ekonomik sıkıntılar bunu maalesef hayatımıza dayıyor. İster istemez dayıyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminden beri, ilk iktidara geldiklerinden beri hep gittiği nikahlarda, düğünlerde damatla geline en az 3 çocuk diye tavsiyelerde bulunuyordu. Başlangıçta ya bu kadar da olur mu, niye bu kadar söylüyoruz denildi ama eleştirildi hatta. Fakat ortaya çıkan rakamlar bizim de ülkemizin nüfusunun yaşlanmaya başladığı. Medyan yaş 35'e falan geldi. Şimdi eğer biz tam gelişmiş ülke olmuş olsak ve zenginleşmiş olsak problem değil. Ama zenginleşemeden yaşlanmak Türkiye için iyi olmayacak. Onun için gerçekten de bu 3 kişilik hane halkı sayısı bir alarm durumu. Tekrar nasıl teşvik edilebilir? Evet, bir takım teşvikler veriliyor, yapılıyor, bir takım uyarılar ama yine de yeterli olmuyor ki gerçekten de evde tek başına yaşayan kıdemlilerin oranı da %33 hiç azımsanmayacak boyutlarda. Yani çünkü yanında kimse kalmıyor. Çocuk sayısı az olunca ya uzaklara gidiyor, ya kent değiştiriyor, ya ülke değiştiriyor. Bu noktaya geliyor. Bu da Türkiye için ekonomik anlamda da bir sıkıntıyı zaman içerisinde gösterebilir. Çünkü iş gücü istediğimiz seviyede kalmazsa, yani çalışan iş gücü yaş ortalaması istediğimiz seviyede kalmazsa o zaman sıkıntı doğabilir.
1: Vahap abi aklıma tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan sorusu geliyor tabii. Yani biraz daha yine bütünsel bir yaklaşımla herhalde okumak lazım değil mi bu verileri? Sadece nüfus artışını sağlayarak ekonomik
0: Tabii.
1: zenginlik
0: Yani şimdi sonuçta şöyle
1: olmadığını da biliyoruz.
0: sevgili Didem, şimdi ben 7 kişilik, 7 kardeşli bir, yani 9 kişilik bir aileden
1: Ne
0: geliyorum.
1: güzel.
0: Ama şimdi o dönemde yaşadığımız sıkıntıları falan dikkate alıp biz eşimle oturduk, karar verdik. Daha çok da ben tek çocukta kaldık. Hata mı? Hata. Ama o tarihlerde düşündük. Biz aynı koşullarda iki çocuğu, üç çocuğu acaba büyütebilir miyiz? Aynı eğitimi mi, aynı kalitede eğitim

0: verebilir miyiz? Yani onu
1: Tabii.
0: sağlayabilir miyiz diye düşünüyorsun ister istemez. Bunlar etkili oldu. Bu noktaya getirdi Türkiye'deki hane halkı nüfus sayısını.
1: Doğru, doğru Vahap abi, çok ortak kaygılar bunlar, hepimizin
0: Evet.
1: yaşadığı kaygılar. Bakabildiğin kadarı diye
0: Aynen.
1: öğretildi bize, çünkü hani o döneminde biraz
0: Kesinlikle.
1: insanlarıyız. Ama ekonomik
0: Kesinlikle.
1: koşullar el verirse insanlar neden istemesin, değil mi? Daha
0: Tabii.
1: kalabalık aileler, daha çok çocuk, bundan daha güzel bir
0: Kesinlikle.
1: şey olamaz. O yüzden bir an
0: Kesinlikle.
1: evvel de umuyoruz ki bu enflasyonla mücadele sonuç verecek ve biz de
0: İnşallah.
1: daha mutlu bir şekilde çoğalan bir toplum haline döneceğiz.
0: Haline
1: Vahap
0: geliriz.
1: abi,
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: sana.
0: teşekkür ediyorum.
1: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Vahap Bunyar abimizi uğurluyoruz. Efendim, şimdi bugün birbiri ardına çok güzel röportajlar paylaşıyorum sizinle, biliyorum. Bir tane daha geliyor. John Cockerill CEO'su Jean-Luc Morange, Türkiye'ye gerçekleşen, düzenlenen Belçika ekonomik misyonunda Bloomberg HT editörü Begim Nur Alkış'la konuştu. Onun sorularını yanıtladı. Şöyle bir not var, onu paylaşayım. Öyle hemen pası atacağım bandam. Türkiye oldukça köklü bir savunma sanayisine sahip diyor Morange. Burada üretilen araçları kendi ürettiğimiz ekipmanlarla birleştirebiliriz. Bir Türk oyuncuyla ekipmanlarımızı Endonezya'ya da ihraç ediyoruz. Yine bir Türk oyuncu ile Ankara'da anlaşma da imzalayacağız demiş. Bakalım başka ne detaylar var bir röportajda. Bununla birlikte günden kalanları da noktalamış olalım efendim. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikle Avrupalı şirketlerin Türkiye'ye bakış açısıyla başlamak istiyorum. Özellikle Belçika açısından bakarsak, Belçikalı sanayi ve savunma şirketlerinin bugün Türkiye'ye ilgisi nasıl?
3: Öncelikle şirketimiz uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Biliyorsunuz sanayide aktifiz, çelik endüstrisi için çelik ekipmanları sağlıyoruz. Erdemir, Borusan veya Tosyalı gibi büyük çelik üreticilerine epey teslimat yaptık. Yani bu alanda oldukça aktifiz. Enerji sektöründe de gaz yakıtlı güç santralleri konusunda aktifiz. Orada da Türkiye'de teslim ettiğimiz 27 projemiz oldu. Ve tabii ki savunma, bu da sonuncu nokta. Enerji konusunda bence oldukça iyi bir potansiyel var. Gaz biraz daha az ama gaz santrallerinin bakımında potansiyel var. Ancak yenilenebilir enerjide Türkiye'nin planı oldukça büyük. Bugünkü toplantıdan güneş ve rüzgarda 120 gigawattlık bir potansiyel olduğunu anladık ve biz de bunun bir parçası olabiliriz. Ayrıca ülkede hidrojen içinde bazı planlar vardı. Bu yüzden buna bakıyoruz çünkü çok fazla potansiyel var. Savunma da öyle. Türkiye zaten oldukça köklü bir savunma sanayisine ve savunma oyuncularına sahip. Ancak Belçikalı bir şirket olarak bizim de uzmanlık alanlarımız var ve burada üretilen araçları kendi ürettiğimiz ekipmanlarla birleştirebiliriz. Yani ikisinin birleşimi Türkiye'deki projeler için olduğu kadar ihracat projeleri için de sonuç verebilir. Örneğin bir Türk oyuncuyla birlikte ekipmanlarımızı Endonezya'ya ihraç ediyoruz.
2: Peki Türk şirketleriyle yeni yatırım planlarınız veya ortaklıklarınız olacak mı?
3: Bu kraliyet ziyaretini fırsat bilerek 2 gün sonra Ankara'da bir anlaşma imzalayacağız. Önceki sorunuzda da belirttiğim gibi bir Türk oyuncuyla aramızdaki bir işbirliği bu. Endüstriyel kurulum açısından şu an için hayır. Ama asla bilemeyiz. Ortaklarımızla teklif verdiğimiz projeler bu şekilde gelişirse burada bir yatırım yapmayı düşünebiliriz.
2: Belçikalı şirketler Türkiye'yi sadece bir pazar olarak mı, yoksa bir üretim ve teknoloji merkezi olarak mı görüyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Her ikisi de kesinlikle bir pazar, evet, ama açıkça teknik bir merkez. Bu ülkenin mühendislik kapasitesi muazzam. İnsanların seviyesi gerçekten mükemmel ve Türkiye'yi komşu ülkelere erişmek için kullanabiliriz. Türkmenistan, Özbekistan ama aynı zamanda Suudi Arabistan veya Orta Doğu gibi diğer bazı bölgelerde de gelişiyoruz. Yani burası kesinlikle başlamak, bir tür iş kurmak ve ihracat yapmak.

0: yapmak için iyi bir temel.
1: Belçikalı şirketler veya Avrupa ülkeleri için Türkiye'de hangi sektörlerde büyük fırsatlar görüyorsunuz?
0: Şu an konuştuğumuz sırada en yakın potansiyel savunma alanında ancak enerjiye, özellikle de yenilenebilir enerjiye dikkat edilmeli. Bence çok sayıda gelecek vadeden proje var ve buna bakmalıyız.
1: Diğer sorum savunma bütçeleri ile ilgili. Savunma bütçelerinin dünyada olduğu gibi Avrupa'da da hızla arttığını görüyoruz. Bu durum şirketinizin büyümesini ve yatırım planlarını nasıl etkiliyor?
0: Avrupa merkezli, Belçika merkezli bir şirket için bunun doğru olduğu bir gerçek. Son zamanlarda NATO harcamalarının NATO kuralına göre GSİH'nin %2 hatta %3,5'ine çıktığını gördük. Bu büyük, çok büyük bir hareket. Bu yüzden biz şirket olarak Fransa'da, Belçika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde olup bitenlerden faydalanıyoruz. Yani bu açıkça bir sinyal. Ancak bunu burada ihracat pazarında da görüyoruz. Bizim sahip olduğumuz anti-drone tesisleri ve benzeri ürünleriniz varsa ihracat yapabilir ve diğer pazarlarda da çok aktif olabilirsiniz. Ayrıca işimizin bir parçası da Ukrayna'yı desteklemek ve bu üçünün birleşimi kesinlikle diyebilirim ki Avrupa'daki savunma şirketleri için iyi bir görünüm ve iyi bir sipariş defteri sağlıyor.
1: SAFE programı hakkında da konuşalım. SAFE programından sonra Avrupalı şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisi arttı mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Normalde artması gerekir ama programın en azından bizim sektörümüz için şimdiden bazı gerçek projeleri görmek adına biraz fazla yeni olduğunu söyleyebilirim. Ama olgunlaşmakta olan pek çok proje olduğunu biliyoruz diyebilirim. Ancak şu an için bizim üzerimizde gerçek bir etkisi görülmedi. Fakat hazırlık aşamasında olan şeyler olduğunu biliyoruz.
1: Günümüzün jeopolitik ortamında Avrupalı şirketler yatırım kararları alırken daha çok neye odaklanıyor?
0: İyi, bugün faaliyet gösterdiğimiz dünya çok zor. Yani bu endişelenecek çok fazla şey olduğu anlamına geliyor. Bence jeopolitik ortam oldukça istikrarsız. Ayrıca teknoloji hızla ilerliyor. Belirsizlik hakim. Bir şirket olarak belirsizlikten hoşlanmazsınız. İşinizle ilgili diyebilirim ki daha iyi bir öngörüye sahip olmanız gerekir. Yani tüm bu unsurlar bugünlerde işleri biraz zorlaştırıyor.
1: Şirketler için şu günlerdeki 3 büyük zorluğu sayabilir misiniz?
0: 10 tane sayabilirim ama. 3 başlıkta özetleyelim. Tabii ki şu anki durum enerji maliyetleri ve enerji kıtlığı bir endişe kaynağı. Doğrudan etkilenmiyoruz. Ama müşterilerimiz etkileniyor. Yani sonuçta biz de domino etkisiyle etkileneceğiz. İkinci nokta, dediğim gibi, jeopolitik belirsizlik. Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü çok fazla huzursuzluk yaratıyor, biliyorsunuz. Sayın Trump biliyor mu, gerçek bir politikası var mı bilmiyorum ama en azından şunu söyleyebilirim ki gümrük vergileriyle ekonomi dünyasını rahatsız ediyor ve bu genel görünüm için iyi değil. Ve sonra teknolojik risk de var, biliyorsunuz. Yapay zeka iş yapış şeklimizi değiştiriyor ya da değiştirmeli. İşimizi ne kadar etkileyeceğini ve buna ne kadar tepki vermemiz, yapay zekayı uygulamamız ve bu sayede iş modellerimizi değiştirmemiz gerektiğini tam olarak öngöremiyoruz bence. Sanırım bunun üzerine düşünmeye başladık ama orada da o kadar hızlı ve o kadar büyük bir güçle gerçekleşiyor ki çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor.
1: Yapay zeka ve teknolojik risklerden bahsettiniz. Peki yapay zekanın gelişimini nasıl görüyorsunuz?
0: Yapay zekanın gelişimi muazzam. Tabii ki herkes tüm idari destek fonksiyonlarında verimliliğini artırmayı düşünüyor. Bu bir. İkinci nokta, yapay zekayı ürününüze dahil etmelisiniz. Yani ürününüzün daha akıllı hale gelmesi ve ayrıca rekabetin ne yaptığını, fikri mülkiyetinizi nasıl koruyacağınızı anlama konusunda daha yetkin olmalısınız. Yani her zaman farklı şekillerde acil olarak, evet, daha rekabetçi olun.

0: tüm idari ve destek güçlerinde daha verimli olun. Bu gerçekten ulaşılabilir ve anında yapılabilecek bir şey. Ürününüzün özelliklerini değiştirmek biraz daha zaman alacaktır ve ayrıca nasıl savunacağınızı düşünmek de. Biz teknoloji şirketleriyiz. Peki fikri mülkiyetinizi nasıl savunursunuz? Her şeyin paylaşılacağı bir dünyada teknolojinizi nasıl savunacağınız da bir soru işareti.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: I got a good, good feeling. I got a good, good.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bir yandan jeopolitik riskleri konuşmaya devam ediyoruz elbette ama bunun etkilerini her alanda görüyoruz. Özellikle istihdam piyasaları da oldukça etkileniyorlar bu belirsizlik ortamından. Bir yandan da yapay zeka teması derken bugün ilk bölümde işveren ve çalışanlar tarafından beklentiler ne yönde şekilleniyor onu konuşacağız. Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı bizimle birlikte olacak. İki tane raporları var konuya dair, detayları konuşuyor olacağız. İkinci bölümde Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz Çin-ABD görüşmesine geri sayıyoruz. Zirveden neler çıkabilir, ne beklemek lazım soruyor olacağız. Ve son bölümde Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Vehbi Canpolat bizimle birlikte olacak. Sanayi diyeceğiz ve belki de son dönemde en çok konuştuğumuz sektörlerden biri olarak olan tekstili ele almaya çalışacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim, 60 dakika başlıyor. ABD'de TÜFE Nisan'da beklentilere paralel aylık %0,6, yıllık bazda ise %3,8 arttı. Aynı dönemde çekirdek TÜFE'de yıllık %2,8, aylık %0,4 yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçiler için kredi garanti fonu kanalıyla yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacaklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLRF tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 86,5 milyar TL'lik borçlanmaya gitti. İhalede dönemsel faiz %19,22 oldu. Hürmüz Boğazı'nda 11 Mayıs'ta son 9 gündeki en yüksek ticari gemi geçişi görüldü. Anadolu Ajansı'nın veri analitik şirketi şirketinin verilerinin derlediği bilgilere göre Hürmüz Boğazı'ndan 11 Mayıs'ta kuru yük, LPG, petrol ürünleri ve tahıl taşıyan 10 ticari gemi geçiş yaptı. Chicago MTA borsası yapay zekayı destekleyen bilgi işlem gücü için vadeli işlem piyasası oluşturacak. Açıklamaya göre vadeli işlemler yatırımcıların, finans firmalarının, yapay zeka geliştiricilerin ve bulut sağlayıcıların oynaklığı ve fiyat riskini yönetmelerine yardımcı olacak.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ece Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi sizinle iki farklı raporunuz var. İkisini de konuşacağız. İlki küresel yetenek açığı araştırması. Buradan başlayalım. İşveren neler bekliyor aslında? Birazcık o tarafa odaklanacağız. Şimdi hem neden böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç duydunuz? Nitelikli iş gücü sıkıntısı ne boyutta ve hangi alanlarda küresel ölçekte diye sorarak başlayayım ben.
1: Çok teşekkürler. Biz bu araştırmayı aslında uzun senelerdir yapıyoruz. Manpower Türkiye olarak da insan kaynakları alanındaki 75 yılı aşkın deneyimimizle birlikte hem saha tecrübemizi hem de araştırmalardaki verileri birleştirerek işverenlerin ve çalışanların nabzını tutan raporlar yayınlıyoruz. Yine son dönemde yayınladığımız, birincisi üzerinde konuşacağımız Global Yetenek Barometresi raporu. Burada 19 ülkede toplam ortalama 14 bin çalışanın katılımıyla gerçekleştirdik ve çalışanların gözünden well-being, iş

0: tatmini ve güven olmak üzere 3 ana endeksi araştırdık. İkincisi ise sizlerin şimdi bahsetmiş olduğu 41 ülkede 39 binin üzerinde işverenle gerçekleştirdiğimiz Türkiye Yetenek Açığı Araştırması. 41 ülke içerisinde Türkiye de yer alıyor. Diğer ülkenin verileriyle birlikte Türkiye'deki konumunu da görme şansımız yer alıyor bu raporda. İki araştırmayı aslında yan yana okuduğumuzda iş dünyasının asıl gündemi de netleşiyor. Bir tarafta yetenek bulamayan, beceri açığıyla boğuşan şirketler, diğer taraftan yüksek stres ve belirsizliğe rağmen yerlerinde duran ama tetikteki çalışanlar. Şimdi bu başlığı dediğiniz parametrelerle bir parça daha detaylandıracak olursak, yetenek açığı geçen senelere göre nasıl değişti? Sektörel ve işletme büyüklüklerine ve endüstrilere göre nasıl bir değişim gösterdi? Şimdi geçen yıla göre 2 puan artmış durumda. Geçen yıl %76 raporlamıştık Türkiye'deki yetenek açığını. Bu yıl %78. Dünyada ise yetenek açığı bu sene %72. Orada bir parça toparlanma var. 41 ülke arasında 12. sıraya yükseldik. Geçen yıl 21. sıradaydık. Yani bir parça aslında gerileme görüyoruz ve 9 sıra yukarı çıktığımızı görüyoruz. Dolayısıyla hani global sıralamanın tepesinde kimler yer alıyor? Slovakya var, Yunanistan var, Japonya var. En az zorlanan ülke Çin, onu Polonya ve Finlandiya takip ediyor. Buradaki bu yapısal artışın temel nedenlerini okuduğumuzda hani iki açıdan yorumlayabiliriz. Burada 2 puan artarak yetenek açığının, doğru yeteneklere ulaşmanın zorluğunun 9 basamak ülke olarak yükseldiğimizdeki aradaki makasın daha da yükseldiğini, açıldığını görüyoruz. Tabii bunun temel sebebi hızla gelişen teknoloji, küreselleşen ekonomiyle beraber yapay zekanın bu denli hızlandığı dünyada yetkinlik, beceri setlerinin adaptasyonu ve burada hız kazanma ihtiyacımız. Yetenek açığı artık sadece bir insan kaynakları konusu da değil. Üretim, verimlilik, büyüme, dijital dönüşüm açısından stratejik bir risk haline gelmiş durumda tüm ülkeler için. Sektörlere bakıldığında yetenek açığı nasıl değişiyor? Türkiye'de yetenek açığının en yoğun yaşandığı sektör ticaret ve lojistik, yaklaşık %89, ki biz de zaten farklı sektörlerde çalışan kurum olarak bunu çok derinden hissediyoruz. Lojistik sektörü çok ağırlıklı çalıştığımız bir endüstri ve burada doğru yeteneğe ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gözlemliyoruz. Ulaşmak kadar aynı zamanda tutundurmanın. Ardından inşaat, emlak, profesyonel, bilimsel, teknik hizmetler takip ederken bilişim şu an en son sıraya düşmüş durumda. Globalde aynı sıralama farklı bir görünüm sergiliyor. Bilişim %75 ile dünyada birinci sırada, ağırlama ve kamu sektörü %74 ile ikinci, lojistik ve ticaret %69 ile sondan ikinci sırada. Yani burada dünya sıralamasına göre bir parça farklı olarak konumlanıyoruz. Burada tabii Türkiye'de e-ticaretin büyümesi, ihracat performansı, Türkiye'nin lojistik merkez olma potansiyeliyle doğrudan ilişkili. Bizim istihdam için yapmış olduğumuz bir araştırma da var. Burada da %29 net istihdam görünümü yine lojistik sektöründe. Burada da çok örtüşen bir durumda. Profesyonel bilimsel teknik hizmetlere baktığımızda yüksek istihdam beklentisi daha çok yatırım, teknoken, sürdürülebilirlik odaklı uzmanlık ihtiyacını arttırıyor. Ama bir taraftan işletmesel kırılıma döndüğümüzde de en yüksek yetenek açığının olduğu işletme büyüklüğü 250 ila 1000 çalışan arasında olan kurumlar. En düşüğü ise 5000'den fazla çalışanı olan kurumlar. Bunu da nasıl yorumlamalıyız? Türkiye'deki dağılım yetenek baskısının özellikle orta büyük ölçekli şirketler ve KOBİ'lerde yoğunlaştığını gösteriyor. Çünkü 250 bin çalışan aralığındaki şirketler bir yandan büyük kurumlar kadar güçlü bir işveren markasına hani sahip diye değilken diğer yandan da daha kompleks ve uzmanlık gerektiren rollere ihtiyaç duymaya başlıyor. Bu denklemi de çözmek için tabii iki uç arasındaki sıkışmışlığa çözümler üretmek gerekiyor. KOBİ'lerde %78'lik açık Türkiye ekonomisinin omurgası açısından kritik bir uyarı niteliğinde. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu işletmeler istihdamın büyük bölümünü taşıyorlar ve beceri açığını kapatacak eğitim bütçesi, İK altyapıları oldukça kritik diyebilirim.
1: Feyza Hanım, peki şimdi sektörleri

0: Saydınız işte ticaret tarafında, lojistik tarafında açıklar var dediniz ama bu açıkların aslında hangi alanlarda olduğunu sormak istiyorum. Yani işverenin iş dünyasına bulmakta zorlandığı en fazla teknik beceriler nelerdir?
1: Evet. Evet Ece Hanım, şimdi burada da aslında yine bizim tablomuz bir parça farklı ki bu aslında çok da sahayı ve Türkiye'nin gerçeğini yansıtan bir tablo. Bu da araştırmamızın doğruluğunu çarpıcı bir şekilde tekrar ortaya koyuyor. Ve belki de araştırmanın yine en hani çarpıcı bulgusu da burada. Şimdi yapay zekayı bolca konuşuyoruz. Yapay zeka becerileri ilk kez küresel ölçekte işverenlerin en zor zorlandığı yetkinlik haline geldi. Geleneksel mühendislik ve BT becerilerini de geride bıraktı. Ama Türkiye'ye baktığımızda en zor teknik becerilerde ilk sırada hala üretim ve imalat var. İkinci sırada yapay zeka modeli uygulama geliştirme okuryazarlığını görüyoruz. Burada hani bu listeyi ben yan yana okuyup Türkiye ve global karşılaştırmasını yan yana okuduğumda da Türkiye'nin özgün yetenek açığı profilini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'de üretim ve imalatın ilk sırada yer alması, İmalat ve ihracat ağırlıklı ekonomik yapının nitelikli mavi yaka ve teknik personel ihtiyacını sürdüğünü gösteriyor. Burada da işte bolca konuştuğumuz mesleki eğitimler, özellikle beceri temelli uygulamalar listenin üst sırasına yerleşiyor. Türkiye'nin eski beceri açığının üzerine yeni bir dijital beceri açığı eklendiğine de işaret ediyor. Yani Türkiye aynı zamanda hem sanayi bilgi becerisini korumak hem de yapay zeka yetkinliklerini geliştirmek durumunda. Burada da şirketler, çalışanlar ve eğitim süreçleri üzerine, hepimizin üzerine pek çok rol düşüyor. Globalde AI becerileri mühendisliğin önüne geçmese de gelecekte özellikle yapay zeka okur yazar mühendis profilinin giderek daha kritik hale getireceğini de gösteriyor diyebilirim.
0: Şimdi Feyza Hanım, ben şöyle bir raporun çıktılarına baktım. Sizin de orada bir açıklamanız vardı. İşte yapay zeka o işleri ortadan kaldırmıyor, daha çok dönüştürüyor minvalinde. Biraz o tarafı detaylandırmak istiyorum. Çünkü hani Türkiye'de evet daha etkilerini çok yoğun bir şekilde hissetmeye başlamamış olsak bile, şimdi ABD'de bu sene aşağı yukarı 50 bine yakın kişi yapay zeka yüzünden işinden oldu. Dolayısıyla birazcık fazla iyimser değil mi bu tabloya bakılınca bu söylem diye merak ediyorum. Aynı şekilde o kadar fazla iş kolu sizce açılabilecek mi?
1: Şimdi ben şunu söylüyorum. Aslında yapay zeka işlerin yerini almayacak. Yapay zeka kullanan, yapay zeka kullanmayanın yerini alacak. Teknoloji artık hani bizimle birlikte güçlenen ama aynı zamanda insan da teknolojiyi kullandıkça dönüşen bir varlık haline geldi. Teknoloji okuryazarlığı alan bağımsız hepimizin hayatında olmak durumunda. Dolayısıyla evet, bazı işler mesela bilişimde Türkiye'de bir daralma görüyoruz, hı hı, sektörel olarak. Bunun sebebini, temel sebeplerinden bir tanesi ve en başlıcası da bazı işlerin gerçekten yerini yapay zekayı bırakıyor olması. Artık klasik kodlama dediğimizde algoritmalara devredebileceğimiz, arkaya daha robotik sistemleri koyabileceğimiz uygulamalarda evet insan gücüne ihtiyaç kalmadı. Ama biz neyi çokça konuşuyoruz? Artık yetkinliği, beceriyi çokça konuşmaya başladık. Şu an teknik becerilerimiz kadar soft skill dediğimiz yumuşak becerilere yatırım yapmak çok çok kritik. Araştırmamızda aslında bu da bizim temel başlıklarımızdan bir tanesiydi. Çünkü işe alımlarda da şu an özellikle sorgulanan ve tercih edilen beceri setlerine bakıldığında önümüzdeki dönemde 10 beceri setinin 7 tanesini bu yumuşak yetkinlikler dediğimiz daha beceriye yönelik, kişisel gelişime yönelik yetkinlikler alacak. Bundan sonra biz bolca neyi konuşacağız? Teknoloji okuryazarlığını alan bağımsız çokça konuşacağız. Tıpta da, hukukta da, medyada da, mühendislikte de, her alanda dijital okuryazarlık. Bugün yapay zeka diyoruz, yarının dünyasında farklı bir teknolojiyi koyacağız. O yüzden de ben şimdi onu teknoloji okuryazarlığı olarak isimlendirmeyi, hı-hı, daha doğru buluyorum. Mutlaka olmazsa olmaz olacak. Diğer tarafta yaratıcılık, merak, adaptasyon ve dayanıklılık önümüzdeki dönemin çokça konuşacağımız yetkinlik setleri arasında olacak.
0: Şimdi diğer raporda bir miktar daha ayrıntılandıralım. Siz satır aralarında bahsettiniz ama global yetenek barometresi. Şimdi işverenlerin beklentileri farklı, çalışanların beklentileri farklı. Çalışanları bu ortamda en çok huzursuz eten detaylar nelerdir? Ve bu raporun çıktılarıyla bitirelim.
1: Evet. Şimdi global yetenek barometresinde global veriler mevcut. Öncelikle hani raporu okurken bunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'ye yönelik özel bir veri bulunmuyor. Fakat tabii hani insan olma hali Türkiye global genel olarak tüm global konjektürü yansıtıyor. Global yetenek barometresi %67 olarak ölçüldü. Neyi ölçtük? 3 endeksi ölçtük. Bir tanesi well-being endeksi. Burada biraz daha iyi olma hali diyoruz. İş tatmini endeksi ve güven endeksi. Bu iyi olma hali geçen seneyle aynı seviyede çıktı. İş tatmini geçen sene %62, geçen seneyle aynı seviyede. Güven endeksinde gerileme var. Genel skordaki aslında düşüşün temel kaynağı da bu güven endeksinden geliyor. Bir şekilde yani iyi olma ve iş tatmini istikrarını koruyor ama çalışanlar mevcut işlerini yapabilme kapasitelerine ve şirket değerlerine bağlılıklarına dair olumlu sinyali de sürdürüyor diyebilirim. Şimdi zayıflayan alan neresi? Geleceğe dair güven. Bu tabloyu besleyen ana dinamik yapay zeka kaynaklı belirsizlik. Yine araştırmamızda bu çıkıyor. Çalışanlar yapay zeka kullanımı %13 artarken ve %45'e ulaşırken çalışanların bu teknolojiyi kullanma konusundaki güveni %18 düşüyor olması benimseme hızının yetkinlik ve güven gelişiminin önüne geçtiğini gösteriyor. Özellikle çalışanlar bugünkü rollerine güveniyor. Sizin dediğiniz gibi ancak yarınki rollerinin nasıl şekilleneceği konusunda daha temkinli bir noktaya geliyor. Hatta bu hani iyi olma halini de biz dört temel başlıkta anlam ve amaç arama, değerlerle uyum, iş yaşam dengesi, düşük günlük stres seviyesi olarak baktık. Yine şurada şunu gördük endeksin detaylarında çalışanların kurumlara ve yaptıkları işe anlam düzeyinde bağlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama gündelik stres tarafında tablo zayıf. Her 10 çalışandan 4'ü kendini stressiz hissediyor. Yani çalışanlar yaptıkları işin değerine inanıyor. Ama bu işi sürdürecek enerji ve alanı bulmakta da zorlanıyor. Bu nedenle işverenler için asıl ayrışma aslında anlam yaratmaktan çok iş yükünün stresi ve yeni öğrenme baskısını yönetebilme becerisini ortaya koyacak modellerle çıkıyor olacak yeni dönemde. Çünkü bir taraftan da mevcut iş tatmini, mevcut iş güvencesi, iş arama konusundaki güven veren yöneticiye bakıldığında yine orada da geçen seneyle aynı olsa bile hani bir parça değişen dinamikler var. Bu mesela önceden işten işe atlama yerine artık işine tutunma olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanlar mevcut işlerinde kalıyorlar çünkü makroekonomik koşullar yeni bir iş arayışını daha riskli hale getiriyor. Ancak kalmak da tamamen memnun olmak anlamına gelmiyor. Aynı çalışan hem işine devam ediyor hem de alternatifleri açık tutuyor. Ek gelir arayışı yine bu önemli bir konu.
0: Feyza
1: Ek
0: Hanım,
1: gelir
0: birkaç cümleyle
1: arayışının düzeyine
0: toparlamanız.
1: ulaşması da çalışanların tek gelir kaynağına güvenmek yerine kendilerini güvence altına alma refleksini geliştirdiğini gösteriyor. Z kuşağında bu oran %68'e çıkmış durumda. Bu da çoklu gelir, serbest çalışma, esnek iş modellerinin için hani bu kuşak için bu modellerin bize daha normalleştiği sinyalini veriyor.
0: Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Nar'a çok teşekkür ediyorum paylaştığınız veriler, detaylar için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Ece Hanım.
0: Ve devam ediyoruz. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ece Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Şimdi ABD-Çin ilişkilerinde önemli bir eşiğe doğru yaklaşıyoruz. Aslında yaklaşık 10 sene sonra bir ABD başkanının neredeyse 10 yıl sonra Çin'e ziyareti gerçekleşecek. Xi ile Trump'ın görüşmesini bekliyoruz. Ne gibi sonuçlar çıkabilir? Ne beklememiz lazım? Buradan aslında biraz eli güçlü mü gitmek ister Trump, bir barışla birlikte mi gitmek ister demiştik ama tam olarak da müzakereler de o anlamda iyi gidiyor gibi gözükmüyor. Dolayısıyla ne bekleriz 13-15 Mayıs'tan?
2: Ulan şimdi gördüğümüz kadarıyla aslına bakarsanız bu bir durumu kurtarma, piyasaları yatıştırma operasyonu. Yani psikolojik olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla beraber Amerikan ekonomisinin önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadedeki kırılganlıkları bence çok fazla arttı. 40 trilyon dolara yaklaşan bir borçları var. Ve faiz harcamaları hem savunma sanayi hem sosyal güvenlik bir sürü harcamayı aşmış durumda. Dolayısıyla şu an ben şöyle bir araştırma yaptım. Yayınlara bir baktım, Asya'daki ve Amerika'daki. Yani Bessent, Amerikan Hazine Bakanı Bessent, işte başkan yardımcısı, Çin başkan, devlet başkan yardımcısıyla görüşürken 3B dedikleri, yani İngilizce ama Türkçesi itibariyle et, soya fasulyesi ve Boeing. Yani 3 tane şeyde, ticarette bir tüccar devlet olarak mal satma gibi bir şey koymuşlar gündeme, ajanda. Ama onlardan da çok fazla şu jeopolitik ve güvenlik kırılgan eksende çok fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bir beklentileri olduğu kanaatinde de değilim. Dediğiniz gibi Trump 2017'den sonra ilk ziyaret, bir miktar herhalde şöyle Amerika'nın dış politikadaki jeopolitik ve ekonomik davranışlarına bakınca çok farklı. Yani Atlantik sisteminde işte ABD, Grönland'ı almakla, Meksika'yı işgal etmekle, Kanada'yı başka eyalet yapmakla bir sürü irrasyonel, hatta çok böyle psikolojik olarak sağlıklı olmayan şeylerle tehdit ederken, Asya'da çok çok rasyonel davranması çok enteresan. Yani burada bir dualizm var. Ben Bessent'in şeyinin Amerikan ve Batı piyasalarını ve borsalarını yatıştırmaya yönelik bir palyatif bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bir şey çıkacağı kanaatinde değilim.
0: Hı hı. Peki bir yandan da jeopolitik riskleri de konuşmaya devam ediyoruz. İşte ABD-İran cephesinde müzakereler devam ediyor. Orada bir tıkanıklık söz konusu, nereye evrilecek takip ediyor olacağız ama Nisan ayında IMF tarafından yayınlanan bir rapor vardı. Askeri harcamaların bu kadar arttığı bir dönemde aslında rapora da bağlı olarak makroekonomik göstergelerin nereye evrilebileceğiyle ilgili neler düşünürsünüz bu anlamda? Hani dünyanın yönü ve dengeleri açısından ne ifade ediyor bu harcamalar?
2: Evet, yani ilk defa yani IMF'ye yani uzun dönemdir savaş ve çatışmayı, yani 3 ana bölümünden, chapter'ından ikisine odağını aldı, bir rapor yayınladı. Bu raporda aslına bakarsanız bir çok önemli bir makroekonomik trende ve sektörel trende de trendin altını çiziyor IMF. Yani basit tedbirleri özetleyecek olursak şunu söylüyor: son 5 yılda dünya ülkelerinin %50'si askeri bütçelerini, askeri harcamaları artırmış. En büyük 100 savunma sanayisinin firmasının satışları 20 yılda 2 katına çıkmış. Bütçe içerisinde birçok ülkenin kamu harcamalarının payı, yani aslında %2018 yılında dünya ülkelerinin %25'inin payı %2 civarlarındayken, fazlayken, şu an bu oran %40'a çıkmış. Yani İran savaşında dikkate alırsak muhtemelen önümüzdeki yıl ve diğer yıllarda bu oran 60'lara 70'lere kadar çıkabilir. Şimdi NATO'da biliyorsunuz %5 hedefi var. Buna da atıf yapıyor. Şimdi IMF raporu tabii normal görevi itibariyle, iştigal alanı itibariyle askeri harcamaların normal ekonomiler ve dünya ekonomisine olası etkilerini veya gerçekleşen etkilerini biraz analiz etmiş. Büyüme etkisinin altını çiziyor. Diyor ki tipik bir savunma harcamasına maruz kalan ülkede ilk önce kamu harcamaları %2,5 ile 2,7 gibi bir kamu harcaması artışı anlamına geliyor ve bu bir miktar ekonomiyi canlandırsa da uzun dönemde enflasyon ve menfi etkileri var. Ama en büyük etkisi de belki kamu borcunu aşağı yukarı ortalama 7 puan civarında arttırıyor. Bu kritik. Neden kritik? Burada en fazla savaşan, yani sağa sola savaş açan ülke hangisi? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu da şu an 39 trilyon doları bulmuş durumda. Yani gayri safi milli hasılanın biraz abartılı nominal rakamlarıyla bile %125'e falan yaklaşıyor ve faiz ödemeleri de trilyon doları aşmış durumda. Şimdi belki Çin ziyaretini de bu kapsamda yatıştırma bağlamında bu açıdan da bir okuyabiliriz. Çünkü Çin ve Hong Kong'un elindeki hazine bonolarıyla ilgili tahminler değişik. Yani 1,5-2 trilyon dolar civarında. Belki Çin'in etkilediği diğer ülke finansal şeylerinde dikkate alırsak, Amerika'nın bu gerileme sürecinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin bunu bir silah olarak kullanma, yani dolardan arındırma, doların hegemonyasının bir rezerv para olarak kırılma sürecinde kullanma ihtimali var. Şimdi kısaca IMF, Uluslararası Para Fonu, aslına bakarsanız bir savaş ekonomisi trendinden bahsediyor. Çok derinlere girmiyor. Geleceğe yönelik çok büyük tahminler yapmıyor ama satır aralarında küresel olarak kamu harcamalarının ve makro ekonomideki savaş parametrelerinin yerinin artacağına dair bir zımni şey var. Tespiti var. Benim kanaatimce bizim bunu ciddiye almamız gerekiyor. Yani IMF sonuç itibariyle 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Bretton Woods sisteminin, yani küresel hem kısa vadeli ödemeler bilançosu açıkları veya problemleriyle ilgilenen hala önemli bir kurum ve araştırma ve ekonomi bölümleri çok ciddi bir insan kaynağına sahip. Bizim Türkiye olarak kanaatimce buradan bir ders çıkarmamız gerekiyor.
0: Evet, ben de onu soracaktım. Yani ciddiye almamız gerekiyor dediniz. O anlamda hani nasıl bir adım atmamız gerekiyor? Baktığımızda içeride de bizim de en iyi giden kollarımızdan bir tanesinin savunma sanayi olduğunu hali hazırda görüyoruz. Bu taraflara mı değineceksiniz?
2: Evet, yani aslına bakarsanız devletimiz, devlet diyeyim, yani siyasetten bahsetmiyorum. Bu konuyu tabii ki bizlerden veya sıradan vatandaşlardan çok daha derin, çok daha kapsamlı ve karmaşık bir şekilde ele alıyor ve çok etkili bir şekilde ele alıyor. Fakat iktisadi cepheden bakacak olursak savaş ekonomisi senaryolarına, ben şöyle bir şey görüyorum. Yani Türkiye güçlü bir orduya sahip, güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip. Bir de bizim tarihsel olarak da bir psikolojik harp etkisi var. Yani Türkiye'ye biri savaş açacak olursa veya savaşa maruz kalacak olursak peşinen bir artı şeyimiz var. Son dönemde dediğiniz gibi, yani kamu kesimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve devlete ait savunma sanayi birimlerimiz hakikaten Atatürk'ün hani muasır medeniyetler seviyesini yakalama hedefini bence gerçekleştirmiş görünüyor büyük ölçüde. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var, dualist de bir yapı var. Yani savunma sanayi birimlerinde bugün, yani STM, Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Asfat, ne bileyim, yani o kadar çok fazla birim var ki bunların hepsi dünya ölçeğinde çok yüksek teknoloji, yapay zeka, gömülü yazılım ve donanım dahil çok hızlı ve çevik bir şekilde hareket ediyorlar. Ben şöyle bir şey görüyorum, yani Türkiye savaş ekonomisine hazırlanırken bunu sadece böyle bir korku, savaştan kaçınma, bir defansif olarak değil, iktisadi ve ofansif olarak da meseleye bakmamız gerekiyor. Ve biz bunu bir fırsat olarak da düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz size şey gelebilir ama Türkiye, eğer savunma sanayinde biz bunu yapıyorsak, yani bugün Aselsan'ın şey değerinin 40 milyar doların üzerine çıktığı ve çok güzel ürünler, geçenlerde Polonya ile yanlış hatırlamıyorsam yarım milyar dolara yakın tek bir şeyde anlaşma imzalandı. Yani TEİ dahil, motor dahil, yani her alanda çok ciddi, yani mühendislerimiz hakikaten tebrik etmek gerekiyor. Çok ciddi çalışıyorlar. Yani hiçbirinin başka bir şeye böyle bir taltife falan da böyle, yani çakarlı araçlara, yüksek böyle makamlara falan da ihtiyaç duymadıkları, o tatmini aldıkları kanaatindeyim. Aldıkları maaşı hak ediyorlar. Şimdi burada ben şöyle bir şey görüyorum. Yani Türkiye'ye yönelik bir takım tehditler var. Yani Türkiye'ye şu an Avrupa'nın içinde bulunduğu jeopolitik durum, Amerika'nın yaşadığı hezimet ve diğer faktörleri dikkate aldığımız takdirde Türkiye'ye doğrudan bir saldırı çok kolay değil. Ama yine de Türkiye'nin planlamasını yapması gerekir. askeri ve siyasi konularda konuşmak benim haddim değil. Onu devlet zaten Türkiye, ben öyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de harp okulu birimleri bence şu an Harvard, Oxford, onların da üzerinde tarihi kökleri olan birimler, onlar yapacaklardır. Fakat iktisadi cepheden eski bir sanayi müzakerecisi olarak bende şöyle bir izlenim var. Bir, yani Türkiye'de savunma sanayi benzeri, örneğin bazı sektörlerin böyle bir iktisadi kalkınmadaki hani take off veya kalkış aşamasına yakın olan sektörlerin önünün açılıp desteklenmesi, bir de savaş ekonomisi şartlarında da ihracatı, üretimi, yatırımı

0: düşünerek ekstra bir çaba gösterilmesi gerekiyor. Ben burada önemli dinamik sektörlerden bir tanesinin sağlık ekosistemi, sağlık endüstrileri olduğu kanaatindeyim. Bunun içerisinde tıbbi cihaz, ilaç ve hizmetler ve mal ve tedavi dahil sağlık sisteminin topyekün genel ekosisteminin olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında yani bu sektör aynen savunma sanayi örneğinde olduğu gibi buradaki iş modelleri veya uyarlanarak, kalibre edilerek savaş çıkması halinde bile biz bunları daha fazla nasıl geliştiririz, dünyaya ihracat yaparız hem mallarda hem hizmetlerde çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Fakat diğer taraftan da şöyle görüyorum ben, bize yönelik bir takım tehditler var. Yani son dönemde devletin özellikle roket veya uzun menzilli Türkiye'yi dışarıdan karşılayacak Denizli'deki açılımlar, deniz kuvvetlerinin veya mavi vatanla ilgili açılımlar veya teknolojik yeni ürünler Türkiye'nin bir tane süper güç dahil bölgesel bir saldırıya çok rahat karşı koyacak bir hazırlığı yaptığı anlaşılıyor. Ben bunun izdüşümlerinin Türkiye ekonomisine yansıtılması gerektiğini ve sivil bürokrasi, sivil toplum örgütleri ve ekonomiyle ilgili birliklerin de savaş ekonomisiyle ilgili sadece böyle defansif çatışma veya ihtilaf açısından değil, iktisadi karlılık ve Türkiye'yi o alanlarda da aynen mesela nasıl ki dronlarda dünyada bir pay alıyorsak, diğer sektörlerde de bir miktar daha böyle bir enerji gerektiği kanaatindeyim. Benim acizane gördüğüm önemli bizim kırılganlıklarımızdan bir tanesi tüm ekonomik konsantrasyonun Marmara bölgesi ve çevresine temerküz ettirilmesi. Yani ben açıkçası hem olağanüstü bir deprem, salgın hastalık, savaş ve diğer tehditler sebebiyle bunun Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti, ülkesi yani ülkesi yani milli birlik, bütünlük dahil bu ekonomik konsantrasyonun çok büyük bir tehdit olduğu kanaatindeyim ve bunun Anadolu'ya yayılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bu işin tam bir uzman olduğunu söylemiyorum. Yani özellikle savaş veya diğer olağanüstü şartlarda yerelleştirerek özellikle mesela İç Anadolu yani Sivas'tır, Çankırı'dır, Kırıkkale'dir yani Elazığ, Erzincan, Tunceli doğuya kadar bizim sanayimizin bir miktar yayılması yani en azından Marmara bölgesinin bir kısmının Çukurova çanağına konsantre olması ve herhangi bir savaş ve saldırı anında bu risklerin dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Yani küresel ticaret açısından evet.
1: Birkaç cümleyle sadece toparlamanızı rica edeceğim Şahin Bey.
0: Evet şöyle söyleyeyim o zaman ben. Yani savunma sanayi örneğini verdiniz. Savunma sanayinde hakikaten ciddi bir başarı var. Yani gerçekleştiren mühendislerimizi, yöneticilerini destekleyen herkesi tebrik etmek gerekiyor. Bu konu politik, siyaset dışı milli bir mesele. Fakat buradaki devletin oyun kuruculuğu rolüyle özel sektörümüzün çevikliğinden oluşan ve çok güçlü eşgüdümden oluşan ekosistemin bence diğer sektörler tarafından da dikkate alınması ve herkesin eteğinden yani bir şeyleri ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada olağanüstü fedakarlıkla yani hatta okuduğum kadarıyla yani gece gündüz mühendislerin çalışma şehit bile verdik, kayıp da verdik. Evet. Dolayısıyla bu şartları bizi motivasyon olarak savaş ekonomisini karlı bir Türkiye'yi yani bir uluslararası alanda ticaret, yatırım, teknoloji, yapay zeka diğer alanlarda da oyuncu yapacak bir motivasyon sağlaması gerektiğini ve sağlayabileceğini düşünüyorum.
1: Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman çok teşekkür ediyoruz biz de.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Arının ardından buradayız efendim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
7: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
13: Sabah öğle akşam SOA.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
15: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
16: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
17: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
18: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gününde Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Süveyş kanalı kapandığında şaşırmayacağız. Dolayısıyla dünyada dengeler değişiyor. Değişmeyen tek şey var. Ülkelerin üretmesi gerekiyor. Sanayisi olmayan ulusların, ülkelerin başarılı olması mümkün değil. Hatta ben her yerde her zaman söylerim. Atatürk'ün 100 yıl önce söylediği çok hoşuma giden bir laf vardır. Sanayisi ve üretimi olmayan uluslar önce kimliklerini ve benliklerini, sonra da özgürlüklerini ve topraklarını kaybederler demiş. Bugün geldiğimiz noktada üretmenin, sanayinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Dünyada şöyle bir denge oluştu. Eskiden kim ucuz satıyorsa oradan almak gibi bir...

0: bakış şekli vardı. Daha doğrusu herkes Çin'den alıyordu. Bugün dönüp dünyadaki üretim hacmine baktığımızda dünyanın üretiminin %25'ini Çin yapıyor. Gelecek 10 yılın içerisinde %45'i bekleniyor. Böyle bir tehlikeli bir işin yapılması zaten çok yanlıştı. Bugün herkes bu yanlışın farkına vardı. Geldiğimiz noktada globalizm bitti. Herkes önce kendi ülkesinde üretmeye bakıyor. Sonra da kendi yakın coğrafyasındaki insan ülkelerden almaya bakıyor. Bir de bunlardan daha önemlisi dostlarından almaya bakıyor. Yani dolayısıyla dünyada denge değişti. Dönüyorum bizim coğrafyamıza. Tekstili de gene aynı şekilde bunun içerisinde geleceğim. Çünkü sanayi bir bütün, aslında çok bir şey fark etmiyor.
1: Doğru.
0: Bizim bulunduğumuz coğrafyada bizim kadar sanayi kültürü olan çok çok ulus yok. Yani bir Almanya, bir Fransa, bunlar sanayi devrimini bitirdikten sonra işi yavaşlattılar. Belirli çok büyük amiral gemileri kaldı. Ama bizim alttan gelen o kadar çok kobimiz, o kadar çok çeşit üreten firmamız var ki bunların içerisinde tekstil de tabii ki en büyük alanlardan bir tanesi. Bizim sanayileşmekten başka, üretmekten başka şansımız yok. Biz üretmeliyiz, sanayileşmeliyiz. Her alanda büyümeliyiz. Bugün gururla baktığımız savunma sanayimiz var. Bu çok daha büyüyecek. Hatta benim savunma sanayiyle ilgili düşüncemi sorarsanız, ben gelecek 10 yıl içerisinde bugünkü 11 milyar dolarlık ihracatın 50 milyar doların üzerine çıkacağını düşünüyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. 2 gündür Belçika Kraliçesi Türkiye'de.
1: Evet.
0: Ve ekonomik konular için Türkiye'ye geldi. Ben Belçika'yı çok iyi bilen biriyim. İncelediğim için biliyorum, yani bir ticaretim olduğundan değil. Belçika'nın nüfusu 11 milyon. Alanı 30 bin kilometre kare. Konya'nın alanı 38 bin kilometre kare. Ölçü olsun diye söylüyorum. İhracatı 560 milyar dolar. Yani dolayısıyla ne üretip satıyorlar? Planlayarak, sanayileşerek sanayi ürünü satıyorlar. İnşallah biz de bugünkü 280 milyar dolarlık mal ihracatı dediğimiz, ürün ihracatı dediğimizi 500 milyar dolara kısa dönemde tamamlayarak dünyadaki olmamız gereken yerleri alacağız diye düşünüyorum.
1: Umarız. Tabii sanayileşme, daha üretim tüm ülkeler için çok önemli sizin de söylediğiniz gibi. Biraz daha özele, tekstile dönecek olursak eğer, orasındaki aslında daha kırılganlık biraz emek yoğun sektörlerde daha çok olduğu için de çokça konuşuyoruz. Doğru. Dolayısıyla o tarafı biraz ayrıştıracak ve tekstil özelinde konuşacak olursak, oradaki fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Mesela sizinle yayın öncesi çok kısa bir sohbet etme fırsatımız oldu. Orada ben şunu sordum. Mısır'a çokça giden firmalar olduğunu biliyoruz üretim açısından. Şimdi dediniz ki mutlu değiller mesela. Onların dönme ihtimali var mı? Nasıl bakıyorsunuz fotoğrafa? Neler söylersiniz?
0: Şimdi Mısır'a giden, özellikle hazır giyim kısmında ucuz emek olduğu için orada, oraya giden birçok firmamız oldu ama ben bu akımın çok hızlı şekilde duracağını düşünüyorum. Çünkü tekstil işi bir entegrasyon işi. Ya da zincirin halkalarına benzetiyorum ben. Biraz önce de söz ettim. Dünyaya baktığınızda tekstille alakalı zincirin halkalarını tamamlamış ülke sayısı toplamda 3 tane. Birincisi Çin, ikincisi Hindistan, üçüncüsü Türkiye. Bulunduğumuz coğrafyada ya da Avrupa'da bizim gibi entegrasyonunu tamamlamış, zincirin halkalarını tamamlamış ikinci bir ülke yok ve gelecekte de olmayacak. Ya bu zincirin halkaları dediğim nedir? Biz de iplik yapıyoruz, örüyoruz ya da dokuyoruz. Sonra bizim temsil ettiğimiz tekstil terbiye sektöründe bu kumaş haline getiriyoruz, kesilebilir hale getiriyoruz. Sonra da dikerek nihai ürün haline getiriyoruz. Mısır'da sadece dikiş var. Sadece giyim var ve bizim kadar sanayi kültürü yok bunlarda. Bu çok önemli Ece Hanım. Yani bir ülkede sanayi kültürünün olması ve bu kültürü gelecek nesillere aktarması çok çok önemli ve 3 günde olmuyor. Bize dönüp baktığınızda 1930'larda Sümer Bank'la başlayan, ta günümüze kadar gelen, özel zamanında da hızlanan bir tekstilimiz var. Yani dolayısıyla sizin sorunuza cevap, Türkiye'de tekstil hep olacak. Evet, bir miktar kan kaybetti. 1 milyon 200 bin çalışandan 800 binlere geldik. Bugün geldiğimiz noktada 800 bin. Ama biraz önce de söyledim. Türkiye'de sanayi evrim değiştiriyor, evrim geçiriyor. Yani nasıl evrim geçiriyor? Biz eskiden daha ucuz emekle üretim yapan bir ülkeydik. Ama bundan sonra tekstil de olmak üzere daha katma değerli, daha markalara çalışan ya da kendi markasını üreten bir ülke olacağız. Ama Türkiye'de tekstil hiçbir zaman bitmeyecek. 2025 yılına dönüp baktığımızda tekstil ve hazır giyimin ikisini bir araya aldığımızda 11 milyar biri ihracat yaptı, 16,5 milyar biri yaptı. Toplamda 27,5 milyar dolarlık sadece ihracat yaptık. Türkiye'de tekstilin asıl gücü 75 milyar dolar. Çünkü bakın üstünüzdeki de dahil olmak üzere birçok ürünü biz Türkiye'de üretiriz. Markaları da biz üretiriz. Hı hı. Yani iç piyasadaki ihtiyaçlarımızı görürüz. Dolayısıyla 75 milyar dolarlık bir güç azımsanacak bir güç değil.
1: Üzücü olan bu. Bu kadar da sanayileşmiş bir noktadayken neden daha fazla markalaşamıyoruz? Neden daha çok oradan katma değerli ürün üretemiyoruz noktası?
0: Bugünden sonra artık gelecekte zaten bunu yapmak zorunda kalacağız. Hı hı. Yani çünkü ucuz kısımda biz olmayacağız. Daha katma değerli yere gitmek için de sizin söylediğiniz gibi markalaşacağız ya da markalara çalışacağız. Daha pahalı ürünler yapıp satacağız. Biz gene rakam olarak gene aynı rakamlarda olacağız ama adet olarak belki biraz daha az miktarlar yapacağız. Bir şey daha eklemek istiyorum. Türkiye'de benim yıllardır dile getirdiğim sanayinin Anadolu'ya gitmesi kısmı bundan sonra oluşacak. Bu tekstil için de geçerli. Mısır'a gitmek yerine Anadolu'nun çeşitli şehirlerine giderek üreteceğiz ve bunu da dünyaya satacağız.
1: Ve Epi Bey, çok kısa bir dakikalık bir vaktimiz kaldı ama orada da sanıyorum NİDE tarafında yeni bir yatırım var. Onu da sormak isterim. Oraya da değinmeden geçmiş olmayalım.
0: Evet. Biz NİDE'de geçen yıl başladık. 100 yıldır Türkiye'de yapılmayan spandex dediğimiz, özellikle hanımlar çoraplarından çok iyi bilirler. Esneyen bir iplik, Likra piyasada bilinen ismiyle ama spandex iplik dediğimiz bir iplik üretimine başladık. Onun altını çizmek istiyorum. 100 yıldır Türkiye'de bir Türk tarafından kurulmuş bir işletme değildi. Üretilmiyordu Türkiye'de. Tamamı dışarıdan geliyordu. Bir de Türkiye'de de %100 yabancı sermayeli bir firma üretiyordu. Biz Türk sermayesiyle ilk defa Türkiye'de ürettik, Türk markasıyla gurur duyacağımız bir ürün üretiyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada da iddialı bir şekilde ihracata başladık. Gerek Mısır'a, gerek Rusya'ya, gerek Özbekistan'a, İran'a. Yarın İran'daki bu savaş biterse ama savaş olmasına rağmen bir yandan İran'da ticaret gene devam ediyor. Spandex üretimine başladık. Gerçekten gurur verecek bir şeydi. Bir daha söylüyorum, 100 yıldır Türkiye'de kurulmamış bir işletme ve üründü. Bunu Allah nasip etti, kısmet oldu. Biz
1: dolayısıyla buradan da ihracata ciddi bir katkı gelmesini bekliyoruz.
0: İhracata ve iç piyasadaki, şöyle dersem daha var, belirtmiş olurum. 1900 ton olan ithalat bugün 600 tonlara düştü. Çünkü Türkiye'de artık üretiyoruz aslında. Hı-hı. Üretiyorsanız birinci yaptığınız ithalatın önünü kesmek, İhracat, o da ihracat tabii kadar önemli.
1: Karşılama oranına tabii etkisi olacak tabii, diyorsunuz. Peki son olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bu sanayiciyi aslında önceliklendiren birkaç adım da atılmaya başladı yavaş yavaş. İşte kurumlar vergisi tarafında işte konuşulan şeyler var. Sanayicinin beklentileri var. İşte döviz dönüşümünde farklı noktalar olmasını bekliyorlar. Sizin beklentileriniz varsa onları da alalım.
0: Şimdi Ece Hanım, orada ben Türkiye'de planlı bir sanayileşmenin bundan sonra geleceğini görüyorum. Bunu da çok hoşuma giderek söylüyorum. Bundan sonra planlı olacak. Mesela yakın tarihte Sanayi Bakanımızın ilan ettiği sanayi koridorları belirlendi. Evet. Anadolu'ya gitmek kısmında Karadeniz'den Mersin'e inen böyle 4 tane koridor belirlendi. Evet. Alanlar belirlenecek ve bundan sonra daha planlı büyüyeceğiz. Gelecekte neyi üretmeliyiz, ne kadar üretmeliyiz ve nerede üretmeliyiz kısmını daha planlı bir şekilde yapacağız. Ve ben dolayısıyla biraz önce de söyledim, gelecekte 500 milyar dolarlık ihracatı Belçika gibi bir ülkeyi yakalayabileceğimizi çok rahat şekilde söyleyebilirim. Birçok ülke var. Hollanda'ya dönün bakın, 17 milyon nüfusu var, 700 milyar ihracatı var. Kore'ye bakın, işte 720 milyar dolar ihracatı var, 48 milyon nüfusu var. Biz bunlardan çok daha insan gücüne ve bulunduğumuz coğrafyaya sahibiz. Dolayısıyla bizim yapmamamız için bir sebep yok. Yapacağız biz. Sanayi çok daha ilerlere götüreceğiz.
1: Peki, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Doktor Vehbi Can Polat, çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve 60 dakikayı bir haberimizle noktalayacağız efendim. Doğa Koleji geleceğin liderlerini iş dünyası ile buluşturdu. Yapay zeka çağında liderlik, etki ve sorumluluk temasıyla düzenlenen zirvenin detaylarını aktararak noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Doğa Koleji 19. TMBA Zirvesi Yapay Zeka Çağında Liderlik, Etki ve Sorumluluk temasıyla düzenlendi. Programın bir çıktısı olarak düzenlenen zirve kapsamında genç liderler, yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim konularını panellerde ele aldı. Teenager MBA programı kapsamında gerçekleştirilen zirve, aynı zamanda dünyanın en büyük amfi dersi kabul ediliyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, zirveye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.
3: Teenage MBA şu şekilde ifade edebiliriz. Genç MBA programı. Yani aslında öğrencilerimizin lise çağında bir sonraki aşama, üniversite sonrasındaki alacakları eğitimin lise dönemindeki bir versiyonu. Aslında burada girişimcilik, veri okuma, iletişim, liderlik gibi birçok eğitimi daha Milli Eğitim Bakanlığı'nın talim terbiyenin onayladığı müfredat çerçevesinde çok çok daha önceden öğreniyorlar ve bu aldıkları eğitimlerle birlikte bu programları, TMBA programlarını ve zirvelerini gerçekleştiriyorlar. Gerçek anlamda liderler oluyorlar. Biz 19.sunu gerçekleştiriyoruz ama Doğa Koleji yaklaşık 25 yıldır eğitim dünyasının içerisinde yer alıyor. 19 yıldır bu program içerisinde eğitim almış öğrencilerimiz Türkiye'nin çok büyük organizasyonlarında, çok büyük şirketlerinde, global anlamda dünya çapındaki organizasyonlarda görev alıyorlar, şirketler kuruyorlar ve bu eğitimin çıktılarını biz sektörde görmüş oluyoruz artık. Biz öğrencileriz geleceğe hazırlıyoruz. Bugün için değil, geleceğe hazırladığımız bir program olduğu için öğrencilerimiz bu program sayesinde gelecekte nelerle karşılaşacaklarını iş dünyasının duayenleriyle temas ederek, onlarla organizasyonlar yaparak, eğitim programları düzenleyerek, onların yaşadıkları kırılımları, çıktıları, düşüşleri, inişleri onlardan bizzat deneyimleyerek bu programlar sayesinde geleceğe daha iyi hazırlanıyorlar. Diğer programlardan farkı 2-3 yıl sonra görecekleri programları daha öncesinden görmüş olmaları oluyor.
4: Bugün TMBA programının zirvesindeyiz. Biraz bu zirveden de bahseder misiniz?
3: Aslında bu zirve bir çıktı diyebiliriz. TMBA derslerinde öğrencilerimizin öğrendikleri tüm içerikleri öğretmenleri sayesinde bu programı kurguluyorlar. Aslında bu programın arka planında bunu hazırlayan, bu programın gelişmesini, ortaya çıkmasını, konukların davet edilmesini sağlayan öğrencilerimiz. Aslında birer lider oluyorlar. Aynı zamanda eğitimle sektörler arasındaki, yani okulla sektör arasındaki bağı kurgulayan, birleştiren ve onunla, okulla eğitim dünyası arasındaki süreci sektörlerle kaynaştıran bir organizasyon. Aslında dünyanın en büyük amfi dersi burası. Yani altını çizerek söylüyorum, dünyadaki en büyük amfi ders olarak isimlendiriyoruz. Çünkü Doğa Koleji'nin yaklaşık 350 tane okulu var ve liselerinde okuyan çocuklarımız, Türkiye'nin her yerinden binlerce öğrencimiz bu salona geliyorlar ve bu salonda iş dünyasının duayenleriyle bir araya geliyorlar. 20'şer dakikalık sürelerde iş dünyasındaki insanlar deneyimlerini paylaşıyorlar. Gelecekle ilgili kurguyu anlatıyorlar. Geçmişte yaşadıklarını anlatıyorlar. Ve öğrencilerle birlikte o dinamik tutuyorlar. Yani aslında sınıf ortamının ötesine taşıdığımız bir şey. Yani klasik sınıfta sıralarda yaptığımız dersleri daha büyük ölçekli organizasyonlarla, amfi derslerle öğrencilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonun temel çıktısı bu diyebilirim.
2: Lise öğrencilerinin girişimcilik becerilerini geliştirmek, iş dünyası liderleriyle tanışmalarını sağlamak ve inovatif projeler üretmelerini teşvik etmek amacıyla hazırlanan Teenager MBA programı 19 yıldır devam ediyor.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Thursday morning, I'm sat in the window seat, facing the exit 'cause I'm nervous we're about to meet. And it's raining, but I know that's not why you're late. Probably rehearsing all the things that you wanna say. I hear the bell and I know it's you at the door. Take a deep breath 'cause there's no hiding.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: yapay yapay söylediniz işte burada. Yapay zeka var mıydı?
1: Ben burada, biz buradayız.
2: Siz söyleyin var. Artık biz konuşmuyoruz.
0: Hakikaten memleket ortalık yangın yerine döndü arkadaşlar. Neymiş bu yapay zeka ile söylemeler, şuymuş buymuş. Vallahi burada gözümüzün önünde söylediler canlı canlı, kanlı canlı, etli etli böyle insan gibi söylediler.
2: Öyle oldu.
0: Bu olay nereden çıktı böyle? Yani bu linçlenme gerçeği de yansıtmazken ne oldu? Saygı birden sonra, Mustafa Sandal gecesinden sonra.
2: Evet, evet.

0: güzel bir geceydi. Saygı bir sahnesi. Ekip çok güzeldi. Ve oradaki konserde, performanstan sonra zaten çok güzel bir ilgi gördük. Ve bunun akabinde bir süre sonra, evet yani benim de karşılaştığım eleştiriler, olumsuz mesajlar gelmeye başladı.
1: Yani şeydi değil mi? Şarkıyı yapay zekaya söylettiler, yaptılar ve playback yapıldı diye.
0: Ya şöyle aslında, ilk başta playback yapılıyor denilerek işte tepkiler yağmaya başladı. Onu şöyle açıklayayım isterseniz hani kısaca. Bize ilk Aralık'ın sonu Ocak başı gibi Saygı Bir'den menajerimiz aracılığıyla bir teklif geldi. Hani böyle bir gecemiz var, bulunmak ister misiniz? Tabii ki hani bir süre sonra evet olumlu karşıladık. Bunun akabinde şarkıları gönderdiler bize. Hatta 3-4 parça gönderdiler. Biz bunların denemelerini yaptık. Hangisi sesime gider, daha nasıl bizim tarzımıza uyarlayabiliriz diyerekten. En son Denize Doğru parçası dedim ki evet hani bu güzel oldu, yakıştı Nick Binler'e.
1: Çok.
0: Bunun akabinde sorduk hani sonuçta ilk defa katıldığımız için formatı da bilmiyoruz. Hani canlı mı okunuyor, playback mi? Dendi ki ya playback ya da half playback yapılıyor. Ben zaten canlı okuma taraftarıydım. Yani neden benim sesim güzelken ben bunu duyurmak yerine bir yapay zeka sesiyle bulunayım ki yani. Sonuç olarak ben de dedim ki ben bunu zaten bu duyguyu aktarmam gerekiyor. Yani orada söylerken o çıkışlarda bunu da ifade etmem gerekiyor ki ben de half playback olsun o zaman. Hani hem benim sesim de olsun hem de arkadan tabii ki müzik olsun diye bir öneride bulunduk. O şekilde oldu. Zaten şimdi oradaki arka plandaki yani hazırlık süreci atıyorum sahneye çıkıyorsunuz. Orada çok hızlı gelişiyor her şey. Yani oradaki ekip şey dedi bize hani bizim böyle bir aralık süremiz yok zaten. Çünkü bir sanatçı çıkıyor. Onun akabinde atıyorum 5-10 dakikaya hemen öbürü çıkıyor ve o hazırlıkta biz ekipmanları kuramayız, sesi düzeltemeyiz. Oradaki arkadaşları tekrar toplayıp şey yapamayız. Ya bu şekilde organizasyon.
1: Canlı yayın gibi ilerliyor yani değil mi
0: tabii,
1: orada?
0: Tabii,
1: hızlı hızlı her
0: kesinlikle.
1: Şey.
0: Kesinlikle. Yani bir sanatçımız bitiriyor hemen hadi alkışlayıp ben çıkıyorum falan. Ya öylemiş yani ben de orada gördüm. Bu şekilde zaten bir iki sanatçımız akustik yaptı. O da piyano çaldığı için kendisi sadece onunla katıldı. Ve baktım dedim ki yani evet linçlenmeler playback niye yapıyor? Kendi sesine güvenmiyor mu? Bu kız o değil mi? Yapay zeka mı? Ne oluyor?
1: Birdenbire yani. Bir şeyle. Ya sadece bu özelde yani sizin özelinizde
0: evet.
1: oldu bu.
0: O da sanırım şöyle onaya da açıklık getireyim. Şimdi Nick Binler'in başlangıcından ele alırsak aslında daha doğru olur hani oradan tabii. başlamak. Nick Binler yaklaşık 8 ay önce, 8-9 ay önce kurulan bir grup. Anadolu rock grubu. Bunun çıkış noktası da aslında şöyleydi. Şimdi benim yıllardır süregelen bir beste arşivim var. Yazılarım var, denemelerim var, şarkı sözlerim var. Ve ben yaklaşık 10-11 sene özel şirketten istifa ettikten sonra artık çoğunluğum atölyemde, resim atölyemde ve müzikle, kedilerimle geçmeye başladı. Dedim ki sanırım artık zamanı geldi. Hani bunları artık insanlarla paylaşmak, daha doğrusu kendimde o arşivi görebilmek adına dedim ki ben bunu nasıl yapabilirim? Bir YouTube kanalı açtım. Burada sözleri, besteleri bana ait olan yani yaklaşık 6 yaşından beri yazdığım bir arşivim var. Bunları orada paylaştım. Bunun arka planında da bizim bir 5 kişiden oluşan bir grubumuz vardı. Ama ne oluyordu? Bir araya geldiğimiz, onlar İstanbul'da yaşıyordu. İşte arada birleşiyorduk, provalar alıyorduk kendi aramızda falan. Sonra baktım, hani buradaki amaç aslında şöyle başlamadı. Ya ben göz önünde olayım, ben duyulayım diye değil. Nick Binler'in kurulma amacı zaten isminden de öne geldiği sürece yani şeydir. İyi gören. Nick Binlik şiiri Nazım Hikmet'in. İyi gören, iyi bakan, iyimser anlamına gelir. Ve benim amacım bu bağı kurabilmekti aslında.

0: şu günümüzde, çağımızda. Bununla başladı. Sonra baktım gerçekten seviliyor. İnsanlar bir bağ kuruyor orada. Mesajlar geliyor. İşte sizin parçanızı dinlerken uzun zamandır görmediğim babam aradı diyor mesela. O kadar mistik şeylerle karşılaşıyorlar ki. Ve bunlar beni mutlu ediyor tabii ki, o bağı kurabilmek. Ve bu süreçte, tabii 8-9 ay öncesinde, hı hı, ben bu şarkıları YouTube'a yüklerken bunun aranje kısmında ve müzik kısmında yapay zekadan faydalandım. Ve bunu da katıldım o iki programda da zaten belirttim ve altında da yazıyor zaten kullandığım araçlar. Şimdi stüdyo yokken elimizde, bir ekipman yokken, elimizde olan imkanlarla yapılan ve ne ticari kaygı, ne göz önünde bulunma gibi bir şey kastetmeden sadece benim yazmış olduğum şeyleri paylaşmam, şarkıları gündem oldu. Yani bu yapay zeka, bu şöyle, bu böyle. Bu da saygı birle birlikte, evet, ortaya çıktı.
1: Yani ondan öncesinde hiç olmadı değil mi? Ondan öncesinde bir şey gürültü kopmamıştı. Gürültü Eylül Zede'de falan gürültü kopmadı mı?
0: Ben Eylül Zede'de de vardı.
1: Evet değil orada mi? AI mı değil mi? Orada vardı.
0: Evet vardı. Çünkü insanlar şu çizgiyi algılamıyor. Hı-hı. Yani şey gibi gözüküyor. Saklıyorlar. Bunlar kandırıyorlar. Öyle bir şey yok. Yani şurayı anlayabiliyorum, evet. Hı-hı. Yani tepki gösterebilirler, eleştirilere de her zaman açığım tabii ki. Ama daha beni henüz tanımazken veya yaptığım işin aslı nedir bilmezken yapılan eleştiriler biraz kırıcı oluyor.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
11: Bloomberg HT Radyo Ekonomi Sözlüğü.
12: Ayı piyasası nedir?
13: Fiyatların düştüğü piyasaları anlatmak için kullanılan teknik terimdir.
12: Yani...
13: Yani aslında fiyatların %20 ya da daha fazla düştüğü ve burada da 2 ay veya daha uzun süre kaldığı piyasalar için kullanılır. İnanırsanız fiyatın bir bu kadar daha düşeceği görünür. Kelime anlamına bakıp alınılacak bir kavram değildir. Ayı denmesinin nedeni, ayının saldırırken ön ayaklarını mümkün olduğunca yukarı kaldırıp pençesini yukarıdan aşağı doğru indirerek darbe vurmasındandır.
3: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.

0: neden hani uğraştınlar ki, değil mi? Çok acayip gelmiyor mu düşününce? Bir de böyle açıklama yapan müzisyenlere baktık. Baba isimler var orada.
1: Tabii tabii.
0: Onlara yani, cevap verenler var. Ortalık ikiye bölündü. Yani sebep?
1: Evet, evet. Ya şöyle Aslı Hanım, aslında en başından başlamak gerekirse, ben bir de şey olarak sanılıyor sanırım. İşte çocuklar falan diye hitap ediliyor. Ben 37 yaşındayım.
0: Evet, onu diyecektim şimdi. Gayet olgun bir kadın var karşımda. Olgun da genç ama.
1: Teşekkür ederim.
0: İşinde çok başarılı. Kendi öbür kurumsal işinde de, grafik dizaynda da çok başarılı.
1: Çok sağ olun. 89 doğumluyum. Sivaslıyım aslen. Polis kızıyım. Birkaç il gezdik bu nedenle. Ve 6 yaşından itibaren hep sanatla iç içeydim. Müzik, resim, eskrim, sporuyla uğraştım lisanslı olarak. Ve 6 yaşında henüz daha, yani okumayı bilmezken, yazmayı bilmezken ben şarkı yapıyordum evde. Yani İlhan İrem dinliyordum, plak dinliyordum 6 yaşında. Hani o içselleştirdiğim şeyleri ben 30 senedir yapıyorum. Yani duygularımı çizerek ifade ederdim 6-7 yaşında. 37 yaşındayım, hala çiziyorum. Hala yazıyorum. Bu bir şey değil benim için. Oturayım şarkı yapayım değil. Bu bir duygu aktarımı benim
0: İfade
1: için.
0: İfade şekli.
1: İfade şekli. Dışa vurmak. Yani o yüzden ben kendimi şarkıcı, müzisyen, ressam değil. Ben bir sanatçıyım. Çünkü bu şekilde yaşıyorum. Yani bunun ötesinde de sahnede olmak veya şarkı söylemenin ötesinde de amacımın daha da farklı olduğunu düşünüyorum aslında.
0: Ne
1: İnsanlarla, yani şöyle, yani nikbinlik, isminin anlamını, hakkını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani insanların, hele ki günümüzde olan durumları göz önüne alırsak, insanların acısını hissetmek, paylaşabilmek, belki bir çocuğun gülümsemesine neden olmak, hayvanlara el uzatmak, yardım edebilmek. Aslında mutluluğun çok ufak şeylerde, basit şeylerde olduğunu gösterebilmek. Bizim amacımız bu. Yani bu duyguları insanlarla paylaşmak. Belki aynı duygularda birleşeceğiz, aynı yaşanmışlıklarda. Buydu sadece. Evet, birkaç...

0: sanatçımızın gördüm yorumlarını. Yani onları da kendi açısından şöyle anlayabiliyorum. Saygı da duyuyorum yani. Onlar da belki yani yargılamak değil. Ben yargılamıyorum kimseyi. Onun düşüncesi diyorum. Evet yani insanlara bazen şey yapamıyorsunuz. Ben böyleyim ama sen bunu düşünmek zorundasın. Böyle bir şey yok. Buna müdahale de edemiyoruz maalesef yani.
1: Ama en güzel cevabı bence ya benim en beğendiğim yorumlardan birini söyleyeceğim. Cem Adrian çok güzel söylemiş. Aa, evet. Çok hoşuma gitti. Yani hani ya müziğe geldi mi birdenbire yapay zeka ile ilgili? Herkes hassasiyet gösteriyor. Yani dünya yerinden oynuyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor.
0: Evet.
1: Birdenbire bu üzerine böyle isimler yorumlar yapmaya başlıyor.
0: Ya şöyle aslında yani ben şu açıdan bakıyorum. Sadece 2026'da evet yapay zeka ve teknoloji gelişiyor, daha da gelişecek. Ama bunun geçmiş dönemlerde de bence insanlıkta olan bir devrim olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan düşünüyorum. Atıyorum Osmanlı'da neydi? Hattatlık vardı. Ve o zamanın zanaatı olarak çok revaçta olan ve gerçekten de kıymetli bir sanattı yani hattatlık. Ne oldu? Matbaa çıktı.
1: Onun yapay zekası da oydu.
0: Matbaa çıktı. Bu sefer ne oldu? Evet hala kıymetli ama ne oldu? Minimal bir şekilde oluyor artık. Keza fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesinden önce 18. yüzyılda mesela neydi? Tabii onun da ötesi Rönesans dönemi falan ama soylular portre ressamlarına çok önem veriyordu.
1: Portrelerini çizdiriyorlardı.
0: Neydi? Beni şöyle çiz, mücevherlerimi bu şekilde yap. Çünkü onlar için bir isimdi, kimlikti onlar için. Ve fotoğraf makinesi çıktı. Baudelaire en başta yani Fransız şair ne yaptı? Arkasına birkaç tanıdığı ressamı aldı ve eleştirdi. Hatta küçümsedi fotoğraf makinesini. Nasıl olur ya saniyelik şeyle bir hareketle fotoğraf çekiyor. Bunun yerini mi alacak? O zaman şu anda ünlü Ara Güler. Çok severim, yani. O zaman sanatçı değil mi? Ki yani. Ha dediğiniz gibi dünyada onca olay olurken mavi yakalı işçiler mesela. Evet o robotlar yüzünden, yapay zeka programlar yüzünden işsiz kalırken ne oluyordu? Çuvaldız olmuyor muydu? Batıramıyor muyduk mesela?
1: İşte iş kendi alanına gelince duyarlı olmak.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya burada peki çok nasıl diyeyim pragmatik bir soru soracağım size. Ama buna da çok aynı şekilde pragmatik cevap istiyorum. Aslında bu işinize yaramadı mı? Şöyle, bu bir reklam olmadı mı? İzlenmeleriniz, dinlenmeleriniz artmadı mı?
0: Arttı. Arttı. Ama işte ben onlar gibi bakmıyorum bu olaya. Çünkü şöyle bir şey var. Görüyorum ki ünlü olmayan da, ünlü olan da son zamanlarda bizim ismimizle birlikte bir prim yapıyor. Ünlü olmayan Nick Minaj böyle deyip videolar çekiyor. İzlenmesi artıyor. Ünlü olan Nick Minaj böyle diyor. Emin bir şekilde hem de. Ve yeni şarkı çıkarıyor. Ne bu şimdi falan.
1: Ama size bu yani sizi linçleyerek prim yapmak da ilginç değil mi?
0: İlginç. Yani
1: hani böyle şey gibi nasıl diyeyim? Ana akım değilsiniz ya, ana akım değilsiniz ya, o mainstream'de değilsiniz ya, yandansınız ya, biz tematik kanalız ya, siz de böyle yandan gelenlerdensiniz ya. Aslında bununla uğraşmak ana akım isimlerin çok acayip gelmiyor mu?
0: Evet, tabii insan sorguluyor kendini. Yani evet bir şeyleri duyarlı olmak çok güzel bir şey. Hepimiz keşke duyarlı olsak ama sadece... Ben olarak değil, herkes adına duyarlı olmak zorundayız eğer öyleyse gerçekten. Yani ben bu işi yapıyorum, bunda değil. Bütün iş alanlarında bunu sorgulamamız lazım.
1: Bunlar yaşandı. Bundan hani şöyle bir tavrınız var mı? Nikbinlikten yola çıkarak söylüyorum. Şöyle bir tavrınız var mı? Tamam bu yaşandı, bu geldi. Şimdi bundan şu dersi alarak yolumuza devam etmek ya da bundan şunu öğrenerek yolumuza devam etmek gibi bir bakış açınız var mı?
0: Şöyle... Ben her hani olumsuz bir durumda zaten şöyle bakıyorum. Yani üzülüp oturup falan değil. Ya evet böyle bir şey oldu. Bakalım bunun sonucu nasıl bir şey olacak? Buradan ne almalıyız? Ne yapmalıyız? Tabii ki düşünüyorum.

0: hani şey diyordum işte cevap vermek birine veya bir açıklama yapmak da yetmeyeceğini anladım mesela. Hani sessiz kalmak evet yine tepki olabilir ama bence daha güzel geliyor. Yani çünkü işinle ön planda olmak, yaptığın eserlerle ön planda olmak bana daha güzel bir cevap gibi geliyor.
1: Hiç cevap vermediniz değil mi?
0: Yok vermedim. Evet. Yok yok vermedim yani bir şey de paylaşmadım.
1: Ya bir versem şu lafı da şöyle desem hiç içinizden gelmedi mi? Hiç düşünmediniz mi bir açıklama yapayım diye?
0: İlla ki hani açıklama acaba diyorum hani açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü hani onlar bu işin içinde yıllardır ve ben daha yeniyim. Hani bilmiyorum yani ve evimde otururken kedilerimle oynarken diyorum ki ya şu an ben acaba açıklama yapmam mı gerekiyor? Yani o kadar şeyim yani hani bilmiyorum. Ve demek ki diyorum bu işler böyle yani bunu yavaş yavaş görmeye başladık işte hani biz de.
1: Ne peki buradan ne alıp yolunuza devam ediyorsunuz? Buradan ne
0: buradan devam etmem gereken eleştiriler hep olacak. Hı hı. Güzel şeyler de olacak. Kötü yorumlar da illaki gelecek. Bunu tabii ki kulak arkası değil de daha üstüne bir tık daha ne koyabilirim? Daha kendimi nasıl geliştirebilirim? Diyerek bakıyorum ben. Hani olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum aslında.
1: Ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi bir yol var önünüzde, evet. Bir ideal var aslında. Bir yani idealle yola çıkınız. Yapıyorsunuz da o yolda ilerliyorsunuz ama ne yapmaya varmak? Yani o varılacak yer neresi? Kafanızdaki şeyden, utkudan yola çıkarak.
0: Şöyle, İlhan İrem'in çok güzel bir sözü var. Tamamlanınca eksik kalır bir şeyler der. Ben tam olmak istemiyorum.
1: Ama hayaller de var.
0: Hayaller var.
1: Onu soruyorum. Yani
0: hayaller orada şöyle. Yani aslında plansız ve rastlantısal olduğu zaman daha güzel geliyor bana. Yani atıyorum bu bizim planımızda yoktu bugün. Ama süre gelen durumlardan ötürü böyle bir şey oldu mesela. Aa diyorum bak böyle bir şey oldu. Demek ki doğru zaman evet bu diye bakıyorum. Ama geniş anlamda baktığımızda benim önümde şöyle bir şey olacak bunu yapacağım değil. Ben neydi önceden? Şarkı yazıyordum. Hı hı. Bundan sonra daha da güzel şarkılar yapacağım. Resim çiziyordum. Bu sene tekrar bir resim sergisi açacağım. Bunlar olacak hayatımda. Yani aslında değişen hiçbir şey yok.
1: Bu arada daha güzel şarkılar yazacağım dedi. Programın en sonunda yeni şarkıları fırından yeni çıkmış. Bugün yarın yayında olacak daha bizde ilk yani. Şarkıyı dinleyeceğiz. Evet. Onu da söyleyeyim hemen burada. Ben dinledim. Şarkı şahane.
0: Ha, teşekkür ederim.
1: Bekleyin yani çok güzel olmuş bu arada. Ellerinize
0: sağ olun.
1: Sağlık. Bunun gibi kaç tane var?
0: Çok.
1: Burada da kaç tane çok. Var?
0: Çok. Yani 200'ü geçkin var.
1: Ya.
0: Var. Yani tabii bu bir şey. Yazı da var içinde. Hmm. Denemeler var. Makaleler var. Şarkı sözleri, şiir var, derleme. Yani bu bir bütün aslında. Dediğim gibi ben buna şey olarak bakmıyorum. Bir sınıflandırma yapmıyorum. Hepsi bir bütün benim için.
1: Böyle bakınca daha önce yazılmış şarkılara onları revize ediyor musunuz? Yoksa o haliyle bayılıyor musunuz onlara? Ya da ya ben ne kötü yazmışım, bu muymuş mesela? 22 yaşında yazdığınız bir şey. Nasıl bakıyorsunuz onlara?
0: Aslında revize yapmıyorum. Hı hı. Ama şey dediğim oluyor tabii. Mesela diyorum ki şu an bunu aslında böyle ifade etmezdim. Daha şöyle ifade ederdim falan dediğim tabii ki şeyler oluyor. Hani ama onu o şekilde bırakıyorum. Çünkü asıl olan o. Hani oynama yapmıyorum onlarda.
1: Siz mücadeleci bir misiniz? Yoksa böyle şey mi sulh içinde huzurla yaşayımcı mısınız?
0: Şöyle.
1: Onu çözmeye çalışıyorum deminden beri. Çünkü çok, içinizde çok dingin bir nehir var ama bir tarafınız da Amazon kadını.
0: Ya ben hani derler ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama dokunduğu zaman da sanırım o dinginlik biraz çıkıyor. Yani şey gibi taşın sabrı. O sabır var bende. Taş sabrı var ama bir yerde o tabii ki çatlayacak. Yani ne olacak? Akabinde ifade ediyorsun
1: ben kendini. Sizin çok bana dokunmayan yılan bin yaşatıncı olduğunuzu düşünmüyorum. Öyle. Bence bütün dünyanın dertlerini sırtlanan bir haliniz var. Doğru o öyle değil yani orada yanlış bir anlaşılmaya

0: meydan olabilir. Vermeyelim seyirci gözüne. Doğru öyle söylüyorsunuz. Değil. Siz sadece kardeşim uğraşma benimle. Heh. Yani.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Yani, o bence öyle bir evet, tavır öyle. Var gibi değil
1: öyle,
0: mi?
1: Öyle doğru söylüyorsunuz. Yani
0: yoksa hani dünyayı kucaklayan onun dertlerini sırtlanan bir haliniz var.
1: Evet.
0: Ya polis çocuğu olmak da şöyle zor. Şimdi sizin hayatınızda bir sandalye çalışırken farklı farklı yerlere atanan bir baba var.
1: Evet.
0: O atanan baba ben hep aslında çok merak ederim. Polis çocuklarını, asker çocuklarını sürekli ömrü tayinle geçen insanları.
1: Evet.
0: Her gittiği okulda o çocuk bir yerlere böyle kendi kabul ettirme derdinde. Hep evet, adapte kesinlikle, olma tabii, derdinde. Kesinlikle. Ay bu çok sıkıntılı bir süreç değil mi?
1: Evet. Mesela işte Sinop'ta doğdum. Aha. Konya'da büyüdüm. Ha benim şöyle bir artım vardı. Ben ilkokul, ortaokulu ve liseyi yine Güzel Sanatlar Resim bölümü okudum lisede. Üçünü de Konya'da okudum. Sonra il değişikliği oldu ve ben tekrar Konya'yı kazandım. Aa. Yani üniversitede orada oldu. Yüksek lisans.
0: Allah'ın bildiğim bir yer diye.
1: Aynen. İnşallah doktoraya hazırlanıyorum. O da yakın zamanda olacak. O nere olacak?
0: Doktora neyle ilgili olacak?
1: Resim bölümü.
0: Resim ne? Yani
1: Güzel Sanatlar.
0: Hayır hayır. Yani spesifik başlığı ne doktoranın?
1: Şöyle sanatta yeterlilik olarak geçiyor ama yine resim bölümü olarak geçiyor. Tamam. Yani o alanını aslında okurken test konunu yazarken belirlemiş oluyorsunuz yani içerisinde.
0: Ne tarz resimler yapıyorsunuz? Mesela şimdi yeni bir sergi düşünüyorsunuz ya orada ne tarz evet, olacak?
1: Şöyle benim tarzım biraz ekspresyonist dediğimiz bir tarzda. Geçmiş sergilerimde mesela en son Rastlantı isimli bir sergi çıkardım. Ondan önce Kimsin Sen diye bir sergi ve ilk sergimde hemen hatırlayacağım yarımdı. O tam olma meselesinden aslında yarımdı ve sayısını bilmediğim karma sergilerim var.
0: Siz tam mısınız şimdi?
1: Hayır. Tam olmak istemiyorum. Ha. Tam olduğun zaman bence hayat bitmiştir. Yani üstüne bir şey koyma ihtiyacı duymayan bir insan ölümle eşdeğerdedir bence.
0: Kına mı onlar?
1: Ha, evet.
0: Bakayım bir çok güzeller. Elinizin avcunuza bakayım. Şöyle. Aa, çok güzel. Böyle yakar mısınız?
1: Evet, yani, evet seviyorum. Biraz böyle etnik şeyleri seviyorum. Detayda da olsa hani onları kullanmayı.
0: Sahnede falan da değil mi? Kınalı
1: evet,
0: ellerinizle.
1: Aynen.
0: Çok güzeller. Ne kadar uzun zaman olmuş kınalı bir el görmeyeli. Çok şey, ha, çocukluğuma götürdü beni. Çok güzeller. Evlisiniz.
1: Evliyim. Ha. İki buçuk yıldır.
0: Eşiniz?
1: O da müzikle uğraşıyor.
0: Müzikle uğraşıyor. Aynen. Beraber mi bir şey yapıyor? Tam beraber. Aynı grubun içindesiniz. Aynen. Aranjör olarak değil
1: o
0: mi?
1: O aranjör.
0: Tamam. Onu hani seyirciye sizi tanıtmak evet, açısından evet. da soruyorum.
1: O yıllarca sahaflık yaptı.
0: Ay ağır bir aile var karşımızda. Evet. Yani evet. Her şeyi siz şimdi incik cincik detaylarını bilince size evet. bir şey yutturulamaz da sanatta,
1: yani
0: kitapta.
1: Şu güzel oluyor, tartışma konularımız hep bunun üzerine oluyor. O diyor öyle değildi, sanat tarihinden giriyoruz, şiir, işte şairlerden konuşuyoruz
0: ne
1: falan,
0: güzel.
1: Yazarlardan konuşuyoruz. Yani birbirimizi beslemeye çalışıyoruz.
0: Kavga ediyor musunuz bu konuda?
1: Bu konuda ettiğimiz oluyor tabii. Hı. Ama bu yüzden etmek güzel bir şey. Yani sanat adına yapılan bir tartışma kavga evet güzel oluyor.
0: Yani aslında farklı disiplinler, ne bileyim Nikbinler resmi de besleyecektir. Öyle düşünüyorum. Artık bu çok multidisipliner sistemler çok yaygın ya. Hep bir koldan bütüncül sanat, sanatçının o bütün algısı. Yani o resmi besleyecektir. Serginize gelenlerin sayısını artıracaktır. Ne yapalım ekonomi kanalındayız pragmatik bakıyorum. Ondan sonra buradan bu müziği besleyecektir. Bu böyle çok yönlü bir şekilde evet, birbirini evet. besleyerek gidecektir gibi.
1: İlla ki sanat hangi sanat dalı olursa olsun bence zaten birbiriyle entegre olan şeyler. Yani resim, tasarım, heykel, tiyatro keza. Aslında bazı spor dalları bile sanata entegredir. Mesela eskrim yaptım ben yıllarca.
0: O da var evet.
1: Tiyatroda bildiğim kadarıyla hani eskrim dersleri verilir.
0: Refleksleri, önce onunla başlanır tabii.
1: Tabii tabii refleksleri oradaki hareketleri daha kuvvetlendirmek adına. O yüzden hani birbiriyle aslında entegre ve hiçbirini birbirinden ayıramayız diye düşünüyorum.
0: Mesela tasarımcılığınızı şey grafik tasarımcılığınızı evet. kliplerde falan kullanmayı planlıyor musunuz? Yeni şarkılarda onlarla bütünleşerek.
1: Kesinlikle.

0: Kesinlikle. Zaten şeydir hep, en son bir insan diye bir şarkı yaptık. Klibi yayınlandı. Bir ay falan oluyor sanırım. Şeydir yani anlık gelen o senaryo. Mesela diyorum ki evet bunu şurada yapmalıyız falan. Ya, hikayeler aslında hep bana ait. Dışarıdan müdahale tabii beni besler ama o nasıl diyeyim, en çok nasıl güzel ifade edebilirim kendimi bunu ben bilirim. O yüzden kendi yazdığım, kendi bestelediğim ve benden oluşan şeyleri aktarmayı daha çok seviyorum bu açıdan.
1: Peki sizin yanınıza duran müzisyenler oldu mu bu süreçte, bu linçlenme sürecinde işte insanlar konuşurken böyle yani Mustafa Sandal destek oldu, evet hani onu biliyoruz
0: o
1: ama
0: oldu.
1: onun dışında böyle arayarak size ya bir dakika hani
0: Şey
1: burada.
0: yazmıştı, Gülben Ergen yazmıştı. Mustafa
1: Gülben
0: Sandal.
1: her türlü haksızlığın karşısındadır. Gülben'e de buradan.
0: Zeynep Salih yazmıştı. Onun dışında hani yorumlardan okuduğum kadarıyla işte Cem Adrian hani o yorumuyla destek verdi. Teşekkür ederim yani.
1: Ama şimdi rahatladınız mı? Üstünden biraz zaman geçti. Azıcık da olsa yani.
0: Rahatladım ya, dediğim gibi diğer sanatçılarımıza da ben saygı duyuyorum. Yani dinlerim de hani ben işte dediğim gibi şey gözüyle bakamıyorum. Yani olumsuz bir şey de olabilir. İnsanız.
2: Yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu.
8: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Şimdi biz bu sezon hafıza yapıyoruz. Her sezon bir kavramımız var bizim. Bir temamız var. Ve bir soru soruyoruz. Size soracağım soru da şu. Bütün ömrünüzü şöyle bir gözünüzden geçirin. Kaç yaşınızda kaldınız? Ama şöyle bir soru bu. Kaç yaşınızda hissediyorsunuz gibi bir soru değil. Şöyle bir soru. Vardır ya yaşanan travmatik bir olaydır. Çocukluğunuzda çok gezdiniz, dolaştınız. Başka bir şeydir, başarıdır, güzel bir olaydır. Bir yerde kalır ya insan, bir olayda kalır. Var mı sizin öyle bir düşündüğünüzde aklınıza gelen, kaldığınız bir olay?
3: Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Şu anda nedense hiç olumsuz şeyler gelmiyor aklıma.
2: Olumlu olsun.
3: Yani hep şöyle oldu aslında benim hayatım. Hayal ettiğim, istediğim çocukken de atıyorum sevdiğim ressam Van Gogh'u çok severim. Ve mesela şey derdim ya bir gün hani Van Gogh'u tabii ki canlı göremedik. Bari bir mezarına gitsem gibi böyle bir şeyim olmuştu. Ve gittim hani bir iş seyahatinde Fransa'da gittim ve şöyleyim. Evet oldu. Yani her şey mümkün olabileceğini biliyorum aslında. O yüzden bunun gibi birçok anı ve görüntü var gözümün önünde ve
2: ilk akla gelen
3: buydu.
2: Kaç yaşındaydınız?
3: Büyüktüm yani iş seyahatindeydi. 30 falan mı sanırım?
2: 37
3: yani,
2: yıl önce.
3: Evet.
2: Yani peki o gün Van Gogh'un seyahat yani o evet, mezarı başındaki evet, genç kadın bugün işte Nikbinleri kurdu, buralara geldi, bu şarkılar herkesin dilinde artık dinleniyor, izleniyor. Bugünkü kadın, o günkü kadına bir kelime söylesene derdi o mezar başındaki kadına.
3: Devam et.
2: Ay, devam et mi derdi? Bütün bunların başınıza geleceğini bilseydiniz aynı şekilde yine saygı Mustafa Sandal'a katılır mıydınız?
3: Katılırdım.
2: O zaman ben buraya bir isim soyadı ve devam et alabilir miyim? Aslında sizinle sadece sanat tarihi konuşmak için bile program yapabilirmişiz. Benim de en sevdiğim konulardan biridir.
3: Tabii ki çok memnun oldum.
2: Burada hayır şimdi düşününce ne kadar yönlüsünüz. Çok ve sadece tek bir konu ve Nikbinler üstünden sizi burada ağırlamak aslında size de haksızlık.
3: Estağfurullah.
2: Yani tabii ki bu çok değerli evet, yaptığınız, evet, çok hayranınız var. Ben de onlardan biriyim ama diğer taraftan da bayağı bir arkada bir külliyat var hocam. Ha,
3: çok sağ olun. Yani tabii ki memnun olurum. Ne zaman isterseniz.
2: Yani o çok isterdik. Şimdi kaç dakikamız kaldı Ceyhun? Bitmiş programın sonuna gelmişiz. Tamam. Şimdi yeni şarkımız adı ne?
3: Sebepsiz.
2: Sebepsiz. Şimdi Sebepsiz'le geliyorlar efendim. Bugün yarın yayınlanacak ama yayınlanmadan önce bizde. Onu da söyleyeyim hemen. Çok teşekkürler.
3: Ben
2: bunu
3: çok
2: da bizde
3: ederim,
2: söylediğiniz
3: çok
2: için diyelim. Bundan sonra sebepsiz yere ve haksız yere bunları yaşamadığınız hakkaniyetli bir hayat olsun sizin
3: i̇nşallah,
2: için diyelim.
3: İnşallah çok teşekkür ederim.
2: Devam edin.
3: Edeceğiz inşallah. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Görüşme yapacağım demiş Trump. Vallahi artık neye görüşecekse görüşsün. Şu iş bitsin gitsin yani. Perişan olduk. Yine son gelen haber akışı ortalığı bir karıştırdı. Petrol fiyatları yeniden yükseldi. Neymiş efendim işte ne suni ne solunumdu bilmem ne solunumda. Yani diyor ki pamuk ipliğine bağlı bu işler diyor. Öyle diyor, garantisi yok diyor. Bunu söyleyen Trump. Şimdi de diyor ki Çin'le uzun uzun konuşacağım bu meseleyi diyor. Tabii bir olumsuz haber akışı geldiği anda hemen petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Brent petrolde 107 dolara kadar çıktık, açtık. VTI tarafı 101 dolar 64 sent, oralara geldik. Diğer yandan hisse senetleri tarafında da bayağı kuvvetli bir geri çekilme oldu. Hoş orası hani makro göstergelerle şununla bununla çok ilgilenmese de canı isteyince ilgileniyor. Mesele Amerika'dan gelen enflasyon rakamıydı. Yani bu haftanın önemli verilerinden bir tanesi. Aslında aylık bazda hocam, Erhan hocam, beklentiler doğrultusunda geldi veri ama yıllıkta bir miktar yukarı çıkmış. Evet. Ve öyle görünüyor ki bundan sonrasında da o enflasyon etkisi görülecek. Yani en azından yorumlar bu minvalde yapıyor. Zaten piyasalardaki satışın da herhalde önemli bir kaynağı burası. Nasıl değerlendiriyorsunuz ABD'den gelen verileri? Geçen hafta da istihdam verilerini almıştık aslında bakarsanız. Nereye gidiyor hikaye orada sizce?
1: Yani aslında ikisini beraber değerlendirmekte fayda var herhalde. Bundan birkaç ay önce Amerika'nın enflasyonu bu yıl 3'ün altına iner miyi konuşuyorduk. Şimdi 4'lere çok yakın bir noktaya geldik. Evet. Aslında hani ciddi bir etki var. Yani Amerikan ekonomisi için ya da gelişmiş dediğimiz bir ekonomi için, büyük ekonomiler için bu fark önemli. Hani 2,5-3 bandına gidebileceği düşünülen enflasyon şimdi 4'ün üzerine çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla bu önemli. Bütün hikayeyi, Fed'le ilgili beklentileri başta olmak üzere etkileyecek bir senaryo. Sürpriz değil tabii, çünkü en önemli iki unsur yine her yerde olduğu gibi enerji ve gıda orada da devreye girmiş durumda. Ve bunların etkisiyle de yukarı giden bir rakam var. Ama geçen hafta gelen istihdam rakamıyla bir araya alırsak, yani işsizlik tarihi düşük seviyelerde devam ediyor, beklenenden güçlü bir istihdam artışı var. Yani istihdam tarafının güçlü olduğu görece, enflasyonun ise hızlanan bir ivmede yukarı gitmesi, ki bütün öncü göstergeler ve işte PMI verilerinin alt detayları falan bize bunu söylüyordu. Önümüzdeki süreçte ana gündem, yani savaşın etkisi büyüme mi, enflasyon mu üzerinde dediğimizde, cevap enflasyon üzerinde şu anda gözüküyor. O zaman da merkez bankaları için sorunun cevabı biraz daha kolaylaşıyor. Yani en azından Fed açısından, tabii Kevin Warsh açısından zorlaşıyor aslında. Çünkü o faiz indirimini istediği için bu rakamlar onun, yani son bir haftalık veriler çok hoşuna gitmemiş olabilir. Çünkü büyümenin görece iyi, enflasyonun yukarı gittiği bir ekonomide faiz indirimini açıklamak çok çok zor. O açıdan herhalde Warsh bunu nasıl açıklayacak, faiz indirimine nasıl bir bahane bulacak onu konuşacağız, ama zaten sadece Warsh'un bir görüş bildirmesi, bir faiz indirimi öne sürmesi, bu politikayı savunması da yetmeyecek. Diğer kurul üyeleri, ki evet bir bölünmüş FED var, para kurulu var, ama benim görebildiğim ağırlık biraz daha Şahin tarafta. O açıdan hepsini bir araya koyduğumuzda iki olasılık var. Yani bir tanesi aslında bu şartlarda faizin artması gerekir bence. Ama bir taraftan da faiz indirimini isteyenler olacak. Trump indirim taraftarı şu ya da bu şekilde olduğunu söyleyecek. Bu ikisi birbirini dengeler. Bu yıl hiçbir faizle değişiklik olmadan geçebiliriz gibi gözüküyor. Ama 4'ün üzerindeki bir Amerikan enflasyonu olursa, Fed'in 3,5'larda durması, işte çekirdek enflasyona bakacak, o 2,8 falan diyecek, ama bayağı zorlanacak da bir tablo var. Bono piyasaları bence burada bu fiyatlamayı yapıyor. Bu önümüzdeki günlerde bu 4,5 üzerine çıkabilir Amerikan 10 yıllıkları.
0: Şu anda zaten 4,46'ya gelmiş durumda.
1: 4,75'e doğru bir yol alacak gibi geliyor. O da bütün piyasaları, borsalar, hisse senedi piyasaları, kriptolar, altın, hepsini biraz hırpalayabilir o çıkış. Evet. Yani yıkmaz ama hırpalayabilir biraz. Biraz da bahane olur. Ama şu önemli bence, son olarak onu söyleyeyim. Yani bono piyasalarının faizi fiyatladığı yer daha gerçekçi olacak. Ve tüm piyasalarda buna bağlı olarak yeni bir denge bulmaya çalışacak.

0: Fakat o bono piyasasının fiyatlamasında şimdi enflasyon devreye girdi. Faizin içinde iki bilgi vardır. Biri enflasyon, diğeri risk. Henüz riski yeterince fiyatlamıyor. Yani bu savaş tekrar sıcak bir çatışmaya dönerse yok fiyatlarda gözüküyor. Bu olursa o faiz daha güçlü çıkış eğilimine girebilir. O iskonto oranının artması, faizin artması da hisse senedi piyasaları başta olmak üzere diğer taraflarda da daha sertçe hareketlere yol açabilir. Yani kritik bu Perşembe günkü görüşme, Cuma gününe geldiğimizde risk algısı artacak mı, düşecek mi? Kısa vadeli yorum olarak söylüyorum. Önemli çünkü piyasa, bono piyasaları artık enflasyonu bence kafasında bu işin pek geri dönüşü yok. Enflasyon tahminlerimizin üzerine gideceği, fiyatladığı bir noktaya geldi. Risk sadece şu anda o tam oturacağı yeri belirlemede kritik öneme sahip.
1: Şimdi Xi ile Trump'ın görüşmesinden bir mutabakat çıkma ihtimali ne kadar sizce Burak Hocam?
2: Yani çok zor bir konu Hande. Çünkü çok farklı konular var. Bir tek İran savaşı yok konuların içerisinde. Çin'e yönelik olarak uygulanan tarifeler var. Çin'in Amerika'dan beklentileri var. Genel olarak Çin'in dedolarizasyon konusu var. Mesela dolarsızlaştırmaya yönelik çabaları uzun zamandan beri devam eden, özellikle BRICS ülkeleri üzerinden gelen çalışmalar var. Ve Trump'ın sonuçta çok büyük bir iş insanı, ordusuyla gittiğini biliyoruz. Çok önemli şirketlerin temsilcileri de bu geziye katılıyorlar. Bu hem bir taraftan siyasal konuların görüşülebileceği bir gezi olacak. Bir taraftan da aslında sonuçta Trump'ın bir iş adamı olduğunu dikkate alırsak Çin'e daha fazla mal ve hizmet satmaya yönelik bir gezi olduğunu düşünüyorum ben. İşin bir tarafında da o var.
1: Soya fasulyesi ve uçaklardan başka şeyler satacak diyorsunuz yani.
2: Yani satmaya çalışacak elbette. Ama konular sadece bu kadar değil. Yani çok dediğim gibi 3 tane bence temel başlık var bunlarda. Bir tanesi işte Çin'in yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji üretimle birleştirmesinden dolayı çok ciddi bir şekilde dünyanın geri kalanına üretimde fark atması ve çok düşük maliyetle üretim gerçekleştirmesi. Bu herkes için bir tehdit. Bizim için de, Amerika için de, herkes için bir tehdit. İkinci konu, bu dolarizasyon konusu çok ciddi bir konu. Amerika için hayati bir konu. Hatta biliyorsun BRICS ülkeleriyle ticaret yapmayı tamamen durdurabileceğini ya da onlara vergiler uygulayabileceğini söylemişti Trump daha önce. Bu da önemli bir konu. Enerji yolları hakimiyeti konusu ayrı bir konu. Bir taraftan petrolün yuanla satılması, petrodolardan petrol yuana geçilmesi anlamına gelebileceği için o ayrı bir problem. Yani çok fazla problem var. Ama sonuçta gene de Çin'e gidiyor olması bence diyalog kapısının açık olmasını gerektiriyor. Şimdi farklı bir şey var. Yani Çin'in politikaları belli. Yani kendine göre çizdiği politika belli. Daha önce de işte üretimde 2025 politikası vardı. Onları gerçekleştirdiler. Şimdi daha ileri perspektifte bakıyorlar. Daha planlı gidiyorlar her şeye ve sonuçta bu planlı olmak onları avantajlı hale dönüştürmüş durumda. Çünkü Amerika'nın gördüğümüz kadarıyla bugünden yarına her an değişebilen bir politik yapısı var. Çok da fazla planlı programlı gitmiyor bazı konularda. Onun için genel olarak baktığımızda Çin'in elindeki avantajların daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunlara yönelik olarak neler olacak, neler çıkacak konuşmalardan bakacağız. Ama bu kadar çok iş dünyası temsilcisinin gitmesi bence ticareti de olumlu yönde, özellikle Amerika'nın ihracatı anlamında arttıracaktır. Karşısında ne taviz vereceği konusu var. İran konusu belki bu tavizlerden biri olabilir. Çünkü sonuçta Çin'in buradaki enerjiye ihtiyacı var ve enerjisinin büyük kısmını da bölgeden karşılıyor. Dediğim gibi bu çok değişken bir konu. Ama şöyle bir gerçek var. Hocanın demin bahsettiği, Erhan Hoca'nın, konuya geri dönersem ben de kendimce oradan birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Tahvil piyasalarının doğru fiyatlamaya başladığını ve daha doğru fiyatlayacağını. Çünkü bu krize ikiye ayırdık. Bir, merkez bankacılarının bir krize yönelik bakışı var. Bir kısmı oldukça kötümser. Bir de piyasanın genel itibariyle bakışı var. Piyasanın genel bakışı daha çok Trump'ın attığı mesajlarla ya da gönderdiği mesajlarla şekillenen bir yapıyla ilerliyor. Ve petrole çok bağımlı halde gidiyor. Dolayısıyla petrole baktığımızda işte 95 ila 105 dolar arasında salınan bir petrol fiyatı borsaları da aynı şekilde etkiliyor. Fakat tahvil piyasalarına baktığımızda orada aynı şeyi görmüyoruz. Orada daha merkez bankacıların risk gördüğü unsurlara yönelik bir fiyatlama var. Dolayısıyla risk...

0: Çok ciddi bir şekilde var. Bu riskin işte gelen en son Amerika enflasyonu ile beraber büyük bir enflasyon riski olduğunu gördük. Şimdi Amerika'nın uzun dönemli hedefleri %2. Geldiğimiz noktada 3,8'lik bir enflasyon. Aslında epey bir hedeften sapma. Gene de diyebilirsin ki adamların yılda ürettiği enflasyonu biz Nisan ayında çok daha fazla üretmeyi...
1: Öyle demiyorum da zaten hedefe hiç ulaşmadan da faiz indirimi yapmıştı Fed. Onu düşünüyorum bir
0: şimdi
1: taraftan da.
0: Fed'e geldiğimizde Fed'de de şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Sonuçta işte Walsh'un biliyoruz ki biz neticede faiz indirimden yana bir tutum takınabileceğini ve Trump'ın sonuçta kendi atadığı bir kişi olduğunu, ama Powell da kendi atamıştı. Yani illa o doğrultuda hareket etmek zorunda değil. Kaldı ki zaten Powell'ın başkanlıktan ayrılıp görevden ayrılmıyor olması Trump'ı zaten kitlemiş durumda. Burada bizim bakmamız gereken Fed bundan sonraki toplantılarda daha kural bazlı mı hareket edecek? Yani o geleneklerine bağlı mı kalacak, ki benim düşüncem öyle kalacağı yönünde. Çünkü o adaylar içinde en aslında uyumlu olabilecek adaylardan biri geliyor. Yoksa başkanın çok sözünden etkilenen bir yapıyla mı hareket edecek? Gene de sonuçta içerideki oylamayı değiştirebilecek bir gücü yok başkanın tek başına. Ama ne yapabilir? İşleyişi farklılaştırabilir. Nitekim söyledi. İşte bu soru cevap kısımlarının çok da işlerliği olmadığından yola çıkarak biraz bizdeki modele dönülecek gibi olabilir. Onu yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Çünkü çok geleneksel bir şey. Uzun zamandan beri başkanın her toplantıdan arkasından soru cevap alması ve piyasayı sözlü yönlendirmedeki en büyük güç olması. Dolayısıyla benim genel olarak Fed'den çok büyük değişiklik beklentim yok. Başkanın değişmesiyle beraber. Ama sonuçta bir farklılık ortaya koymaya çalışacaktır. Çin gezisi önemli. Yani onu çok yakından takip edeceğiz. Hani böyle basitçe bir gezi olarak değil. Ve bunu sadece Batı medyasından değil, biraz Çin'den de okumak lazım. Yani Çin medyası ne diyor? Ve işte özellikle Doğu medyası buna nasıl yaklaşıyor? Biraz oradan daha karşılıklı o cross check dediğimiz çapraz kontrolle giderek yorumlamak daha doğru olacak.
1: Evet, birçok başlık var dediğiniz gibi muhtemelen konuşacak oldukları, ama en çok şu anda küresel piyasaları ilgilendiren kısmı tabii ki bu Çin'le İran meselesini konuşmaları. Uzun bir konuşma yapacağım diye kendisi de ifade etmiş. Önemli başlıklardan biri olacak, ama hani bir sonrasında bir anlaşma ya da işte daha ılımlı bir şekilde geri dönen bir Trump, bu mümkün olur mu? Onu hep birlikte takip edeceğiz elbette ki. Hala Trump diyor, eğer anlaşmaya varmazlarsa yerle bir ederiz İran'ı falan gibi, ama bunu savaşın başından beri söylüyor bu arada. Yani o kadar çok şey söylüyor ki itibarı da bir miktar artık yani yalancı çoban gibi oldu. Ama dediğiniz gibi risk hala son derece sıcak ve Perşembe günü oradan gelecek haber akışını tabii ki yakından takip edeceğiz. Şimdi biz de içeriye döndüğümüzde hocam, bizim de derdimiz enflasyon. Elbette ki yani bizdeki enflasyon dünyanın geri kalanına baktığımızda çok daha yüksek ve maalesef yüksek oranda bir enflasyonla bu savaşa yakalandık. Artan petrol fiyatları elbette ki bizim de plan ve hedeflerimizi değiştirdi. Şimdi bir kere son perakende satışlar verisi geldi, gördünüz herhalde.
2: Tabii.
1: Yani o tarafta da hareketlilik devam ediyor aslında. Yani talebi biz öyle büyüme tarafını daha doğrusu çok dizginleyebilmiş değiliz gibi görünüyor oradaki rakamlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu hafta enflasyon raporu var biliyorsunuz. Önemli bir rapor. Bazılarına göre son dönemin en kritik olanlarından biri. Bazıları da diyor ki çok kritik olacak bir şey yok. Merkez Bankası'nın nasıl yol olacağını biliyoruz. Ama siz ne diyorsunuz merak ediyorum ve beklemek lazım orada.
2: Şimdi ayın ilk yarısında bir önceki ayın büyüme ve enflasyon iki ay önceki büyüme, bir ay önceki büyüme de PMI'lardan geliyor, ama enflasyon iki önemli makronun verinin gidişatını görebiliyoruz. Şimdi bu enflasyon tarafı zaten sıkıntılı, o devam da edecek, ama büyümeye ilişkin gelen bu perakende satışlar evet güçlü bir artış gösterdi.
1: Evet.
2: Onun biraz detayına baktığımızda bu mücevher ve saat gibi değerli eşyaları çıkardığımızda %21 değil 12'lere iniyor. Ama yine çok yüksek bir artış var. Ve o perakende satış grafiği hacim olarak sürekli yukarı gidiyor. 2022'den bu yana Türkiye'nin sanayi üretimi

0: yatay bir seyir izliyor. Şimdi alt detaya baktığımızda mesela perakende satışta en çok ne yapayım, %49 sanıyorum yıllık artış. Bilgisayar, telefon falan. Yani
1: Evet.
0: çok ciddi ithal ürünler var. İşte internet üzerinden yapılan alışverişler var. Elektrik, elektronik ürünler. Yani ağırlıklı ithal ürünlere dayalı bir talep gözlemliyoruz. Ama şeye baktığımızda mesela otomobil satışlarına bir gerileme eğilimi var. Konutta bir böyle bir yalpalama var falan gibi gözüküyor. Yani iç taleple ilgili kararsız veriler var ama pek de zayıf olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir tablo var. Trafiğe çıktığımızda da onu anlıyoruz.
1: Evet.
0: Etrafımıza baktığımızda da anlıyoruz. Toplumun bir kesiminin hani o talebi ürünlere yöneliyor. Ama birçok kişi de hani farklı nedenlerle küçük çapta da olsa ki o temel ihtiyaçlar. Yani gıda da artmış. Yani gıdayı insanlar
1: Evet.
0: keyif için almıyor muhtemelen. İşte bu oradaki büyümeler bunların hepsi perakende satışın bir parçası. Dolayısıyla şeyi de gördük ayrıca. Yani bizim tüketici güven endeksinde detaya baktığımızda tüketim eğilimi savaş başladıktan sonraki ilk 1,5 ayda bayağı sert düştü. İlk bir ay düştü. Sonraki 15 gün hafif çok hafif toparladı. Son 15 günde ise daha sert toparladı. Ve biz alt detayda başka bir soru soruyoruz o Bloomberg KTE tüketici güven endeksinde. Enflasyon beklentilerini yani önümüzdeki 3 ayda enflasyon sizce daha mı yukarı daha mı çok sert bir yükseliş beklentisi var. Ve bu ikisini birleştirdiğimizde imkanı olanlar fiyatların artacağı beklentisiyle tüketim eğiliminde arttırma eğiliminde gibi gözüküyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de savaş iç talebi biraz bastırır gibi oldu. Fakat tekrar yukarı gitme emareleri artmaya başladı. Tabii savaşın gidişatı da onun gidişatını belirlemede önemli olacak. Ama mesela dünyadaki imalat sanayi PMI'ları yukarı giderken genelde bizim imalat sanayi PMI çok sert aşağı gitti. Yani
1: Maalesef.
0: ters yönde gidiyoruz. Yani bizim nereden bakarsak bakalım üretim göstergelerimiz baskı altındayken talep göstergelerimiz az ya da çok belli bir gücü koruyor. Yani bu tabloda zaten Türkiye'de niye enflasyonu düşüremediğimiz, niye beklentilerin düşemediği gibi soruların cevaplarını da veriyor. Yani sonuç olarak sanayi çok konuşmaya başladık.
1: Evet.
0: Ekonomi yönetiminden de peş peşe kararlar gelişti. Bir takım vergi kararları, bir takım finansman destekleri falan. Bunların da ne kadar işe yarayacağı ayrıca tartışmalı. Ama temelde hani sorun ya da sanayideki sorun böyle bazı vergi indirimleri ya da böyle palyatif diyebileceğimiz yani birbirle tam ilintili olmayan önlemlerin ötesinde bir yani öngörü yapamamak, geleceği tam okuyamamak gibi bir sorun var. Türkiye'de ne zaman seçim olur sorusundan tutun, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin nasıl şekilleneceğine kadar, ekonomi politikalarında hedeflerinde bir değişim olacak mı, ne boyutta olacak, kurguda bir değişiklik olur muya kadar Türkiye'de çok ciddi belirsizlikler var. Bunlar da hani aslında günlük konuştuğumuz kur, faiz falan derken aslında ana dinamiği belirleyen o beklenti tarafı ciddi biçimde devrede. Yani bence Türkiye'deki ekonomik konjonktür dünyadan ayrıştığı noktalar var. Dünya bir arz yönlü şokla ve teknoloji şokuyla daha çok yönünü belirlerken Türkiye bunların ötesinde beklenti kanalıyla da yönünü bulmakta zorlanıyor. Dolayısıyla belirsizlik var ve devam edecek. Zorlanan sanayi ve zorlanan bir enflasyon tablosu devam eder görünüyor bu durumda. Merkez Bankası açısından da tabii Perşembe günkü karar nasıl olur? Geçen hafta da konuştuk sanıyorum. 14,5-4 aylık
1: Evet.
0: enflasyon varken artık hani burada revizyona gitmemek çok doğru olmaz bence. Fakat bekle gör modunda gittiği için Merkez Bankası ilk revizyonu sınırlı yapacak diye düşünüyorum. Bu yıl iki revizyon yapar, ilk hakkını de Perşembe günü kullanır kanaatindeyim. Son çeyrekte de artık aşağı yukarı tabloyu gördüğünde de son noktayı koyar gibi gözüküyor.
1: Siz ne diyorsunuz Burak Hocam? Geçen hafta dediği gibi Erhan Hocam'ın konuştuk bunu aslında. Siz hani sınırlı değil, ne yapması gerekiyorsa onu yapsın diyordunuz. Hala aynı fikirde misiniz?
2: Hiç değişmiyor Hande, benim fikrim. Yani sonuçta Merkez Bankası'nın şu mantalitesini ben kendi adıma anlayamıyorum. Yani Ben orada

0: %16'yı tutayım ilk enflasyon raporu için söylüyorum. Zaten olmayacağı ilk iki ayda belliydi. Ve ilk iki ayın enflasyonunu görmüş olan bir Merkez Bankası'ndan yola çıktık. Varsayımlar tamamen varsayıma dayanan varsayımlar, öyle söyleyeyim. Bir fact de değil de olursa işte Trump seçimlere yüksek benzin fiyatlarıyla gitmez mantığına dayanan bir petrol fiyatıyla hareket eden bir Merkez Bankası ve raporun eşliğinde de %16 tutulmuş olan bir ara hedef. Dediğim gibi yani ikinci enflasyonu gördüler ve hatta üçüncü enflasyonun rakamları da yani Mart ayı enflasyonu da gelmeye başlamıştı yavaş yavaş. Çünkü 22 Şubat'taydı yanılmıyorsam ilk enflasyon raporu. Evet. Dolayısıyla orada belirli rakamı tutuyor olmak ve orada inat etmek, yani bu çünkü inatçılığa giriyor artık. Bir yandan sonra Merkez Bankası'nın inandırıcılığını tamamen ortadan kaldırıyor. Ben eski ezberlerin bozulduğunu düşünüyorum. Yani ben Merkez Bankası olarak belirli bir hedefi tutayım ve bu hedef belirli bir şekilde benim ara hedefim olarak ulaşamayacağım olsa bile ben oraya kendimi adapte edeyim. Böylece Merkez Bankası'nın inanırlığını ve itibarını yüksek tutayım. Bu tam ters yapıyor bence. Çünkü orada o 16'yı gördüğün anda ve gelen enflasyon rakamlarına baktığında bunun gerçekleşme ihtimalinin olmadığı bir noktada hareket ediyoruz. Ondan sonra piyasa katılımcılarının yavaş yavaş beklentileri yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Zaten hane halkı gelecek senenin aynı ayında %55'ler seviyesinde neredeyse enflasyon bekliyor. Hala orada bir iyileşme yok. Artı daha vahimi, hane halkının %80'i fiyatların düşeceğine inanmıyor. Şimdi böyle bir ortamda beklentileri yönetmeye çalışmaya amaç edinmiş bir Merkez Bankası'nın beklentilerin olmayabileceği bir noktada ara hedefi tutması bana göre mantıksız. Hı hı. Ama sonuç olarak bunu destekleyenler de var. Bir kısmı işte bilemiyorum kendince sebeplerden olabiliyor. Bir kısmı eski Merkez Bankası'nın genel yapısı içerisindeki düşünceye hakim olarak belki bunu düşünüyor. Ama ne Merkez Bankası eski Merkez Bankası ne de günümüzün koşulları eski koşullar. Onun için bana göre olması gereken Merkez Bankası'nın piyasanın da önünde hareket ederek bir kere senaryolarını açıklaması gerekiyor. Şimdi diyoruz ki Merkez Bankası Başkanımız iletişim kuruyor. Kurmuyor değil, doğruya doğru işte bir sürü yere gidiyor. Slaytları paylaşıyor bizlerle. Evet. Bir şekilde iletişim kuruyor. Ama slaytlara baktığımızda hepsi birbirinin aynı zaten. Dolayısıyla ben mesela bu konuyla ilgilenen bir kişi olarak, sıradan bir Türk vatandaşı olarak görmek istiyorum mesela bizim Merkez Bankamızın senaryoları ne? Olumsuz senaryosu ne? Olumlu senaryosu ne? Ortanca senaryosu ne mesela? Ben bunları bilmek istiyorum. Bunların hiçbirini göremiyorum. Umut ediyorum bu enflasyon raporunda buna yönelik olarak belirli bir yön çizebilirler bize ve konuya en azından bu anlamda hakim olduklarını gösterebilirler. Beklentim bu yönde. Onun dışında bu şeyle ilgili olarak özellikle satış rakamları ile ilgili olarak şöyle düşünüyorum. Biraz orada ayrışıyorum. Farklı olarak şunu düşünüyorum.
1: Perakende
0: satışlarla. Yani hep şunu konuşuyoruz. Satışlar artıyor ama üretim yatayda seyrediyor. Bunun sebeplerinden birinin şu olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle sanayicilerle konuştuğumda belli ürünlerin üretiminden vazgeçilmiş durumda. Dolayısıyla talep hala kuvvetli ama o talep ithalatla karşılanıyor. Çünkü içerideki üretici yüksek maliyetler nedeniyle onu üretmekten vazgeçtiği için üretim belirli noktalarda sabit ya da aşağı doğru gidiyor. Bunun temel sebebi bu. Yani aslında o üretimi karşılayabilecek olan bizde atıl kapasite de var. Geçen gün baktığımızda hatta birçok sanayi odası başkanları da aynı şeyi söylüyorlar. Atıl kapasite yoğun olarak var. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi özellikle belirli sektörlerde o dönem ortaya çıkan talep artışını, özellikle dış talep artışını sürekli olacağını varsayarak yanlış bir şekilde kendini konumlandıran ve bunun içinde makine, teçhizat ve bir türlü yatırımları bu alanda yapmış olanlardan kaynaklanıyor. Çünkü onun sürmeyebileceğini o zaman söylemiştik. Bunun iki sebebi vardı pandemide. Biri Türkiye'nin navlunu karadan taşıması, o Türkiye'ye büyük avantaj sağlıyordu. İkincisi özellikle Çin'in kapalı olması ve pandemide geleceğin nasıl olacağının bilinmemesi nedeniyle Avrupa, en büyük alıcımız olan Avrupa küçük partiler halinde alıyordu. Bu da bizim imalat sanayimiz için çok uygundu. Şimdi oradaki talep artışının sürekli olacağını varsayıp o yatırımları yaptıktan sonra kapasitenin şu anda boş kalıyor olmasının sebeplerinden biri de o. O nedenle analizlere bu yönde baktığımızda bir taraftan atıl kapasitemiz var. İkinci tarafta da sanayicimizin bir kısmı yaşamış oldukları yüksek maliyet sebebiyle üretmekten vazgeçtikleri için talebin hala kuvvetli olduğu yönde bunu ithalatla karşılıyoruz. Yani bizim 30 euroluk ürüne ithalat yasağı getirmemiz hiçbir şeyi etkilemedi. İşte gördük bu ayki dış ticaret verilerinde uzun zaman sonra ithal ürün ithalatı sermaye malını geçmiş durumda. Yani o 30 euroluk ithalat kısıtlaması gene olan halka olmuş oldu. Yani orada doğru analiz yapılamadı gene, onu söylemek istiyorum.
1: Peki hocam. Müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Giderken de Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi bu yıl 12-13 Mayıs'ta düzenleniyor. Etkinlik kapsamında Arıes Enerji kurucusu ve CEO'su Ebru Arıcı Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Kısa bir röportaj, onu da izleyelim.
2: Öncelikle EPH Göp'teki düşük fiyatlardan soru sormak isterim size. Sektöre nasıl etkisi oluyor? Bunun yönetimini nasıl yapıyor şirketler?
3: Aslında şöyle, düşük fiyatlara baktığımızda dünyada da hatta negatif fiyatların da olduğunu görüyoruz. Tabii bu sene örneğin su beklenenin çok üzerinde, aslında kurak bir yıl bekliyorduk. Ama çok ciddi yağışların olduğu bir yıl yaşadık. Böyle olunca çok ciddi anlamda üretim fazlamız var. Bir taraftan örneğin içinde bulunduğumuz aya bakarsak, burada tabii çok fazla resmi tatillerin oluyor olması. Bir taraftan iklim değişikliği var ama iklim değişikliğinin aradaki bu geçiş döneminde tüketimin ciddi oranda azalıyor olması gibi sebeplerle üst üste bindiğinde bunlar aslında bundan sonrası için çok olağan olarak görmek lazım. Burada çünkü rüzgar ve güneş santrallerinin oluşturduğu bir tabii ki dengesizlik de olabiliyor. Bunları da yönetmek için hem düşük fiyatlardan, sıfır fiyatlardan etkilenmemek hem de bunu yönetmek için içinde bulunduğumuz ekosistemin en önemli konusu biliyorsunuz depolama. Depolama sistemlerini ne kadar doğru zamanda aslında hayatımıza girdiğinde anlamış bulunuyoruz.
2: Arz tarafının optimizasyonu için depolama ne kadar önemli ve bu konuda sektörün attığı adımlar ne derece etkili?
3: Şimdi şöyle, zaten hali hazırda işletmede şu anda bir Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ndeyiz biliyorsunuz 15. Örneğin işletmede olan rüzgar santrallerine de depolama çözümleri konmaya başlamıştı. Buradaki dengesizlik maliyetleri arttığı için aslında zaman içinde ister istemez bütün santrallerimiz buna gidecek ya da toplayıcılık gibi faaliyetlerle bunu dengelemeye çalışacaklar. Ama rüzgar dediğimizde şu anda işte bizim 15 bin megawattımız işletmede, işte geride bir 24 bin megawattımız var çok net. Bu sene yeni yapılacak yakalar hariç. Ama bunların hatırı sayılır bir kısmını zaten depolamalar oluşturuyor. Üretim lisansını geçen ve izin süreçlerini süren sadece rüzgarda 18.500 megawatt depolamalı rüzgar santrali var. Bunu neden anlatıyorum? Bu rüzgar santrallerinin hayata geçmesi belli periyotlar alıyor biliyorsunuz. Her ne kadar hızlandırıyorsak da umuyorum gelecek dönemde bu izin süreçleri biraz daha hızlanmış olacak. Ama ne olursa olsun buradaki zaten bizim maksimum yatırıma geçme hızımız işte önümüzdeki bu yıl başladı zaten. Hali hazırda bir 400 megawatt santral işletmede güneş tarafında rüzgarlar devam ediyor. Ama 2027-2028 yılı bunların peak yaptığı zamanlar olacak. Kaçınılmaz bir şekilde önümüzdeki 4 ila 5 yıl içinde de bunların hepsini devreye almamız lazım.
2: Bu yılın önemli konularından biri de offshore RES. Biliyorsunuz YAKA'yı ilgiyle takip ederler, yapılacak YAKA'yı sektördekiler. Burada yatırımcı ilgisini nasıl görüyorsunuz?
3: Şimdi şöyle, yatırımcı ilgisi çok yüksek, her zaman çok yüksekti. Hatta şu anda yine kongrede çok yoğun yatırımcılarımızda çok yoğun uluslararası organizasyonları da görüyoruz. Açılış konuşmalarında da bahsetti. Önemli olan konu burada Enerji Bakanlığı bu ihale için uzun zamandır hazırlanıyordu ve şu anda hazır. Sayın Bakanımız söylediği için tekrarlamakta bir mahsur görmüyorum. Bu yıl içinde de bunun anons edileceği söyleniyor. Tabii önümüzde bir COP süreci var. COP süreci buradaki ki bu hazırlıkları da ister istemez biraz daha bir hızlandırıcı etkisi var. Bu sene ihalesi yapılacak. Aynı zamanda deniz üstünün de bir taraftan karasal rüzgarda bir yerliliğimiz var. Deniz üstü ekipmanlarda da bir yerlilik olabilir mi diye sektörde bu tarafa da bakıyor açıkçası.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense daha...

0: Dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Amerika'da bütçe dengesi rakamları gelmiş. Nisan'da 215 milyar dolar fazla var. Önceki ay 164,1 milyar dolar açık vardı. Beklenti 200 milyar dolarlık bir fazlaya işaret ediyor. Bir tık onun altında gelmiş. Bir şey söylemek ister misiniz rakamlarla?
2: Yani şimdi beklenti arttı ama beklentinin altında olduğu için kötü, iyi haber kötü haber gibi bir şey oluyor. Ama tabii genel olarak Amerika'da yani bütçeyle ilgili beklentiler pozitif değil. Yani birçok anlamda Trump'ın hani vergi indirimleri yaptı. Tabii o tüketici için iyi. Ya da savunma harcamaları 1 trilyondan 1,5 trilyon dolara falan çıkacak. Şimdi belki bu akaryakıtla ilgili vergi indirimlerine falan gidecek. Yani Amerika'da büyük bir bütçe açığı ve kamunun borçlanma ihtiyacı artacak gibi gözüküyor. Hani beklentinin altında olması tabii işte vergi toplanan ay vesaire olumlu değil. Ama zaten onu dediğimiz gibi piyasalar, bono piyasaları biraz bunu da fiyatlıyor. Yani Amerika'daki büyük bütçe açığı ve enflasyonun beklenenden yukarı gitmesi şimdi fiyatlarda var. Bir de risk girer mi girmez mi ona bakacağız. Ama yani dünyanın en büyük ekonomisi hakikaten Amerikalılardan daha çok Amerikan ekonomisini konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz ama.
1: Valla onların pek umurda olduğunuz zaman geçen gün dün tufanla konuşuyorduk. İngiltere'de yerel
2: geçen
1: seçimler
2: gün
1: de
2: geçen haftadık.
1: Yok yok dündü.
2: Dünkünde.
1: İngiltere'de seçimler vardı işte bayağı da aslında sansasyonlar buradan baktığımızda. Tabii. İşte evet. İşçi Partisi iyice bayağı zayıflıyor. Ondan sonra istifa çağrıları var. Evet. Yok etmeyeceğim istifa deniyor. Avrupa'ya bir geri dönüş falan. Nedir dedim hani orada. Vallahi dedi kimsenin umurunda değil dedi yani. Çok entelektüel olarak ilgilenen varsa ilgileniyordur. Geri kalan.
3: Bu biraz nerede oturduğunda da çok alakalı Hande ya.
1: Yok ya. Amerika için olabilir. Londra için yani belki şimdi, öyledir de.
3: New York'ta oturuyorsan gerçekten hayat hareketli. Yani gerçekten protestolar var. Trump'a yönelik olarak çok tepkiler var. İnsanlar sokaklarda bir sürü şeyi protesto ediyorlar ama eğer Florida'da oturuyorsan hayat sana çok güzel. Yani orada her şey sonuçta Trump'ın seçim bölgesi. Çok da kuvvetli olduğu bir yer. Çok da yatırım yaptığı bir yer. Onun için orası farklı. Orada hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Bir de yerel medyalar bu tür ülkelerde çok kuvvetli olduğu için o yerel medyadan insanları izledikleriyle bir yandan bir yerlere yön veriyorlar. Hmm. Onun için o biraz farklı. Ama petrol fiyatları biraz etkiledi. Şimdi federal vergiyi azaltma yolunda bir karar alabilir. 18 sent etki edecekmiş petrol fiyatlarına. Çok büyük bir etki yok. Ama baktığın zaman gerçekten 2 dolara yakın bazı yerlerde daha da fazla artmış durumda. Oldukça da hane halkı bütçesini yıpratan, zorlayan bir noktaya çıktı petrol fiyatları.
1: Geçen hafta yine konuşmuştuk galiba. Şöyle dediğinizi hatırlıyorum. Yani ne olursa olsun hala Trump'ın destekçileri var. Yani 5 dolarda görseler
3: şunu söyledim.
1: Mesela seçime giderken yani bu İran meselesiyle o kadar boğulmuş durumda ki ve zaman da çok hızlı geçiyor. Yani işte Mayıs'ın da ortasına geldik. Hani

0: Kasım'a şunun şurasında çok böyle uzun bir zamanda kalmadı. Hani ne zaman propaganda yapacak, ne zaman işte bu süreci başlatacak, acaba etkilenecek mi?
1: Hep propaganda yapıyor. Yani sonuçta o seçimlerde biraz da senatörler de çalışıyorlar. Onun için biraz daha farklı yürüyor iş. Ama şunu söylemiştim geçen hafta, belki daha net ifade etmek için. Şimdi biliyorsun bizim hep kullandığımız gene klasik klişe olarak petrol fiyatları arttığında başkanın popülaritesi otomatik olarak aşağı iniyor. Şimdi bu bağ var hala, yani bu korelasyon var ama ters korelasyon, ama eskisi kadar kuvvetli çalışmıyor. Yani son dönemlerde, özellikle son 10 yıla gittiğimizde, ki son 10 yıl dediğimiz gene Trump'ın başkanlık dönemine doğru gitmiş oluyoruz aşağı yukarı. Dolayısıyla Amerika halkı da cumhuriyetçiler ve demokratlar olarak bölündüğü için ortadan ikiye. Dolayısıyla oradaki korelasyon eskisi kadar kuvvetli çalışmıyor. Hala var ama eskisi kadar kuvvetli değil. Trump'ın taraftarları her halükarda başkanı her şekilde destekliyorlar. Birçok yerde ona destek veriyorlar. Karşıtları da iyi de yapsa karşıt duruyorlar. Onun için o birazcık burada farklılaşmış gözüküyor.
0: İyi yaptığı bir şey var mı? Yani bizim için, yani dünyanın geri kalanı için hiç iyi bir şey yapmıyor da Amerikan halkına yaptığı iyi bir şey olarak neyi söyleyebiliriz?
1: Ben öyle görmüyorum kendi adıma. Mesela bu Çin'le olan konuda, Çin'in çok önceden özellikle dürüst ve adil ticaret yapmadığını söyleyerek Çin'e yönelik getirmiş olduğu uygulamaların doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta şunun farkına vardı. Teknoloji batıdan doğuya doğru kayıyor ve Çin bunu üretimle teknolojiyi birleştirerek çok ciddi bir şekilde kullandı. Dolayısıyla Çin'i burada engelleyemezse bir daha onun önüne geçemeyecek bir noktaya gelebilir. İkinci konu, gene özellikle doları korumak için kendince tabii yaptığı bence doğru hamleler var. Ama eleştiriler çok fazla. Çok fazla İsrail'in peşine takıldığı, İsrail'in ne derse arkasından gittiği gibi bir şey var. Onu işte Epstein davalarına bağlıyorlar. Şunlar bunlar. O kadarını tam bilemiyorum. Çok yerel olduğu için. Ama genel olarak baktığımda ben çok konuştuğu için ya da çok karar değiştirdiği için ve genel olarak ona yönelik tepkiler çok kuvvetli olduğu için yaptıklarının hepsi yanlışmış gibi gözüküyor, ama bana çok öyle gelmiyor yaptıkları, özellikle Çin'le olan şeylerde. Çünkü hep söylüyorum, bu Çinliler güzel böyle şirin gülüyorlar ediyorlar ama yayılmacı bir ülke. Sonuçta bütün Afrika'ya şu anda yayılmış durumdalar ve bütün Afrika ülkelerini bir şekilde finansal olarak kendilerine bağlama yoluna gittiler. İşte orada köprü yapıyorlar, otoyol yapıyorlar, bunların finansmanını gene kendilerinden sağlıyorlar. Onun için onu da engellemeye çalışıyor bir yandan.
0: Şimdi aslında Çin sadece Amerika için değil, herkes için tehdit olmuş durumda. Özellikle üretim tarafında baktığımız zaman. Türkiye için de öyle. Çin şoku kaçıncı keredir? Kaçıncı şok acaba, değil mi? Türkiye için de baktığımız zaman. Biraz önce konuşuyorduk ithalat tarafında ne kadar yüksek rakamlar. Yani oraya baktığımızda Çin'in hala önemli bir payı olduğunu görüyoruz. Yani acaba bu sürecin sonunda bize de bir faydası olur mu Çin'in dizginlenmesi diye düşünmüyor değilim. Ama oraya gidene kadar bayağı bir hırpalanıyor dünya.
2: Yani aslında bakacak olursak tabii şu son iki aydır ki gelişmeler Çin'in zararına mı oldu, faydasına mı oldu? Tabii bu çok uzun vadeli, kısa vadeli gelişmelerle çok büyük çıkarımlarda bulunmak doğru olmaz ama baktığımızda mesela son iki ayda Çin'in ihracatında özellikle son bir ayda çok hızlı bir artış var. Belki birkaç hafta önce de konuşmuştuk. Nisan ayında bütün dünyada elektrikli araç talebinde ciddi bir artış, özellikle Asya'da oldu. Ve Çin üreticilerinin araçlarına çok büyük bir talep artışı geldi. Bugün bu enerji fiyatlarındaki yükseliş yenilenebilir enerji, yeşil enerji talebini arttırıyor. Ve bu konuda güneş panelleri falan anlamında Çin çok önde.
0: Doğru.
2: Ve dünyadaki %70'i deniyor üretim kapasitesinin sahip. Yani şu anda Çin'in ihracatı %14 arttı Nisan ayında ve yıllık bazda çok büyük bir artış. Ve bu daha çok savaş kaynaklı nedenlerle de artıyor mesela. Ya da ne oldu? İran Hürmüz'den geçen Yuan cinsinden ya da kripto olarak ödeme yapan bazı gemilere izin vermeye başladı. Yuan'ın daha fazla kullanımına yol açtı gibi. Yani ya da Çin bugün dünyanın en çok müteahhitlik işi yapan, inşaat işi yapan ülkesi. Orta Doğu yıkıldığı zaman gelip yine Çinli firmalara iş çıkacak. Yani şunu demek istiyorum. Aslında Çin çok sesini çıkarmıyor ama süreçte o işte rezervleriyle ya da farklı stokladığı ham maddeleriyle falan bu süreci geçirdi. Uzadıkça kendisi de muhtemelen zarar görecek. O yüzden belli bir noktanın üzerinde gitmesini istemez ama hani Trump'ın adımlarını yani çok iyi anlıyoruz. Hani aslında Burak Hocam'ın dediği gibi kendisi açısından baktığımızda şunu görüyor muhtemelen. Yani bu düzen böyle giderse Çin en büyük ekonomi olacak. Teknolojide biz de geçecek. O zaman bu düzen böyle gitmemeli. Çok basit bir mantık var. O yüzden de ben daha önce mesela bu The Economist dergisi Trump için bir ünvan Chief Disruptive Officer, CDO. Onu yani baş yıkıcı yönetici. Şimdi bu bakarsak çok yanlış bir yorum değil. Neden değil? Çünkü Trump diyor ki bu düzen böyle giderse Çin en büyük olacak. Ben bunu bir disrupt edeyim, yıkayım. Bu yol böyle gitmezse Çin de gidemez. Aslında bakarsanız bir mantığı var. Ama o yıkmanın boyutu, o yıkılırken Amerika'ya ne kadar zarar veriyor, kendine ne kadar zarar veriyor, bunlar tartışılacak çok noktası var, boyutu var. Fakat benim gördüğüm Çin biraz uzaktan izleyerek de hani birçok anlamda kendine bir fayda sağlıyor.
0: Evet.
2: Bakalım bu görüşmede yani önemli olacak. Fakat Çin son bir yıldır işte ticaret savaşı dendi, o dendi, bu dendi. Çin en çok ihracat yaptığı dönemi geçirdi.
0: Evet.
2: Yani o açıdan konu uzun. Bu bir sonraki saatin konuları. Arkadaşlarımız da Türkiye'yi konuşurlar. Böylece ne ortalamada.
0: Paçallama
2: yapmış olur.
0: Öyle ellerim havada kaldı. Hop diye kaldım.
2: Gördüm ben de
1: onun için gülmeye başladım zaten. Ben,
0: o da gülüyor. Ağlam yani.
2: Şöyle yapmanız gerekiyor ki ben anlayayım. Şimdi bunu daha öğrenemedik.
0: Bir reklam daha var.
2: Tamam.
0: Hadi minnacık izleyelim.
2: Güzel
0: gelelim.
2: O zaman sevindik.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Hadi hep beraber havaca gelelim.
2: Hep beraber şak yapıp kapatalım.
3: Güzel, bereketli bir yayın oldu o zaman.
1: Evet, yani. her telden çaldık yani. Bütün dünyayı kurtardık. Bir Avrupa konuşmadık ama Avrupa'nın da pek konuşacak bir yanı kalmadı.
2: Konuşacak hali kalmadı valla.
1: Ya çok vahim yani.
3: O noktaya gelmesi lazım, evet.
1: Efendim?
3: Önce o noktaya gelmesi lazım.
1: Önce konuşulacak noktaya gelmesi lazım. Yani evet, birçok açıdan baktığımızda, gerçi bugün son veriler tüketici güveninde biraz artış falan diyordu ama İFO'nun raporunu gördünüz mü? İflas Almanya'da şiddetli iflaslar evet. Bekliyorlar. Yani Avrupa'nın da en büyük ekonomisi olduğunu düşünürsek geri kalanına sirayet eder mi bilmiyorum. Bir, ikincisi hani devlet bunları destekler desteklemez sorusu sorulurken bu savunma sanayi veya teknolojide yapacakları harcamalar vardı zaten. Onları bile yapamıyorlar şimdi.
2: Ama çok teknolojide geri kaldılar. Yani bunu ben söylemiyorum. Draghi söyledi. Kendi raporunda
1: i̇şte
2: söyledi.
1: O
2: çok
1: yüzden
2: geri
1: de bir hamle yapalım. Şu kadar paraya ihtiyacımız var. Herkes tamam evet dedi. Ama zannediyorum o bürokrasinin içinde o bile
2: eridi. Ursula von der Leyen orada olduğu sürece hiçbir şey yapamazlar onlar. Önce onu bir değiştirmeleri lazım. Gerçekten yani.
1: Neden tam ya bir, zavallı kadın?
2: Neresi değil? Zavallı bırak Allah aşkına ya. Yani Avrupa topluluğunun başına gelmiş en kötü yöneticiler, Avrupa Birliği'nin başına gelmiş en kötü yöneticilerden biri.
1: Evet, herkes aynı şeyi söylüyor.
2: Irkçı bir kere yani, bırak Allah aşkına. Tam bir bizim düşmanı, Türk düşmanı gibi bir şey o.
1: Orası öyle ama hani o tarz bir pozisyonun da Avrupa'yı kurtaracak bir durumu yok.
2: Yok, yani
1: bir...
2: daha aktif, böyle Draghi gibi biraz Akdeniz'de olan, kafası biraz Alman mantalitesinin dışına çıkan birisine ihtiyaç var orada.
1: Teknokratlar vardı bir dönem çok evet. Güzel, aktif yani. Çalışan. Öyle bir şeye belki Avrupa'nın ihtiyacı
2: biraz
1: var.
2: Biraz Akdenizlere ihtiyacı var. İspanyol olabilir, İtalyan olabilir.
1: Akdenizli.
2: Evet, diyorsun. Akdeniz mantığına ihtiyaçları var onların. Gerçekten yani öyle Kuzey Avrupa mantığıyla pek yürümüyor işler orada artık. Yani onların gerisine kaldılar. O üretim teknolojileri falan da en sonunda hatıra olarak müzelerinde saklayacaklar onları. Gerçekten.
1: Evet, yani çok uzun zamandır zaten tartışmalı bir konu da Avrupa'nın içinde bulunduğu. Ama şimdi bu noktadan sonra Trump onların huzurunu iyiden iyiye bozdu. Enerji tarafı bir dert, savunma tarafı başka bir dert. Bayağı zorlu bir yol içerisinde külliyen exit moduna geçebilirler mi bilmiyorum. Oldu o zaman, teşekkür ediyorum peki. Sizlere.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Şahane bir yayın oldu yine her zaman olduğu gibi. Haftaya burada mısınız hocam?
2: Ya Allah nasip ederiz bilemiyorum yani. Bir gidiyoruz geliyoruz çok yoğunuz.
1: Ne demek yokum?
3: Gençlik ve Spor Bayramı'nda.
1: Haftaya zaten yokuz.
2: Evet.
1: Ya. Tamam, haftaya izinliyiz.
2: O zaman şimdiden Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlu
3: olsun. Öbür hafta da yokuz. O da Kurban Bayramı. Yok.
2: Kurban Bayramı.
1: Mayıs ayında neredeyse çalışmadık.
3: Biz Mayıs
1: gibi bir
3: ayını
1: şey
3: kapatıyoruz bu programda.
1: Bu programda Mayıs ayını kapatıyoruz.
2: O zaman gelsin Haziran'da
1: görüşürüz.
2: Gelsin Haziran.
1: Gelecek ay görüşmek üzere.
3: Gençlik ve Spor Bayramımızı ve
2: şimdiden
3: Kurban
2: Gençlik ve Spor Bayramını ve Kurban Bayramını tebrik edelim.
3: İzleyicilerimiz.
2: Doğru. Kurban Bayramı mübarek olsun.
3: Çok az peki. Kaldı her ikisine de. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum o zaman.
3: Teşekkür
1: sağ olun.
3: Ederiz.
1: Gelecek ay sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle diyelim.
2: Bitirirken.
1: Aydan ay. Hayır öyle olmasın. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği ve Ernst & Young Türkiye işbirliğiyle Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklanmış. YÜD Başkanı Mehmet Sami ve Ernst & Young Türkiye Danışmanlık Bölümü şirket ortağı Serhat Akmeş'e Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlamış. Bu röportajla tamamlayalım ekonomik görünümü, sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden beraber olacağız.
4: Mehmet Bey, öncelikle Türkiye'de yönetim kurullarının son 3 yıldaki değişimini nasıl özetlersiniz?
5: Türkiye'de son 3 yılda tabii jeopolitik ve iç gelişmelerden ötürü daha dinamikleşen ve tecrübe kazanan bir yönetim kurulları var. Yönetim kurulları aslında bizim gibi bir dernekle beraber ve benzer paydaşlarımızla kendilerini daha etkin hale getiriyorlar. Dolayısıyla yani ileriye doğru pozitif bir ivme var diyebiliriz.
4: Peki aile şirketleri ve halka açık şirketler arasında yönetim anlayışı sizce nasıl farklılaşıyor?
5: Şimdi halka açıklar bir regüle bir sektöre girmiş oluyorlar. Yani asgari bazı yapmaları gereken kurallar ve takip etmeleri gereken süreçler var. Dolayısıyla mesela komitelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz. Bir kurumun kaderini belirleyen yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun yapısı, organizasyonu, gündem belirleme kapasitesi ve komiteleri oluşturmak çok çok önemli konular. Dolayısıyla bunlar özellikle komite tarafı mesela halka açık şirketlerde daha fazla ve daha düzgün yapılıyor.

0: Aile şirketlerinde tabii ne kadar büyük şirket olduğuna bağlı olarak bu şeffaflık, bu hesap verebilirlik bazen değişebiliyor. Dolayısıyla bizim de hep önermeye çalıştığımız sürdürülebilir şirketler, sürdürülebilir yönetim kurullarıyla gerçekleşir diyoruz. Halka açık şirketler de burada çok önemli bir adım atmış oluyorlar.
1: Peki son yıllardaki savaşlar, enerji krizleri ve Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek faiz ortamını baz aldığımızda şirketler krizlere karşı dayanıklılık konusunda bugün hangi noktada?
0: Kilit kelime dayanıklılık. Güzel bir noktaya değindiniz. Türkiye'deki şirketlerimizin dayanıklılığını da arttırmaya çalışıyoruz. Biraz önce de toplantıda da bahsetmiştim. 90'lı yıllarda yüksek enflasyonu yaşadık. Belki şu andaki bir dezenflasyon sürecinde geçmişteki bu tecrübeyi şu anda kullanabiliyoruz. Yani büyük şirketlerimizde, özellikle büyük şirketlerimizde çok kaliteli yönetim ve yönetim kurulu üyeleri var. Dolayısıyla onlar bazı yani kriz diyebileceğimiz noktaları daha rahat aşabiliyorlar. Bu tecrübelerinden ötürü, zira bu yöneticilerin bazıları da yurt dışında görev alıp kendilerini geliştirebiliyorlar.
1: Peki yönetim kurulları bugün yapay zekayı sizce nasıl konumlandırıyor? Özellikle teknolojik kaynaklı kriz senaryolarını hazırlar mı?
0: Şimdi tabii her zaman kriz diye de bakmamak lazım. Biz riskleri kriz ve fırsat olarak da değerlendiriyoruz. Bir çifte dönüşümden bahsettik hep son 3-4 yıldır. Nedir bu? Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik dönüşümü. Dijital dönüşümde yapay zeka önemli bir faktör. Bunun yaratabileceği riskler ve fırsatlar var. Biz dernek olarak, yönetim kurulu derneği olarak bununla ilgili master class'lar yapıyoruz. Şu anda üçüncüsünü yapmak üzereyiz. Burada evet problemleri öngörebilmek ama yapay zekayı nasıl kullanırım ve bunu nasıl kendime bir avantaj sağlarım? Yani yapay zeka ile katma değer yaratabilir miyim mi? Biz öğretmeye çalışıyoruz. Bir süreç, hepimiz öğreniyoruz. Ama konunun üzerinde durup kendimizi eğitmemiz lazım. Ve tabii ki yönetim kurullarının bu konularda şirket yönetim kurullarında doğru soruları sormaları gerekiyor.
1: Serhat Bey, Türkiye'deki yönetim kurulu refleksleri küresel eğilimlerle karşılaştırdığımızda ne durumda sizce?
2: Türkiye'deki yönetim kurulunun gündemine daha çok baktığımızda aslında hem tabii ki jeopolitik riskler, makro riskler Türkiye'de de yurt dışında olduğu gibi oldukça belirleyici ve gündemi çok meşgul ediyor. Ama bizim raporda da yapılan çalışmada da gördüğümüz konu şu, yönetim kurulları Türkiye'de biraz daha bugüne daha fazla odaklanıyor. Dolayısıyla yeni iş modelleri, teknolojiyi daha fazla kullanabilme, daha büyüme fırsatlarını daha doğru yakalayabilme noktasında yönetim kurulunun yeteri kadar gündem vermediğini bu konulara görüyoruz. Sanki yurt dışındaki refleks ve Türkiye'deki gündeme baktığımızda en önemli değişkenlerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani şirketler, özellikle Türkiye'deki şirketler teknolojik dönüşümde proaktif mi yoksa geriden takip eden bir yapıda mı?
2: Ya Türkiye'de tabii bu tarz yatırımları ilk yapan firmalar olmak çok kolay değil. Tabii ki bunu yapan büyük firmalarımız var. Yapay zekada da bunu görüyoruz. Bu ölçekte yani yurt dışındaki firmalarla rekabet edebilecek ölçekte Türk firmaları zaten bu yatırımlarını hızlı şekilde yapıyor. Ama asıl mesele ondan sonraki halkada ki firmaların bu yatırımları ne kadar hızlı yapabildiği. Orada genelde biraz daha takip eden rolünde olan firmalar var. Ağırlığın burada olduğunu görüyoruz.
1: Peki özellikle finansal performans baskısı sizce yönetim kurullarının etkisini nasıl değiştiriyor?
2: Açıkçası son birkaç yılda

ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran konusunda uzun bir görüşme yapacaklarını ifade eden Trump, İran ya anlaşma yapacak ya da yerle bir edilecek dedi. ABD'de TÜFE Nisan'da beklentilere paralel aylık %0,6, yıllık bazda ise %3,8 arttı. Aynı dönemde çekirdek TÜFE'de yıllık %2,8, aylık %0,4 yükseldi. ABD'de

8,8 trilyon dolara yükseldi. Hane halkı borçlarında en büyük payı 13,19 trilyon dolarla konut kredileri aldı. Chicago Emtia Borsası yapay zekayı destekleyen bilgi işlem gücü için vadeli işlem piyasası oluşturacak. Açıklamaya göre vadeli işlemler yatırımcıların, finans firmalarının, yapay zeka geliştiricilerinin ve bulut sağlayıcılarının oynaklığı ve fiyat riskini yönetmelerine yardımcı olacak. Alman yatırımcıların iyimserliği Orta Doğu'daki çatışmaların yakında sona ereceği ve Avrupa'nın en büyük ekonomisine yönelik tehdidin azalacağı umuduyla Mayıs'ta beklenmedik bir şekilde iyileşti. ZIU Enstitüsü'nün beklenti endeksi Nisan ayındaki -17,2 seviyesinden Mayıs ayında -10,2'ye yükseldi.

0: Tekrar iyi akşamlar küresel piyasalara. Hoş geldiniz. Rakamlarla başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'da bugün kayıp vardı. %2,34'lük bir geri çekilmeyle BIST 100 endeksi günü 14.779 puandan tamamladı. Pariteler tarafında dolar TL'de %0,09 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı %0,23'lük bir geri çekilme gösteriyor. Euro dolar çaprazında da yön aşağıda %0,36'lık bir geri çekilme bizi 1.1741 seviyesine getirmiş durumda. Sterlin dolarda %0,57'lik bir geri çekilme, dolar yen çaprazında ise %0,25 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Avrupa borsalarına baktığımızda orada da kayıplarla dolu bir gün geride kalmış. Londra FTSE yüzde, gün sonunda %0,04 yatay negatif diyelim Londra için. Ama diğer endekslerde örneğin Paris CAC 40'da %0,95, Frankfurt DAX'da %1,62 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,36 kadar geri çekilmeler olmuş kapanış itibariyle. ABD tarafına baktığımızda orada da S&P 500 ve Nasdaq tarafında yön aşağıda. Aslında Nasdaq, Dow Jones da satıcılıydı ama orada an itibariyle yön pozitife dönmüş. %0,15'lik yukarı yönlü bir hareket var. S&P 500 %0,40 kayıp da, Nasdaq'taki geri çekilme ise %1,22 düzeyinde. Tahvil getirilerinde yön yukarıda. ABD 2 yıllık tahvilinde getiri %3,99 seviyesinde. 5 yıllıklarda 4,12'yi görüyoruz. 10 yıllık tahvilin getirisi ise 4,46'ya yükselmiş durumda. Tabii enflasyon verisi ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak daha yüksek enflasyon beklentileri bu tabloyu doğrudan etkiliyor. Özellikle 10 yıllıklardaki fiyatlama son derece enflasyon odaklı diyebiliriz. Devam edelim. Emtia tarafına da bakalım. Emtia'da altında yön aşağıda %0,82'lik bir geri çekilme görüyoruz. Orada 4697 dolar 35 sentten geçiyor ons altında işlemler. Gümüşte yatay pozitif bir seyir var %0,25 kadar. Dün kuvvetli bir yukarı yönlü hareket vardı biliyorsunuz. Yukarı yön devam ediyor ama bir miktar ivme azalmış gibi. 86 dolar 26 sentten geçiyor işlemler orada da. Bitcoin'de %1,38'lik bir geri çekilme var. 80.687 seviyesini görüyoruz işlemlerin geçtiği seviye olarak. Petrolde de bir miktar yukarı yönlü hareketler var. Brent petrolde %3,64'lük yukarı yönlü bir hareket bizi 108 dolar seviyesine an itibariyle getirdi. NYMEX'de ise %4,44 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Orada da 102 dolar 42 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Avrupa'nın notlarını almak üzere önce Londra'ya Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönüyoruz.
1: Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir vardı. Özellikle kapanışa yakın endekslerde kayıplar biraz daha hızlandı. İran'daki savaştan kaynaklanan enerji aksaklıklarının etkilerini gösteren ABD kritik enflasyon verisinin ardından çip üreticilerindeki satış dikkat çekti ABD cephesinde. Beklenenden hızlı gelen çekirdek tüfe verisi hisse rallisini durdururken S&P 500 endeksi rekor seviyelerden geriledi. Avrupa'da ise en hızlı düşüş perakende sektöründeydi. Perakende endeksini teknoloji endeksi takip etti. Aynı zamanda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş de endeksler üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. İngiltere'de liderlik krizinin derinleşmesinin etkisiyle tahvil piyasasına düşüş hızlandı. Uzun vadeli tahvil faizleri neredeyse 30 yılın en yüksek seviyelerine geri döndü. İngiltere'nin zayıflayan mali durumu hakkındaki endişelerini

0: Endişeler biraz daha canlanmış durumda, liderlik yarışının başlayabileceğine ilişkin endişelerle birleşince 30 yıllık tahvil faiz %5.81'i test etti. 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve 16 bas puana kadar yükseldi gün içerisinde. 10 yıllık tahvil faizleri ise %5.13'ü gördü. Sterlin dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. Starmer salı günkü kabine toplantısında istifa çağrılarını reddetmiş olsa da yatırımcılar olası haleflerinin tahvil piyasası açısından ne anlama geleceğini analiz ediyor. Burada başlıca endişe yeni bir liderin daha sol eğilimli olabileceği ve borçlanmayı sınırlayan mali kuralları gevşetebileceği. Tabii ekonomi zaten şu anda yüksek enerji fiyatları ve daha hızlı enflasyon nedeniyle baskı altındayken İngiliz siyasetinde yaşanan bu parçalanma piyasa kaygısının bir başka kaynağı haline gelmiş durumda.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ceren'e ve araştırma masasına dönüyoruz. Bugün notları Bloomberg HT araştırma analisti sevgili arkadaşım Mehmet Özdemir aktaracak. Buyurun.
2: Evet, 12 Mayıs Salı günü haftanın ikinci işlem günündeyiz. Jeopolitik gerginlikleri bir kenara bıraktığımızda bir miktar daha makro veri ajandasında ABD enflasyonuna odaklandığımız bir günü yaşadık ki enflasyon rakamlarında özellikle manşet veriye baktığımız zaman yıllık bazda %3,8'e gelen enflasyon oranını görüyoruz ki bu rakam Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış gibi gözüküyor ve Fed'in %2'lik hedefinden uzaklaşmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Belki de bu veri beklentiler dahilindeydi ama beklentiler dahilinde olmayan sürpriz gelen veri çekirdek tarafta gerçekleşiyor. Burada aylık çekirdek enflasyon 0,3 artması beklenirken 0,4 civarında yukarı doğru geldiğini görüyoruz ki bu özellikle enflasyonun enerji ve gıda maliyetleri dışında dışarıda bırakıldığında da yukarı doğru gelmeye devam ettiğini bizlere gösteriyor. Şöyle bir alt kırılımlara baktığımız zaman da burada son dönemde en merak edilen alt kırılımlarda pompa fiyatları. Burada benzin fiyatlarında yaklaşık yıllık bazda %28'lik bir yukarı doğru hareket görüyoruz. Biz geçtiğimiz ay %20'nin üzerinde aylık bir artış görmüştük. Bu ayda %5'in üzerinde benzin fiyatları yukarı doğru gelmeye devam ediyor. Bunun yansımalarını önümüzdeki aylarda bir miktar daha takip edeceğiz. Ama diğer alt kırılımlara baktığımız zaman ise burada özellikle gıda fiyatlarında da yukarı doğru bir seyir görüyoruz ki evde tüketilen gıda maliyetinin de 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan %2,9 seviyesinde artış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Meyve ve sebzelerinde %6,1'lik bir artışı var ABD enflasyon rakamlarının alt kırılımlarında. Bir miktar daha belki de özellikle uçak biletleri fiyatlarına baktığımız zaman ise orada da yıllık bazda %20'nin üzerinde jet yakıtlarındaki fiyat artışıyla birlikte %20'nin üzerinde bir artış görüyoruz ve önümüzdeki süreçte havacılık tarafındaki otoritelerin açıklamaları bu krizin bir miktar daha derinleşebileceği yönünde. Şöyle bir genel anlamda piyasa fiyatlamalarına baktığımızda enflasyon verilerinin ardından ilk etapta Bloomberg Dolar Endeksinde bir miktar daha değer kazanımı gördük ki ABD Wall Street vadeli endekslerde bir değer kaybı vardı ki Nasdaq'ta %1'i aşan satışlar vardı. Ardından o şoku sindirme çabasında olduğunu gördük. Enflasyon verilerinin ardından piyasa bir miktar daha yukarı doğru toparlanma eğiliminde ama bu haftaya kadar özellikle 6 haftalık bir seri görmüştük Wall Street tarafında. Bakalım özellikle bugün itibariyle bu düzeltme, eğer bir düzeltme olacaksa, sertleşecek mi? Bu haftanın diğer bir ana gündemi olan Trump, Xi Jinping zirvesindeki gelen mesajları piyasalar nasıl karşılayacak? Biraz daha artık odağımız riskli varlıklarda bunlar olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet'e. Bu akşam küresel piyasalarda sevgili Haluk Bürümcekçi ve Özlem Derici Şengül var. Ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. Özlemler kendi kendilerine değiş tokuş yapmışlar, swap yapmışlar piyasa tabiriyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
3: İyiyiz, seni sormalı.
4: Teşekkür ederiz.
1: Ben de iyiyim, çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ama piyasalar pek iyi değil. Birincisi, evet, enflasyon verisi geldi Amerika'da. Yani aslında baktığımız zaman beklentilere paralel ama bir taraftan da yani yüksek daha doğrusu ama işte beklentilerin bir tık üzerinde yüksek. günün sonunda. Hemen bir bahane tabii ki piyasalarda fiyatladı bunu. Özellikle tahvil getirilerine baktığımız zaman yine 10 yıllıklarda sert bir yukarı yönlü hareket var. Zaten aslında savaşın başından bu yana herhalde en gerçekçi fiyatlama oradaydı. Yani makro göstergeleri ve savaşın gidişatını da hesaba kattığımızda enflasyon endişesi devam ediyor ve hatta bugün gelinen seviyelere baktığımızda epeyce bir yeniden Amerika'da enflasyonun yükseldiğini ve hatta beklentiler doğrultusunda yükselmeye devam edeceği de konuşuluyor. Şimdi nasıl okuyorsun gelen verileri? Özlem, senle başlayalım. Ve tabii bundan sonrası için daha yüksek enflasyon seviyeleriyle karşılaşabilir mi Amerika? Hal böyle olunca Fed'in tutumu nasıl şekillenebilir?
3: Evet, yani beklentilere paralel dediğine bakma Hande, herkes de böyle şeydi, hani bir ümit aslında, evet. O kadar da hani yüksek çıkmayabilir. Sanki böyle beklentiler gerçek beklentilerden biraz daha kötümser oluşturulmuş gibiydi. Zannediyorum o yüzden de bu kadar hızlı bir agresif negatif tepki de oldu piyasada. Özellikle tahvil tarafında. Tahvil tarafı bir de tabii riskten kaçış güvenli liman olarak kullanıldığı için tam olarak bu tür riskleri de yansıtamıyordu. Bu anlamda biraz hani baskı altında gibi düşünebiliriz. Birdenbire bu gerçekle yüzleşince, her ne kadar hani beklentiye yakın, işte hafif yüksek falan gibi de görünse, işin gerçeği ciddi bir enflasyonist ortam oluşmuş durumda. Hiç arz yönlü dur bu işte yani geçicidir falan diye düşünmemek lazım. Çünkü talep koşulları da öyle çok da zayıf değil ABD ekonomisinde. İşte tarım dışı istihdamdan da gördük. Başka veriler de karışık seyrediyor. Yani böyle bu ekonomi çok gerçekten yavaşlıyor, öyle gösteriyor bütün göstergeler falan diyeceğimiz noktada hiç değil ABD ekonomisi. İstihdam piyasası da dahil olmak üzere. O zaman ne oluyor? İşte bizim de kendi enflasyonumuzda işte hissettiğimiz, tecrübe ettiğimiz gibi ikinci etkilerin ortaya çıkması ve enflasyonun kalıcılaşması, beklentilerin bozulması gibi kendi kendini besleyen süreçler oluşmaya başlıyor. Şimdi piyasa bununla yüz yüze gelmiş durumda. Tahvil piyasası bu yüzden biraz daha sert bir şekilde diyelim fiyatlıyor. Ama aslında olması gereken, hani normal risklerin fiyatlandığı bir tahvil piyasasında seviyelerin zaten hani 10 yıllıkların böyle 4,5'un altında olması falan pek öyle gerçekçi görünmüyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Ama altının yerini aldı biraz işte tahvil piyasası. Onun yardımıyla bu seviyelerde duruyordu. Önümüzdeki dönemde ise tabii Fed'in konuşuyorduk zaten, çok zor olacak yani bu sene faiz indirebilmek diye. Hatta başkan değişimi, yani bütün bu savaş olmadan önce de konuşuyorduk. Başkan değişimine rağmen işte Fed'in kendi kültürü baskın gelecektir. Başkan istediğini, dediği gibi hani at koşturamaz mimarinde sohbetler ediyorduk. Şimdi bir de ekonomik gerçekler ortaya çıkınca ve de yani uzuyor bu iş. Bizler Türkiye için de tahminlerimizi yaparken işte halen daha hani bazı senaryo yılın ilk yarısında illaki bir şekilde sonuçlanacak ve yılın ikinci yarısında iyileşme başlayacak. İşte yılın sonuna doğru da normalleşeceğiz filan gibi bir beklentiyle hareket ediyoruz. Oysaki aynı riskler bizde de geçerli. Fed için de geçerli tabii ki de. O yüzden ben Fed'in artık bu sene şeyi, hani faiz indirimini artık tamamen rafa kaldıracağı bir yıl olacak diye düşünüyorum doğrusu.
1: Aslına bakarsan pek çokları aynı fikirde ama bazı kurumlar her ne kadar ötelense de bu yıl bitmeden bir faiz indirimi olabilir de diyorlar. Haluk, senin düşüncen nasıl? Sen nasıl değerlendiriyorsun ABD tarafından gelen makro verileri? Geçen haftaki istihdam verileri de, şimdi gelen enflasyon verisi de aslında Özlem'in söylediği gibi faiz indirimini ortadan kaldırır bir şekilde. Ama tabii yeni başkanla birlikte, üstelik Başkan Trump'ın da getirdiği bir yeni başkanla birlikte acaba nasıl bir yol haritası öngörürüz bu durumda sence?
4: Evet. Yani bugünkü rakamlar tabii yani manşet enflasyonda son 3 yılın zirveleri, işte çekirdek enflasyonda da 50'den beri en yüksek seviyeler. Dolayısıyla ve daha da yükselişte görülebilir. Dolayısıyla çok ya oldukça olumsuz diyebiliriz. Tabii ki sadece bununla kalmıyor. Geçen haftaki birçok veri, yani istihdam dışında da, istihdamın güçlü gelmesi dışında da PMI gibi, ISM gibi endeksler, önce aktivite göstergeleri Nisan'da güçlüydü. Perakende satışları keza son gelen veri öyleydi. Yani genel bakıldığında ABD ekonomisinin faiz indirimi gerektiren bir durumu olmadığı bir kere daha altını çiziyor. Zaten aslında faiz indirim beklentilerini hala varsa, ki aslında yok artık, giderek yok gibi bir şey. Hatta 2027 yılın belli yerlerinde faiz artırımı hafif hafif fiyatlanmaya başlandı. Ama diyelim ki hala bazı kurumlar bu tahminlerini koruyorlar. Muhtemelen bu senaryoların değişeceği beklentisine dayalı. Yani bir türlü tamam, evet, ürünümüz bazı veya işte konusu çözülmüyor veya petrol fiyatları yüksek kalıyor, ama hani piyasada bir türlü burada havlu atmıyor. Yani hep bir burada sorunun bir türlü öyle veya böyle çözüleceği beklentisini koruyor. Bir türlü realize olamasa da. O yüzden hani bu beklentiler artı onun sonrasında da yeni Fed yönetiminin biraz daha faiz indirimine meyilli olabileceği, siyasi baskının da tabii etkisiyle diyelim, katkısıyla bu beklenti hala yaşatmaya çalışıyor diyelim. Ama tabii ki biz yani bugünkü bilgiler ışığında baktığımızda görünüm olarak buna, ben de bugün bir şey söyleyecek olsam, hani bu yıl yani yatay gitmesi en yüksek olasılık deriz. Ama tabii ki ekonomilerde hızlı değişimler olabiliyor. Yıl içinde birkaç kere senaryoların değiştiğini görüyoruz. Her yıl böyle şeyler olabiliyor. O kapıyı açık bırakmak lazım, ama hani şu bugünkü bilgilerle buna imkan yok. Warsh'un maalesef kendi açısından bugün de Senato'da onaylandı şeyi, görevi. İlk toplantısı Haziran ayındaki toplantısında maalesef hani uygun bir ortam bulamayacak. Zaten onun sinyalleri de bir önceki toplantıda geldi. Muhalefetin de fazlaca indirim yönündeki sinyallere, Fed içindeki bazı üyelerin, birçok üyenin ya da karşı çıktığını da gördük. Bu hava devam edecektir kısa vadede. Warsh'ta hani yeni ortam alışana kadar tabii konularda çok agresif olacağını zannetmiyorum. Hı hı. Kendisi yaklaşımına doğru yavaş yavaş götürmeye çalışacaktır. İletişimini göreceğiz. Ama yani şu aşamada bir şey beklemek gerçekçi değil. Böyle beklemede kalması daha şimdi normal bir senaryo.
1: Peki, şimdi önümüzde Trump'ın Çin ziyareti var. Xi Jinping'le görüşecek. Bayağı büyük anlamlar yüklendi bu ziyarete. Hem İran savaşına ilişkin, en çok oraya ilişkin. Ama onunla birlikte de birçok iş adamlarıyla, kocaman bir heyetle gidiyor oraya. Birçok konu başlıkları olacak. İşte bu ticaret, illaki bir şeyler satmak isteyecek Çin'e falan diye. Ama tabii dediğim gibi en çok merak edilen kısmı İran'a ilişkin olarak acaba bir mutabakat bu ziyaret sonrasında olası olur mu, söz konusu olur mu diye. Bugün de yaptığı son açıklamalarda uzun uzun konuşacağım Xi Jinping'le bu konuyu dedi. Ne dersiniz Özlem, senle başlayalım. Sence bu buluşmadan ne çıkar?
3: Yani hani kesilmesi aslında çok kolay değil, çünkü İran, yani müttefik, kim kimle müttefik diye bakacak olursak aslında hani İran, Çin, tabii Amerika, Çin birlikteliğinden diyelim, çok daha birbirine yakın iki ülke, ticari ilişkileri anlamında da, stratejik hani işbirliği anlamında da. Bu buradan yola çıkarak Trump tabii iş adamı muhtemelen kimliğini ön plana çıkartacak ve bu olası işte anlaşma, yani ticari anlaşma, ülke çıkarlarının daha konuşulacağı diyelim, bir görüşme gerçekleşecek. Belki bilmiyorum, hani yeniden tarife konusuna dönülür mü? Belki tarifelerle ilgili gevşeme belki şey yapılabilir, konuşulabilir. Biliyorsunuz belli bir seviyeye indirilmişti ve bazı tarifeler bir yıl ertelenmişti.

0: Dolayısıyla bu nadir elementlerle alakalı belki onunla ilgili gevşemeler olabilir ama zannediyorum iş yapma ve ticari odaklı bir görüşme olacak. Karşılığında da işte İran'la ilgili işbirliği teklif edilecek. Ha, buradan çok ciddi bir sonuç çıkar mı? Biraz zor yani iş artık askeri boyuta taşınmış durumda. Nasıl oluyor normalde bu jeopolitik gelişmeler biliyorsunuz. İlk önce bir tehdit unsuru oluşuyor. Ardından ticari savaşlar veya parasal saldırılar oluyor. En son askeri tarafa taşınıyor. Ama şu anda ciddi bir aslında askeri düzeye ulaşmış bir jeopolitik konu var. Buradan dönüp de ülkeleri işte ticari olarak yanına çekerek yeni anlaşmalar kurarak İran'ı ablukaya alma biraz sanki o noktayı geçtik gibi. Çin birden hani bütün müttefikliğini bırakıp ABD'ye yanaşır mı? Bu da çok gerçekçi gelmiyor. Bu anlamda ben böyle çok aşırı anlamlar yüklemiyorum bu şeye, görüşmeye. Ha, eğer mesela şey dışında, İran dışında bir anlamı olur mu dersek o başka bir şey. Yani işte bir sürü Amerikan şirketi var Çin'de şey yapan, operasyonu gerçekleşen. Hani pek çok konuda şey yapılabilir, bir takım ilişkiler geliştirilebilir. Ama bunun İran'a yani İran meselesine yansıması penceresinden bakacak olursak ben çok fazla anlam yüklemem bu görüşmeye.
1: Haluk, sen ne görüştesin? Sen nasıl düşünüyorsun bu görüşmeye ilişkin olarak?
2: Yani biraz jeopolitik bakış açısıyla yaklaşmak lazım. Çünkü hani genel olarak ne düşünülüyor? İşte aslında esas mücadele ABD ile Çin arasında, yani dünyaya hakim olma anlamında diyelim. Bu eksende düşünürsek şu anda son yıllarda ABD'nin yaptığı hamleler, işte Venezuela, şimdi İran. Hani İran'ın Çin'in petrol kaynaklarını, hani ucuza alabildiği petrol kaynaklarını engelleme ya da pahalı hale getirme ya da zorlaştırma gibi bir hamlelerini görüyoruz. Dolayısıyla bu bile bu şekilde bakılırsa, o zaman hani anlaşma falan konuları çok kalıcı olur gibi gelmiyor bana. Hani zaman zaman işte böyle tabii ki taraflar kendi kitleleri açısından sanki iyi sonuçlanmış gibi açıklama yapabilirler ya da bir problem yok gibi veya işte problem alanlarında daha uzlaşmaya yakınınız falan gibi şeyler diyebilirler ama genel mücadele devam edecektir. O yüzden
1: Peki.
2: hani pardon, buyur.
1: Peki bir ticari ateşkesten söz edebilir miyiz? Şimdi bu aynı zamanda bir ticaret savaşı baktığın zaman dolayısıyla bir ticari ateşkes ihtimalini konuşabilir miyiz? Orada ne aklımıza geliyor? Yani geçici de olsa bundan sonrasının için hiçbir şey garanti de olmasa en azından petrol fiyatlarındaki bu kuvvetli yükselişin önünü kesecek türden bir haber akışıyla belki karşılaşabilir miyiz? Ne dersin?
2: Yani şu anda zaten tarifeler konusu biraz belirsiz. Hani biliyorsun, yasal olarak da problem oldu, küresel tarifeler falan. Hani nasıl uygulanıyor? Zaten onunla ilgili belli uzlaşmalar da vardı. O yüzden hani şu anda çok orada bir majör bir terse dönüş beklemem. Ama hani sonuçta belli yani anlaşma, yani taraflar toplantıdan çıktığında olumlu konuşacaktır diye düşünüyorum ama çok büyük bir değişim olacağını da ihtimal vermiyorum.
1: Peki, şimdi tabii oradan gelecek haber akışı öyle veya böyle son derece önemli, piyasalar bekliyorlar. Ve şu anda baktığımızda aslında biraz önce Haluk sen dedin, ne dedin, dirayetli çıktı mı dedin piyasa? Ne vermedi dedin ya, güzel bir şey söyledin. Neyse, yani en başından beri piyasa hiçbir şey olmamış gibi davranmayı güzel becerdi aslında. Hep bir bardağın dolu tarafına bakarak. Tabii gelen bilançolar vesaire de bunu ABD açısından söylüyorum destekledi. Biz de içeride de hatta öyle baktığınız zaman Borsa İstanbul'da. Şimdi bir ters rüzgar var şu aşamada. Ve özellikle tabii gelen enflasyon verisi çok etkili oldu bunda ama bundan sonra da enflasyonda yukarı yönlü hareketleri göreceğimizi düşünürsek eğer herhangi bir gelişme olmaz ise

0: acaba piyasalardaki fiyatlama nasıl şekillenebilir? Şimdi bazıları var ki bir felaketin eşiğindeyiz derecesinde negatif yorum yapıyor. Bazıları var ki aslında bu iyimserliğin devamının beklediklerini söylüyorlar. En azından seçime kadar, Kasım'a kadar, sonra oyun farklı yere gidebilir diye. Sen ne düşünüyorsun Özlem, piyasadaki fiyatlama açısından bundan sonrasına ilişkin olarak ne görüyorsun, ne öngörüyorsun?
1: Yani aslına bakarsanız 27 Şubat'tan bu yana piyasa çok net yukarı veya çok net iyimser bir yaklaşım izlemedi. Çok dalgalıydı, yani gün be gün değişen bir seyri vardı. Ama ne oldu yakın dönemde diyeyim, yani son işte bir haftada belki diyebiliriz. Bilanço döneminin o teknoloji, büyük teknoloji hisselerinin yarattığı şeyle, canlanmayla gerçekten kalıcı bir barışa gidebileceği ihtimali bir araya geldi ve biz unuttuk. Yani hani riskleri, işte o dalgalı yaklaşımı diyelim, seyri. Oysa ki işte hemen bugün itibariyle baktığımızda İran'ı dağıtırım, nedir o işte sonu olur filan gibi söylemler yeniden dilinde Trump'ın, risk üzerine bir de enflasyon gelince ciddi bir risk fiyatlaması. Yani bu aslında bu hareketin çok ciddi hatırlatıcı olması lazım. Yani piyasadaki iyimserliklerin çok geçici olabileceğine dair. Ben tabii böyle çok uçlarda çalışmıyorum senaryo bazında baktığımızda, ama hiç olur mu öyle şey dediğimde bir şey değil. Katastrofik işte bir felaketin eşiğindeyiz diyenler var ya, onlar sadece savaşla alakalı değil. Bu yapay zeka şeyinin, hani euforia diyeceğim bir parça, belki bir kısmı öyle tanımlanabilir. Nereye gideceğinin kestirilememesi, işte data center yatırımlarının çok büyük maliyetlere neden olması, son iyi bilanço döneminin yaşandığı şeyi, savı diyelim. Bu yatırımların asıl büyük kısmının işte ikinci çeyrek ve sonrasına yığılacağı, bilançoları da bozacağı beklentisiyle. Bu faktörler hiç göz ardı edilecek faktörler değil. Çünkü böyle çok ciddi bir verimlilik artışı veyahut da çok ciddi işten çıkarmalar, hani beklenen o yıkıcı etkiyi çok böyle ağır şekilde görüyoruz. Ve birdenbire aslında bunun maliyetinin ilk önce çekilmesi gerektiği ortaya çıkıp önemli satışlarla karşılaşabiliriz. Bir de üzerine enflasyon, ABD'de enflasyonla yılın ikinci yarısında, hani öyle bir senaryo çok mu imkansızdır? Hayır, hiç değildir. ABD'de enflasyonun küresel enflasyonu da beslemesi gibi riskler söz konusu olursa, savaşın uzaması söz konusu olursa, petrol fiyatları işte 100 doların üzerine oturmuş olacak artık. Bütün bunlar, bütün bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de piyasalarına ve reel sektörüne yansıdığında işte size şey, hani felaket senaryosu diyelim. Uzun zamandır yaşamadığımız, enerji piyasasında zaten tarihin en kötü şoku yaşandığına dair çok fazla söylem duyuyoruz. Dolayısıyla bu senaryolara, bu senaryoların bazı senaryo olarak çalışmasam bile daha yakınım, öyle söyleyeyim. Yani yok artık diyeceğim şeyde değiller. Olasılık atfedeceksek yani noktada değiller. %3-5 değil yani olasılık, daha fazla. Ama şimdilik yine de göstergeler böyle tamamen bozulmuş değil. Ne küresel tarafta, ne işte ABD tarafında, hatta Euro bölgesi bile yani hani yıkılmış durumda değil yüksek enerji maliyetleriyle. Şimdilik kötünün işte idare edilebilir hali şeklinde çalışıyoruz senaryo bazında.
0: Bu Michael Burry vardı, hatırlıyor musunuz? Big Short filmiyle meşhur olmuştu. 2008'de de mortgage krizini tahmin etmişti. Kötümserlerden biri o. Teknoloji hisselerindeki sert yükselişin yeni bir balon riskine işaret ettiğini söylüyor. Hatta bu akşam da işte dakikalar kadar uzaktayız bir felakete gibilerinden yorumlar yapmış. Tabii şimdi yani o kadar büyük bir belirsizlik var ki hepimiz senaryolar üzerinden konuşmak zorundayız. Öyle olursa böyle, şöyle olursa böyle şeklinde.

0: Ve bu da tabii kötümserlerle iyimserler arasını da epeyce açıyor. Ama maalesef böyle bir yazı tura hali de var gördüğümüz, geldiğimiz noktada. Şimdi Haluk'cum, biraz önce Özlem dedi ki tahvil piyasaları biraz altın gibi davranıyor. Şimdi altını çok konuşuyorduk bu savaş dönemine kadar. Bütün merkez bankaları altın alıyor filan. Dün Moody Hindistan'da çıktı ve dedi ki halkına altın almayın. Yani Hintlilere altın almayın demek büyük cesaret yani. Çünkü adamlar için çok önemli bir şey altın. Bundan sonra altının akıbetini düşünmek de yani analiz etmek de zor gibi. Yani özellikle merkez bankaları hani bu iş bitti tamam biz altın almaya devam edelim mi diyecekler. Yoksa acaba daha normal geçmiştekinden farklı bir yeni normal mi burada bizi bekleyecek? Nedir görüşün merak ediyorum bu altın meselesine ilişkin olarak.
1: Yani önce genel olarak şu piyasalarla ilgili sorduğun soruyla ilgili bir cevap vereyim. Ondan
0: tabii,
1: sonra
0: tabii.
1: altından da devam edeyim.
0: Tamam.
1: Bu piyasalardan tabii kastın hani iyi gitmesini, borsaları kastediyorsun tabii.
0: Borsaları
1: çünkü her piyasa iyi
0: değilse. Tabii ki, tabii,
1: tabii ki
0: hisse
1: çünkü
0: senetleri.
1: Tahvil veya diğer piyasalar
0: yok,
1: iyi
0: yok,
1: değil.
0: Hisse
1: Şimdi
0: senetleri.
1: borsaları tabii anlıyorum içeride veya dışarıda niye iyi gittiğini. Yani anlayabiliyorum şu anlamda. Çünkü enflasyon borsalara yarar. Ama nereye kadar? Faiz arttırımlarını getirip ekonomiyi sıkana kadar veya işte büyümeyi belirgin yavaşlatana kadar yarar. O yüzden piyasa bir noktadan sonra böyle şey yapar fiyatlar. O yüzden onu normal yani nominal olarak şişmesini diyelim borsaların normal yani doğal karşılıyorum. Onu dedikten sonra altınla ilgili çok yani ben uzman olmadım. Ben çok böyle keskin görüşlerim yok altınla ilgili ama yani bir momentum kaybı olduğu ortada. Yani momentum kaybolunca çünkü geçmiş yıllarda momentum sürüklüyor. Yani orada süreye katılanlar falan işte yükselecek, daha yükselecek, daha yükselecek. Bu beklenti bile zaten götürüyor. Bir de merkez bankaları da tabii bu trene binmek durumunda kalıyorlar. Zaten biraz daha portföyleri daha dengeli dağıtma anlamında da son yıllarda böyle bir eğilim var. İşte yeni jeopolitik düzen falan hepsini dikkate alırsan. Yani iyi hikaye de yazarsın buradan kötü hikaye de. Momentum kaybedince biraz daha kötü hikayeleri öne çıkarırsın. Şu anda şunu öne çıkıyor muhtemelen. Yine enflasyon işte borsalar yarar dedim ama altına yaramaz. Veya faizin en yüksek katması. O biraz baskılıyor. Ama o hikaye biraz rahatlarsa yine öbür hikayeler satmaya başlar diye düşünüyorum. Ama yani öyle buradan işte alın veya buradan satın
0: evet.
1: falan diyecek öyle bir keskin görüşüm yok yani.
0: Yok zaten genel bakış
1: evet.
0: açını merak etmiştim.
1: Evet.
0: Teşekkür
1: evet.
0: ediyorum. Müsaadenizle bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Giderken de çok kısacık sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu güzel bir röportaj yaptı. Deutsche Bank Global Makro Başkanı Ozan Tarman'la. Aslında uzunca bir röportaj ama bunun kısa bir bölümünü bu özellikle gelişmekte olan ülkeler ama enerji ihracatçısı gelişmekte olan ülkeler için tablonun nasıl olduğunu değerlendirmiş. Arkadaşlarım da orayı derlemiş. Bununla birlikte izleyelim reklamlarımızı.
2: Resmi olarak bizi de Oliver Harvey'de Tray, Lira, Rand hatta İsrail pozisyonlarından çıktı. Belki İran Savaşı'na tekrar bir alevlenme olur diye. Hı hı. Dediğin gibi kurumlar ötesi müşterilerde de yabancı müşteriler kimisi soru işaretiyle bakıyorlar. Anlaşılabilir sebeplerle Merkez Bankamız deval hızını da yükseltti. Dolayısıyla carry de aynı değil. Ama taban olarak bu 7800-8000'ler tahminim tutarsa, savaş daha alevlenmezse bile geri adım çabuk gelirse, artık nihayet bir ay içinde falan bir el sıkışma olacaksa, Hürmüz'de bir açılma olacaksa, Çin İran'a baskı yapacaksa, en azından yaz için Türkiye'de de bu carry pozisyonlarının devam edeceğini düşünüyorum. Ben jeopolitik durumumuzu da kuvvetli buluyorlar. Dünkü Trump demeçleri ortada. Hmm. Kürtlerle ilgiledikleri ortada. Yani şu anda jeopolitik elimiz bizim jeopolitik olarak parlayan güçlü ülkelerden bir gibi duruyoruz açıkçası. Hmm. Dünya ekranlarında. Bütün bunlar pozisyonlara yardımcı oluyor. Ama bu işin tepesinde carry give or take diyelim 40 milyar gibiydi. Geriledik. Sonra tekrar girişler oldu. İran Savaşı'nın ilk ürkmesinden sonra. Hatta Nisan başları 35 milyarlara kadar bulmuştuk. Şimdi aynen senin dediğin sebeplerle bir takım kurumların pozisyon kapatması, belli yabancıların soru işaretle bakması, İran Savaşı hala bitmedi gibi soru işaretleri nedeniyle keri pozisyonları 30 milyar dolarlara geriledi ama hala yabancıların pozisyonu bulunuyor içeride. 9 Nisan 2025'te bambaşka sebeplerden dolayı tarife diye ortada birbirine katmıştı yine Trump. O meşhur billboardunu gösterip ondan sonra 2 Nisan'dan 9 Nisan'a çok büyük bir satış yaşadık. 9 Nisan'da hatta kendisi yine bonolara da dönelim. Bu bono piyasası insan dikkat etmesi lazım. Hafif çıldırdı gibi espriler yapıp ondan sonra geri adım atmaya başladı. Hoş Çin dışında hiç yerlerden geri adım da atmadı. Tarifleri getirdi ama ona rağmen biz bir daha geri bakmadık. Amerikan borsaları yürüdü gitti. İran'da ilk geri adım atmaya başladığından beri ben orada da bu olabilir diyorum. Şimdilik çok doğru giden bir kol petrol fiyatlarının durumuna göre. Bu konuda haklı çıkmaya devam edersem emerging markets'ta en geçen sefer konunun olduğunda da böyle demiştim. Yıldız asset class bence böyle devam edecek. Özellikle enerji ihracatçıları yani özellikle Latin Amerika, Brezilya'sı, Meksika'sı bunda liderlik edecek. Ama bizim gibi ülkeler, biz Güney Afrika'da genel olarak gelişmekte olan ülkelere giriş olduğu için şimdilik bu durumdan yararlanıyoruz. En tehlikelisi ne olur? Yine bozuk plak gibiyim ama savaşın devam etmesi, Brent'lerin, WTI'ların 120'lere, 140'lara gitmesi, bizim gibi enerji ithalatçıları için kötü senaryo bu olur.

0: RKT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Evet, devam ediyoruz sevgili Özlem ve Haluk'la birlikte. Şimdi biraz bu vesileyle içeriye dönelim. Biraz önceki röportajda Ozan Tarman savaş şiddetlenmezse eğer carry pozisyonlarının Türkiye için devam edeceğini söyledi. Bu beklenti var. Bu hafta bununla birlikte enflasyon raporu var. Ona da çok önem atfedildi aslına bakarsanız. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk ama yine bir kısa değerlendirme almak isterim sizden. Haluk, yine senle başlayalım mı?
1: Olur, elbette. Şimdi enflasyon raporu, yılın ikinci enflasyon raporu. İlk raporda varsayımlar, Merkez Bankası'nın varsayımları özellikle petrol fiyatları için çok aşırı iyimserdi. O tarihte bile iyimserdi. Sonrasında savaşla beraber iyicene uzak kaldı. Tabii bu tahminler 60.9'du yıl ortalaması için. Ve ilk çeyrekte ve Nisan'da da özellikle enflasyonla ilgili, yani savaş öncesinde bile istenen ana eğilimde iyileşmeler gözlenemiyordu. Yükseliş, yüksek seyir devam ediyordu. Nisan'la beraber geçici faktörler olsa da ciddi bir hızlanma da gördük. Ana eğilimde bir sıçrama gördük. Belki Mayıs'ta daha iyi rakamlar göreceğiz ama bu rahatlatmamalı Merkez Bankası'nı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu, yani savaş konusu öncesinde bile yıl sonu hedef ve tahmin aralığı için hale geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi söylediğin önemli, enflasyon beklentileri daha ne kadar bozulabilir? Yıl sonu tahminleri daha da kötüleşebilir mi? Özlem, bu noktada hangi senaryo bizi buraya götürür veya hangi senaryoda sona yakınız sence? Sen ne düşünüyorsun?
2: Ona yakınız derken yani,
0: yani artık daha bozuldu yani yeterince, daha da bozulmaz noktasında mıyız ya? Ha,
2: yok yok. Ben öyle şeyleri söylemekten çok korkuyorum. Daha ne olabilir ki filan, ya da daha kötüsü ne olabilir filan. Böyle çağırıyoruz gibi geliyor. Onun içinde hiç öyle yani koşullar da aslında biraz önce konuştuk küresel taraf için. Nasıl dediysem felaket senaryosu olamaz mı? Daha az olasılık versek de olasılığı artmış durumda. Türkiye için de aynı şey geçerli yani. Bugün çok artık kendime güvenle ifade edemiyorum %28. %28'e çekmiştim işte bir ay önce ya da ne kadar zaman önceydi. Artık kesinlikle 25'in altında kalmayacağına ikna olduğumuz anda 28'e çekmiştim. Ama bugün sorduğunda 28'i de öyle çok kendime güvenle söyleyemiyorum. Yani 30'un altında herhangi bir seviyeyi böyle gönül rahatlığıyla söyleyemiyorum. Dolayısıyla yukarı yönlü riskler halen var. Benim enflasyon raporunda duymak isteyeceğim şey, yani belki de sorgulanacaktır da, belki bilmiyorum, hani sorma imkanınız olursa ben de belki iletebilirim. Merkez Bankası'nın daha önce de yaşadık bunu, yani hangi görünüm, hangi vadedeki görünüme ilişkin olarak hareket ettiğini kestiremiyoruz. Daha önceki zamanlarda, yani savaş öncesinde de bu sapmalar olduğunda şunu sorgulamıştık, işte orta vadeli görünüm veya işte enflasyon görünümünde bozulma dan ne kastediyorsunuz dediğimizde, bazen yakın vade, yani gerçekleşen enflasyon da enflasyon görünümünü bozabiliyor. İleriye dönük beklentiler de, yani daha doğrusu olması ihtimali olan gelişmeler de enflasyon, orta vadeli enflasyonu bozabiliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası hem ileriye dönük gerçekleşme olasılıklarını hem de bugünkü oluşan enflasyondan doğan riskleri yönetmesi gerekiyor. Ama bak, geldiğimiz noktada hiçbirine müdahale etmeyen bir Merkez Bankamız var.

0: Bu anlamda belki birazcık açıklığa ihtiyacımız var. Yani hani belirsizlik, tamam belirsizlik hala var ama daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Artık senaryolaştırabiliyoruz. Haluk Bey'in söylediği gibi yani daha ne kadar bozuluyor, hani daha ne bekliyoruz bozulma anlamında. Hem mevcut enflasyon görünümü hem gelecek beklentiler bozuldu. Daha fazla bozulmasını beklemiyoruz deyip bekledikçe yani hareketsiz bir şekilde bekledikçe daha büyük adımlara ihtiyaç oluyor. Bu anlamda ben hani Merkez Bankası'nın bizlerin beklentileri yönetme anlamında daha açık olmasını bekleyeceğim, istiyor olacağım enflasyon raporunda. Evet, sayılara bence de yani takılmamak gerekir ama ciddi bir sapma söz konusu şu anda. Ya 16 nerede, işte 30 nerede, ve bundan sonra bir şey olmaz diyerek hareket edemeyiz. Bu anlamda biraz daha acaba hani proaktif olma yolunda ilerleyecekler mi? Bunu sorguluyor olacağım doğrusu.
1: Peki revizyonlar olursa Özlem nerelere doğru olmasını beklersin?
0: Yani burada Merkez Bankası biliyorsunuz biraz böyle beklenti yönetimi diyoruz, öyle adlandırıyoruz ama o beklentiye de kimse çıpalanmıyor. Yani çıpalamaya çalıştığı yere de kimse şey yapmıyor. Bunu değiştirmesini istemekle birlikte değiştirmesini beklemiyorum. Yani 16 şey 15-21 ise bilmiyorum işte 21-26, 20-25 falan gibi bir şeye getirecektir. Çok yani gerçekçi bulunmayacak bir seviyeye yine getirmesini beklerim. Ama hani çıpalamaya yetmeyecek bir şey de oluyor. Yani önüne geçmesi gerekirken, piyasanın önüne geçmesi gerekirken riskleri, hakikaten riskleri, tüm riskleri içine alacak bir %70 olasılıkla bant çizmesi gerekirken, o meşhur grafiği var ya Merkez Bankası'nın, %70 olasılıkla bir aralık veriyor. Orayı hakikaten olabilecek en düşük ve en yüksek seviye olarak tespit etmesidir asıl olan, bir yönlendirici olan, gerçekçi olan. Ama bu 10 puan kadar bir şeyi gerektiriyor tabii neredeyse. Yani 15'ten böyle bir kere bir 25'i hani şeyin içine alması gerekiyor, bantın içine alması gerekiyor. Bunu yapar mı? Çok çok beklemiyorum doğrusu.
1: Peki son olarak şu carry trade meselesine ilişkin Haluk senin bir değerlendirmen olur mu? Sen de devam etmesini bekler misin?
2: Burada carry trade anlamında tabii ki kurla ilgili, kur politikası ile ilgili algılama, beklentiler önemli oluyor.
1: Evet.
2: Orada tabii zaman zaman işte hani acaba hızlanıyor mu kur artışları falan gibi böyle bir piyasanın bir endişeleri, rahatsızlıkları oluyor. Ama yani çok büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Hala caziptir, cazip görünüyor. O yüzden ağırlıklı olarak carry trade akımlarını görmeye devam ederiz. Ancak burada tabii küresel taraf önemli oluyor carry trade akımlarından bizim görünümün yanı sıra. Orasının biraz daha böyle yani bu savaş konuları falan tabii ki hassasiyeti arttırıyor. O yüzden net bir carry trade anlamında son 2 haftada mesela çıkışlar gördük. Hani girişler başlamıştı, sonra çıkışlar gördük. Net bir yani güçlü bir giriş havası yok şu anda. Ama küresel riskler biraz azalırsa mevcut kur algılamasıyla da tekrar girişler güçlenebilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar değerlendirmeleriniz için. Sevgili Haluk, sevgili Özlem. Ve bir rakamlara bakalım birlikte. Öncelikle kapanışa doğru hem içeride hem dışarıda hisse senetlerinde fiyatlamalar nasıl? Dow Jones'da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Hatta bir miktar daha böyle bir tık daha primlenmiş bir tablo var. %0,21 kadar yukarıda endeks şu anda. S&P 500'de yataya doğru ama hala negatifte bir tablo görüyoruz. Nasdaq tarafı da %0,62 kadar geri çekilmiş durumda. Viyop'a da bakalım. Viyop 30'da negatif bölgedeyiz. %2,15'lik bir geri çekilme var. 17.535 seviyesinden geçiyor işlemler. Yarın ne konuşacağız? Yarının notlarına da bakalım. İçeride cari denge var ve dış ticaret endekslerine bakacağız. Euro bölgesinden sanayi üretimi verisi gelecek ve ABD tarafında da üfe verisini karşılıyor olacağız. Evet, Belçika ekonomik misyonu vardı biliyorsunuz, takip ettiyseniz kraliçe dahil Türkiye'deydi ve sevgili Begüm Nur Alkış buradaki toplantıları takip etti. John Cockerill CEO'su Jean-Luc Morange'la bir röportaj gerçekleştirdi ve oldukça güzel, keyifli bir röportaj bu röportaj. Ve bununla veda ediyoruz biz de küresel piyasalara. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi geceler.
3: Öncelikle Avrupalı şirketlerin Türkiye'ye bakış açısıyla başlamak istiyorum. Özellikle Belçika açısından bakarsak, Belçikalı sanayi ve savunma şirketlerinin bugün Türkiye'ye ilgisi nasıl?
4: Öncelikle şirketimiz uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Biliyorsunuz sanayide aktifiz, çelik endüstrisi için çelik ekipmanları sağlıyoruz. Erdemir, Borusan veya Tosyalı gibi büyük çelik üreticilerine epey teslimat yaptık. Yani bu alanda oldukça aktifiz. Enerji sektöründe de gaz yakıtlı güç santralleri konusunda aktifiz. Orada da Türkiye'de teslim ettiğimiz 27 projemiz oldu. Ve tabii ki savunma, bu da sonuncu nokta. Enerji konusunda bence oldukça iyi bir potansiyel var. Gaz biraz daha az ama gaz santrallerinin bakımında potansiyel var. Ancak yenilenebilir enerjide Türkiye'nin planı oldukça büyük. Bugünkü toplantıdan güneş ve rüzgarda 120 gigawattlık bir potansiyel olduğunu anladık ve biz de bunun bir parçası olabiliriz. Ayrıca ülkede hidrojen içinde bazı planlar vardı. Bu yüzden buna bakıyoruz çünkü çok fazla potansiyel var. Savunma da öyle. Türkiye zaten oldukça köklü bir savunma sanayisine ve savunma oyuncularına sahip. Ancak Belçikalı bir şirket olarak bizim de uzmanlık alanlarımız var ve burada üretilen araçları kendi ürettiğimiz ekipmanlarla birleştirebiliriz. Yani ikisinin birleşimi Türkiye'deki projeler için olduğu kadar ihracat projeleri için de sonuç verebilir. Örneğin bir Türk oyuncuyla birlikte ekipmanlarımızı Endonezya'ya ihraç ediyoruz.
3: Peki Türk şirketleriyle yeni yatırım planlarınız veya ortaklıklarınız olacak mı?
4: Bu kraliyet ziyaretini fırsat bilerek 2 gün sonra Ankara'da bir anlaşma imzalayacağız. Önceki sorunuzda da belirttiğim gibi bir Türk oyuncuyla aramızdaki bir işbirliği bu. Endüstriyel kurulum açısından şu an için hayır. Ama asla bilemeyiz. Ortaklarımızla teklif verdiğimiz projeler bu şekilde gelişirse burada bir yatırım yapmayı düşünebiliriz.
3: Belçikalı şirketler Türkiye'yi sadece bir pazar olarak mı, yoksa bir üretim ve teknoloji merkezi olarak mı görüyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Her ikisi de. Kesinlikle bir pazar, evet, ama açıkça teknik bir merkez. Bu ülkenin mühendislik kapasitesi muazzam. İnsanların seviyesi gerçekten mükemmel ve Türkiye'yi komşu ülkelere erişmek için kullanabiliriz. Türkmenistan, Özbekistan ama aynı zamanda Suudi Arabistan veya Orta Doğu gibi diğer bazı bölgelerde de gelişiyoruz. Yani burası kesinlikle başlamak, bir tür iş kurmak ve ihracat yapmak için iyi bir temel.
3: Belçikalı şirketler veya Avrupa ülkeleri için Türkiye'de hangi sektörlerde büyük fırsatlar görüyorsunuz?
4: Şu an konuştuğumuz sırada en yakın potansiyel savunma alanında ancak enerjiye, özellikle de yenilenebilir enerjiye dikkat edilmeli. Bence çok sayıda gelecek vadeden proje var ve buna bakmalıyız.
3: Diğer sorum savunma bütçeleri ile ilgili. Savunma bütçelerinin dünyada olduğu gibi Avrupa'da da hızla arttığını görüyoruz. Bu durum şirketinizin büyümesini ve yatırım planlarını nasıl etkiliyor?
4: Avrupa merkezli, Belçika merkezli bir şirket için bunun doğru olduğu bir gerçek. Son zamanlarda NATO harcamalarının NATO kuralına göre GSYH'nin %2 hatta %3,5'ine çıktığını gördük. Bu büyük, çok büyük bir hareket. Bu yüzden biz şirket olarak Fransa'da, Belçika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde olup bitenlerden faydalanıyoruz. Yani bu açıkça bir sinyal. Ancak bunu burada ihracat pazarında da görüyoruz. Bizim sahip olduğumuz anti-drone tesisleri ve benzeri ürünleriniz varsa ihracat yapabilir ve diğer pazarlarda da çok aktif olabilirsiniz. Ayrıca işimizin bir parçası da Ukrayna'yı desteklemek ve bu üçünün birleşimi kesinlikle diyebilirim ki Avrupa'daki savunma şirketleri için iyi bir görünüm ve iyi bir sipariş defteri sağlıyor.
3: SAFE programı hakkında da konuşalım. SAFE programından sonra Avrupalı şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisi arttı. Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Normalde artması gerekir ama programın en azından bizim sektörümüz için şimdiden bazı gerçek projeleri görmek adına biraz fazla yeni olduğunu söyleyebilirim. Ama olgunlaşmakta olan pek çok proje olduğunu biliyoruz diyebilirim. Ancak şu an için bizim üzerimizde gerçek bir etkisi görülmedi. Fakat hazırlık aşamasında olan şeyler olduğunu biliyoruz.
3: Günümüzün jeopolitik ortamında Avrupalı şirketler yatırım kararları alırken daha çok neye odaklanıyor?
4: İyi, bugün faaliyet gösterdiğimiz dünya çok zor. Yani bu endişelenecek çok fazla şey olduğu anlamına geliyor. Bence jeopolitik ortam oldukça istikrarsız. Ayrıca teknoloji hızla ilerliyor. Belirsizlik hakim. Bir şirket olarak belirsizlikten hoşlanmazsınız. İşinizle ilgili diyebilirim ki daha iyi bir öngörüye sahip olmanız gerekir. Yani tüm bu unsurlar bugünlerde işleri biraz zorlaştırıyor.
3: Şirketler için şu günlerdeki 3 büyük zorluğu sayabilir misiniz?
4: 10 tane sayabilirim ama 3 başlıkta özetleyelim. Tabii ki şu anki durum enerji maliyetleri ve enerji kıtlığı bir endişe kaynağı. Doğrudan etkilenmiyoruz. Ama müşterilerimiz etkileniyor. Yani sonuçta biz de domino etkisiyle etkileneceğiz.

0: En azından şunu söyleyebilirim ki gümrük vergileriyle ekonomi dünyasını rahatsız ediyor ve bu genel görünüm için iyi değil. Ve sonra teknolojik risk de var biliyorsunuz. Yapay zeka iş yapış şeklimizi değiştiriyor ya da değiştirmeli. İşimizi ne kadar etkileyeceğini ve buna ne kadar tepki vermemiz, yapay zekayı uygulamamız ve bu sayede iş modellerimizi değiştirmemiz gerektiğini tam olarak öngöremiyoruz bence. Sanırım bunun üzerine düşünmeye başladık ama orada da o kadar hızlı ve o kadar büyük bir güçle gerçekleşiyor ki çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor.
1: Yapay zeka ve teknolojik risklerden bahsettiniz. Peki yapay zekanın gelişimini nasıl görüyorsunuz?
0: Yapay zekanın gelişimi muazzam. Tabii ki herkes tüm idari destek fonksiyonlarında verimliliğini artırmayı düşünüyor. Bu bir. İkinci nokta, yapay zekayı ürününüze dahil etmelisiniz. Yani ürününüzün daha akıllı hale gelmesi ve ayrıca rekabetin ne yaptığını, fikri mülkiyetinizi nasıl koruyacağınızı anlama konusunda daha yetkin olmalısınız. Yani her zaman farklı şekillerde acil olarak evet daha rekabetçi olun, tüm idari ve destek güçlerinde daha verimli olun. Bu gerçekten ulaşılabilir ve anında yapılabilecek bir şey. Ürününüzün özelliklerini değiştirmek biraz daha zaman alacaktır ve ayrıca nasıl savunacağınızı düşünmek de. Biz teknoloji şirketleriyiz. Peki fikri mülkiyetinizi nasıl savunursunuz? Her şeyin paylaşılacağı bir dünyada teknolojinizi nasıl savunacağınız da bir soru işareti

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Spor Kulübü'nden iyi geceler sevgili izleyiciler. Galatasaray'ın şampiyonluğu, 26. şampiyonluğu daha bu hafta sonu belli oldu ve Galatasaraylılar hala şampiyonluğu kutlamakla meşguller ve şampiyonluğun da biraz sarhoşluğunu yaşıyorlar. Galatasaraylı dostlarımızı, sevgili seyircilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, kutluyoruz ve Galatasaray tarihi konusunda eserleri bulunan iki dostumuzu konuk ediyoruz. Daha önce de defalarca bu stüdyolarda kendilerini hayranlıkla dinlediğimiz iki dostumuz, sevgili Mehmet Şenol ve sevgili Bülent Tuncay, bu akşam yine konuğumuz, yine birlikteyiz ve bu sefer Galatasaray'ın hem 26. şampiyonluğu hem de tarihteki daha önceki şampiyonlukları ve Galatasaray'ın hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşamış efsanelerini, efsane isimlerini de konuşacağız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet'ciğim.
0: Tebrikler, kutlayalım öncelikle. Neler söyleyeceksiniz 26. şampiyonlukla ilgili?
1: Çok zordu bu seferki. Gerçekten çok zor bir şampiyonluktu. İnişler çıkışlar her sezon olur biliyorsunuz. Ama bu seneki iniş çıkışlar aşırı miktardaydı. Gene de başarılı oldu sonuçta.
0: Tabii sonuçta zaten tarihte de herhalde sizin gibi meraklı ya da bu tarihsel olayları araştıran araştırmacı yazarların dışında normalde dönemini yaşayan taraftarlar ya da işte spor severler o inişleri çıkışları çok hatırlamaz. Hele hele kendi ömür aralıklarına denk gelmiyorsa hiç hatırlamazlar. Sonuçta kim şampiyon olmuş?
1: Ona bakılır.
0: Ona bakılıyor. O yüzden bakalım belki biz de tarihe bir not düşeriz bu programla, sizin anlattıklarınızla, sizin araştırmalarınızla da. Umarım öyle olur Bülent.
2: Galatasaray çok tarihi bir başarıya imza attı. Üst üste dördüncü şampiyonluk ve bunu tekrarlıyor. İkinci tekrarı bu. Şöyle bir örnek vereyim. Fenerbahçe'nin üst üste üç şampiyonluğu yok. Bu kadar önemli bu serileri elde edebilmek. Daha önce Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un bu şampiyonlukları var. Galatasaray'ın da Brian Burch zamanında üç seri şampiyonluğu var. Ama Fenerbahçe'nin ikide kaldı, üçü tamamlayamadığı bir sezonda ligin ne kadar sert olduğunu anladığımız bu süreçte Galatasaray bunu ikinci defa tekrarlıyor. Çok anlamlı, tarihe not düşülen bir şampiyonluk bu. Yani marşı vardır. 4 yıl üst üste şampiyon olduk, Avrupa'nın kralı olduk. Avrupa UEFA Kupası'na da bir gönderme yaparak. Şimdi o marşın yeni versiyonunu herhalde taraftarlar düşünüyordur, planlıyordur. Gerçekten de sıra dışı ve farkı da yaratan işte şampiyonluk sayılarında 26. şampiyonluk. En yakın rakibi Fenerbahçe 19 şampiyonlukta kaldı. İşte bu seriler o farkın da açılmasına katkı sağlayan serilerdi.
0: Özellikle belli bir yıldan sonra işte sen onu dile getiriyorsun. 1987'ye kadar başka, 1987'den sonra Türkiye'de futbolda başka bir şey var.
2: 87'ye kadar Fenerbahçe
0: çok önde.
2: Net hakimi.
0: Tabii.
2: 87'den sonra Galatasaray ligin net hakimi. Yani Türk futbolunu profesyonel ligi ikiye böldüğümüzde tam ortadan bölünmüyor ama 59-87 arasında 11 Fenerbahçe şampiyonluğu var. 6 Galatasaray, 6 Trabzonspor, 5 Beşiktaş şampiyonluğu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı kadar şampiyon olmuş. 11 şampiyonluk.
1: Evet.
2: Yani 28 şampiyonluğun 11'ini Fenerbahçe almış. Ve gerçekten de bizim çocukluğumuzda, o dönemlerde, gençliğimizde Türkiye'de yani neredeyse toplumun yarıya yakını Fenerbahçe.
0: Tabii hem sayısal olarak Fenerbahçe taraftarlarının
2: fazlalığı. Çünkü sportif başarı sayısal çoğunluğu da getiriyordu. 87 yılı neden milat olarak kabul edelim? Çünkü 1984'te Galatasaray bir politika geliştirdi. Dedi ki biz futbolumuzu yeniden dizayn ediyoruz. Ekolümüz Alman ekolü. Jupp Derwall'i, Alman milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda başarısız olmuştu. İkna ettiler, getirdiler. Önemli yabancılar aldılar. 3 yabancı kontenjanı vardı ama doğru isimleri tercih ettiler. Arkasından da gelir gelmez Derwall altyapı çok önemli, tesis çok önemli, çim saha istiyorum dedi. Ve bu çim saha oluşumunu gerçekleştirdi. 3. senesinde Galatasaray meyvelerini toplamaya başladı. 86-87 sezonunda 14 senelik şampiyonluk hasreti sona erdi. Ve Galatasaray ondan sonra Galatasaray'ın dönemi başladı. Galatasaray'ın çağı başladı. İşte 87'den bu yana 39 senede de 20 şampiyonluk kazandı. Yani çok net şampiyonlukların yarısını Galatasaray kazandı.
0: Tabii yarısından fazlası.
2: Bu ama bir plan çerçevesinde gerçekleşti. Yani kendiliğinden oluşan, kaderin belirlediği bir süreç değil. Galatasaray bir plan belirledi, rota belirledi, bunun üzerine inşasını gerçekleştirdi, çim sahasını yaptı. Ben Fotomaç gazetesinde bir yazı dizisi hazırlamıştım. Rahmetli Ali Urassay'dı vefatından 1-2 sene önce. 6-7 güne yayılan bir süreçti. O dönemde Ali Bey'le de, Ali Uras'la da konuşmuştum. Bizzat kendi anlattı, dinledim yani ben Ali Bey'den. Elimde tüfek, Flora'da çim sahada nöbet tuttum dedi. Dedim başkansınız, niye böyle bir şey yaptınız? Kargalar çünkü çim tohumlarını yiyor. O zamanlar Flora biraz daha boş bir alan. Güvenemiyorum dedi bekçilere dedi. Yani o kadar kıymetli ki biz bu seneyi boş geçmemeliyiz. Yani o tohumların tutması lazım. İşin ciddiyetini anlamaları için personelin çalışanlarında bizzat ben kendim elimde tüfek nöbet tuttum, karga kovaladım dedi. Ama o tohumlar Galatasaray'ın bugününü yarattı işte. Yani o plan, Alman ekolü, doğru planlama, doğru insanlar bugünkü sürdürülebilir başarıyı ortaya getirdi, ortaya çıkardı.
0: Gerçekten, hakikaten son dönemlerdeki üstünlüğü sarı kırmızılı takımın takdire şayan. Peki tarihsel olarak baktığımızda sadece 1959'dan profesyonel ligden itibaren değil, daha önce de ilk şampiyonalar düzenlendiğinde de işte şiltler verilirken 1907'lerde 8'lerde değil mi? Yani ilk ne zaman oynuyor bu takımlar, Türk takımları?
1: Yani bizim ilk 1904 yılında başlıyor İstanbul Futbol Ligi. Bunu İngilizler kuruyor.
0: Evet.
1: 10 yıllık bir şiltle organize edilen bir organizasyon. Bu ilk yılında sadece İngiliz ve Rum takımları var. 4 takım var. Daha sonra ilk kabul edilen 1906 yılında Galatasaray oluyor. Galatasaray'la birlikte 5 takıma çıkıyor. Orada 1908 yılında, yani 2. Meşrutiyet'ten sonraki ilk sezonda Galatasaray ilk şampiyonluğunu alıyor. Ondan sonra iki kere daha üst üste.
0: Fenerbahçe ne zaman?
1: Fenerbahçe 1909'da.
0: 9'da katılıyor bu lige.
1: Ya 1907'de kuruluyor, 9'da ilk kez katılıyor. Ya o dönemde, o 10 yıllık süre içerisinde Galatasaray'ın 5 şampiyonluğu var. Fenerbahçe, çünkü biliyorsunuz ondan sonra savaşlar başlıyor. Savaşlar başlayınca İngiliz takımları ortadan kayboluyor. Rum takımları da aynı şekilde ve daha çok Türk

0: takımlar arasındaki bir organizasyon haline geliyor. Ardından 10 yıllık shift süreci bittikten sonra İstanbul Ligi.
1: 4'ten 14'e kadar oluyor o zaman ya da 13'e
0: kadar. Evet, 1904-1914 arası. Ondan sonra İstanbul Ligi başlıyor. Esas büyük mücadele zaten İstanbul Ligi. Buna İstanbul'da kurulmuş, o artık kurulmaya başlanmış birçok futbol takımı var. Onlar da katılmaya başlıyor. İttihat Spor var, Fenerbahçe var. Hı hı. Beşiktaş'ı bir süre almıyorlar. Beşiktaş biliyorsunuz futbol takımını sonra kuruyor. Şeref Bey'in ısrarıyla futbol takımı kuruluyor. Ama bir süre sonra onu büyük kulüpler Galatasaray ve Fenerbahçe bir süre Beşiktaş'ı almıyorlar lige. Onlar da Pazar Ligi diye bir Cuma
1: alternatif
0: diye bir
1: organizasyon oluşturuyorlar.
0: Onlar o ligde oynuyor. Neyse sonra birleşme yaşanıyor falan. O İstanbul Futbol Ligi zaten 1950'lere kadar İstanbul Türkiye futbolunu belirleyen bir lig. Yerel bir lig ama işte bugün de aynı şekilde en büyük takımlar yine İstanbul takımları.
1: Sayısal olarak da çokluk yine İstanbul'da.
0: Evet yani bugün bile Eyüp birincilikte oynayabiliyor. Kasımpaşa var, Karagümrük var. O zaman da işte Süleymaniye var, Vefa var. Diğer semt kulüpleri var. O ligde Galatasaray'ın bir 4 kez üst üste şampiyonluğu var. 1925-28 yılları arasında.
1: 25-26-27-28'de.
0: Bir İngiliz teknik direktörün önderliğinde, Billy Hunter'ın önderliğinde.
1: Bu milli takımımızın da antrenörlüğünü yapan meşhur Billy Hunter değil
0: meşhur
1: mi?
0: Meşhur Billy Hunter, İskoç teknik adam.
1: Çeşitli vesilelerle defalarca konuştuk aslında Billy Hunter'ı.
0: Ya çok büyük adam. Gerçekten çok büyük adam.
2: Türk futbolunun başlangıç evresinde ana karakter.
0: Çok değil önemli mi? Bir karakter. Yani o çok ilginçtir. Yusuf Ziya Bey işte Galatasaray başkanı olduktan sonra bu profesyonelleşme ve işi ehline verme anlayışı Galatasaray'da yavaş yavaş hakim olmaya başlayınca o İsviçre'den geldiği için Yusuf Ziya Bey İsviçre'yle ilişkiye geçerek bu Billy Hunter'ı buluyorlar. Ve onu Galatasaray'a getirecekken o sırada da 1924 olimpiyatlarına futbol takımı gidecek Türk milli takımı. Onun şeyine de teknik direktörlüğüne de Billy Hunter'ı şey yapıyorlar, getiriyorlar. Çok başarısız oluyor tabii. Çünkü çok kısa bir süre hazırlık süresi.
1: Mini takımda başarısız oluyor.
0: Bir aylık
1: oluyor.
0: Bir süreç. Yani milli takım. Oradan Galatasaray'a geliyor işte Billy Hunter ve hem şeyi değiştiriyor, futbol anlayışını değiştiriyor. O 90 dakikayı farklı bir İngiliz takımı gibi oynatmaya başlıyor. Ve çok büyük bir etki yaratıyor. 4 yıl arka arkaya Galatasaray'ı İstanbul Futbol Ligi'nde şampiyon yaptırmayı başarıyor. Ondan sonra son yılında, sondan önceki bir yıl şeyden dolayı, gene olimpiyatlar dolayısıyla yapılamıyor. 1928 olimpiyatları Amsterdam'dan dolayı yapılamıyor. Ama ondan sonraki seneki şampiyonluğu gene Galatasaray alıyor.
1: Peki o 4 yıllık dönemde Galatasaray futbol takımının hani böyle lokomotif ya da...
0: Aslan Nihat.
1: Aslan Nihat değil mi?
0: Aslan Nihat.
1: Yani kimler var o dönemde? Çünkü biz farklı farklı konularla hakikaten bütün o dönemleri konuştuk sizlerle ama hepsi farklı farklı nedenlerleydi. Şimdi hani
2: Çiçi Necdet var. Leblebi Leblebi Mehmet var. Aslan Nihat var. Aslan, yani Galatasaray'ın ilk altın jenerasyonu diyebileceğimiz bir kadro var.
0: İlk isimler bunlar. Şimdi Aslan
2: Sufi
0: Nihat
2: Batur var.
0: Eski tip futbolcu, sporcu aslında kendisi. Sadece futbolcu
1: o
0: değil.
1: O zamanın futbolcuları hep öyle ama yelken yani
0: yapıyor,
1: her türlü sporu yapıyorlar.
0: O atletizm yapıyor, rekorları var, Türkiye rekorları var. Kürek çekiyor. Çok ilginç bir karakter. Yani o yüzden Aslan Nihat hakikaten Galatasaray'ın kendi futbolcu tarihinde de ilk iki sırada, üç sırada anılması gereken bir isim.
2: Şimdi o kadrolarda mesela Ulvi Ziya Yenal var, Muslihittin Peykoğlu var. Yani bunlar hepsi Galatasaray'da. İleride başkan olacak.
0: Tabii. Başkan olacak.
2: Tabii isimler yani. Bu aynı zamanda bu kadrolar yönetim kadrolarını da oluşturuyor daha sonraki süreçte futbol kadroları.
0: Hemen
2: yani,
0: hemen hepsi yöneticilik yapıyor.
2: Tabii,
0: doğru.
2: Yöneticilik yapıyor, başkanlık yapıyor.
0: Musli Hoca.
1: Biz şu anda yani günümüzde takımlarımızın hani böyle hep öykünüyoruz ya. Ya işte Bayern Münih'e bakıyoruz. Uli Hoeneß'ten Rummenigge'ye, Oliver Kahn'dan. Hani hem Alman milli takımını hem de Bayern Münih formasıyla defalarca uluslararası başarı kazanmış isimler şu anda bir kurul olarak, bir vakıf olarak Bayern Münih kulübünü yönetiyorlar diyoruz. Hep futbolun içinden gelmiş, o formayla ter dökmüş ve başarılar kazanmış isimler. Bizde de başkanlar biraz daha farklı figürler oluyorlar. Yani farklı iş kollarında başarılı olmuş iş adamlarının olduğunu görüyoruz. Biz o zamanlar aslında bunu gerçekleştirmişiz yani. Ama bu biraz belli bir yıllarda. Bu biraz şimdi bunu beceremiyoruz.
2: Endüstriyel futbol gerçeği.
0: Kesinlikle.
2: Yani futbol 80'lerin ikinci yarısına itibaren Avrupa'da endüstriyel futbol dediğimiz kavram, paranın, sermayenin, büyük sermayenin girdiği, futbolun sadece sporcular tarafından organize edilmediği, para, finansal yapının devreye girdiği bir süreç var. Türkiye'de bu 90'ların başında geliyor. Bir 5-6 sene sonra devreye giriyor. İşte ondan sonra artık yönetimlerde sporcu kökenli isimlerin yavaş yavaş seyreldiğini, hatta sıfırlandığını görmeye başlıyoruz.
1: Ama Bayern Münih örneği önemli bir örnek.
0: Çok önemli.
1: Bayern Münih, yani bugün baktığımızda hem kulüp pazarlaması olarak hem de dünya ölçeğinde başarılı olarak, ama hem sportif başarı hem de şey.
2: Yani İngiltere'de mesela tamamen profesyonel şirket düzeyinde.
1: İngiltere'de zaten
2: Real Madrid, bambaşka. Barcelona'da yine öyle. Yani artık sporcu köken. Bayern Münih çok özel bir istisna.
1: Evet.
2: Yani zamanın donduğu bir
1: donduğu, evet. Bayern Münih. O Alman disiplini farklı.
2: O da yani şeyden Beckenbauer, yani öyle büyük bir karizma ki yani.
1: Çok
2: onun
1: büyük
2: yarattığı
1: bir karakter,
2: atmosferi
1: tabii.
2: O. Yani Beckenbauer olmasaydı belki Bayern Münih de bu süreci yaşamayacaktı.
0: Yani. Galatasaray çok uzun bir süre zaten kendi içinde yetiştirdiği futbolcuları yönetici olarak, hatta bir title'ı var, futbol kaptanı diyorlar ona. Yani Galatasaray çok uzun yıllar takımlarını yöneticilerin dışında bir sistemle yönetmiş. Futbol kaptanlığı gibi bir kurum oluşturmuş. Tüzükleri de koymuşlar. Yönetim seçiliyor. Yönetim seçildikten sonra futbolcular aynı zamanda kulüp üyesi oluyor onlar. Kendi aralarında oy kullanarak futbol kaptanı seçiyorlar. Mesela çok ilginç. Şu sıralarda çalıştığım bir kitapla ilgili araştırırken gördüm. 1923 yılında Yusuf Ziya Bey'in kaptan yönetici olarak seçildiği bir dönemde bir de futbolcular arasında futbol kaptanlığı için seçim yapılıyor ve ilk kez Emin Bülent Bey futbol kaptanı seçiliyor.
1: Futbol kaptanından kasıt futbol takımının bugünkü
0: kurmak,
1: gibi
0: direktör,
1: yok yok bugünkü gibi takım kaptanı mı, yoksa başka bir görevi ifa eden bir
0: futbol oynamıyor.
1: Ama oynamıyor.
0: Futbol oynamıyor ama aynı zamanda futbol oynayanı da var. Mesela Aslan Nihat aynı zamanda futbol kaptanlığı da yapacak. İleride.
1: Ama hani bir futbol direktörü falan diyoruz ya biz,
0: şey,
1: onun gibi bir
0: takımı
1: şey.
0: Takımı onlar kuruyor, ilk 11'e kimler girecek, onlar o futbol kaptanı karar veriyor. Ve futbol takımının bütün sorunlarıyla da futbol kaptanı uğraşıyor. Böyle bir şey var.
1: Ama ayrı da bir başkanlık var.
0: Tüzüğe de
1: yönetim
0: koymuşlar onu.
1: Var.
0: Evet. Çünkü aynı zamanda futbolcular o dönemde kulüp üyeleri. Hatta öyle bir şey ki mesela çok hararetli bir genel kurul yapılıyor Galatasaray'da. Futbolcular da üye ve genel kurula katılıyorlar. Maçları var saat 3'te. Taksim Stadı'nda maç, çok önemli bir maç oynayacaklar. Ama kongre bir türlü bitmiyor. Oylama yapılacak ve oradan birileri diyor ki saat 3'te maç var. Şu oylamayı yapalım da ondan sonra çocuklar gitsinler Taksim Stadı'na. Böyle bir yapı var. O yapı şimdi değişti tabii. Bayern Münih çok güzel bir örnek aslında. Aslında zaman zaman böyle denemeler yapmış Galatasaray. Ben şimdi hatırlıyorum, Dursun Özbey'in ilk seçiminde Cüneyt Tanman'ı getirmişlerdi. Futboldan sorumlu olarak, yönetici olarak. Aynı zamanda yöneticiydi. Yani geçmişte de bu örnekler var. Mesela belki önümüzdeki dönemde Fatih Terim, yani aynı zamanda teknik direktör, ondan öncesi de futbolcu.
1: Tabii.
0: Gene futboldan sorumlu bir görev üstlenebilir. Böyle bir gelenek başlatılabilir Galatasaray'da da, Bayern Münih'in yaptığı gibi. O, çünkü futboldan gelen yöneticinin olması futbolcuları bence daha rahatlatabilecek bir şey. Onların derdinden anlayan insanın futbolu yönetiyor olması Çok önemli. Şimdi futbolcu seçiminde de çok büyük etkisi olur tabii. Böyle
1: tabii teoride bu son derece doğalmış gibi tabii geliyor.
2: Bütün bu söylediklerimiz 1959'da profesyonellik başlayana kadar. Yani tabii. Türkiye profesyonelliği tabii. başlayana kadar. Çünkü orada anlayış değişiyor. O futbolcular

0: Başka kulüplere transfer olabiliyor. İşte öyle olduğunda o amatör
1: üyelik kalmıyor artık tabii ki.
0: Üyelik, aidiyet, temsil görevleri bunlar biraz daha gevşiyor ister istemez. Yani bunun istisnaları var tabii. Yani Galatasaray efsanesi Gündüz Kılıç Beşiktaş'ı da çalıştırdı. Beşiktaş teknik direktörlüğü yaptı. Beşiktaş'ın baba lakaplı Recep Adanır futbolcusu Galatasaray forması giydi. Galatasaray'a transfer oldu. Yani bu profesyonel futbolla beraber bunlarda değişimleri görüyoruz, tanıklık ediyoruz. İşte o yavaş yavaş hani futbolcunun da kulüp üyesi olduğu için küçük, biraz daha mahalli düşünmek gerekiyor. Yani bugünden baktığımızda hani Galatasaray'a bakıyoruz, bir dünya devi, bütün dünyada taraftarı olan, dünyanın her yerinde taraftarlarının zafer turu attığı evrensel bir takım görüyoruz. Ama o bundan 100 yıl önce geçtiğimiz asırda başka bir futbol gerçeği vardı, daha yerel. Bir lise takımı neticede Galatasaray. Yani lisenin içinden çıkması bile Galatasaray'da işte bu işin kitabını yazdı. Bölünmeye neden olacak, profesyonel olalım mı, liseden çıkalım mı, çıkmayalım mı kavgası Galatasaray'ın 15 yılına mal oldu. Galatasaray az daha sıfırlanıyordu, yani futboldan belki de kopacaktı. Yani bu süreçleri unutmadan böyle okumak gerekiyor. O günkü gerçeklik, futbol gerçekliği başka bir gerçeklik. 1959'da biz profesyonelliğe geçiyoruz. Yani tabii İstanbul Profesyonel Ligi, Ankara, İzmir Profesyonel, Adana Profesyonel Ligleri var ama yani 52'de başlıyordu galiba. 59'da ama Türkiye Ligi'ni milat alalım. Türkiye Profesyonel Ligi başlıyor 1959'dan itibaren, artık başka bir gerçeklik.
1: Adı da Milli Lig olarak zaten başlıyor. Milli Lig olarak kuruluyor 1959'da. Şimdi yani 1950 ile 1959 arası, yani o 10 yıllık süre çok ilginç. Çünkü ikili bir yapı var orada o 10 yıl içerisinde. Oraya o konu pek konuşulmaz biliyorsunuz. Yani iki tane lig oynanır. Bir profesyonel İstanbul Ligi, bir de amatör İstanbul Ligi. Ve ikisinden de şampiyon çıkıyor. 1954'te UEFA kuruluyor. Ve 1955'te Türkiye'ye biz bir yeni bir organizasyon kuruyoruz. Şampiyon Kulüpler Kupası, yani ilk Avrupa Kupası. Kimi gönderiyorsunuz bize diye soru soruyor. Öyle başlıyor zaten problem. Yani Beşiktaş'ın biliyorsunuz o iki şampiyonluk sonra
2: 57-58
1: o federasyon
2: şampiyon,
1: kupası
2: Türkiye'yi temsil organize etmesi
1: ediliyor.
2: Nedeniyle.
1: Bu iş için organize edildiği için onlar gidiyor. İlk giden de biliyorsunuz Galatasaray. 1955 profesyonel İstanbul Ligi şampiyonu olduğu için 1956'da ilk kez katılan takım Galatasaray oluyor. Ben o zamanlar Galatasaray dergisini çıkartıyordum. Galatasaray yöneticileriyle işte Beşiktaş'ın o iki şampiyonluğunun üzerine sizin de hakkınız var demiştim. Çünkü ilk Galatasaray katılmıştı. Ama Federasyon Kupası o zaman kurulmamıştı.
2: Onu soracağım. Yani Avrupa'ya temsilen bir takım gönderilmesi söz konusu olduktan sonra mı bu?
1: Tabii.
2: Federasyon Kupası dediğin şey
1: bir yıl
2: oluyor.
1: Sonra. Yani ilk UEFA bize bir takım
2: gönderildiğinde
1: Galatasaray'ı seçmişler. Türkiye
2: kim seçiyor? Federasyon seçiyor.
1: Galatasaray'ı gönderiyor.
0: Ama oradaki Federasyon Kupası bildiğimiz bugünkü Türkiye Kupası'nın başlangıcı olan Federasyon Kupası
2: değil. Orada
0: o
2: zaten
0: Türkiye
2: başka bir
0: şampiyonluğunu
2: şey.
0: Belli etmek için yapılan.
2: Onu soruyorum.
0: Bir organizasyon.
2: Yani orada mesela Galatasaray'la herhangi bir takımı oynatıp da mesela amatör İstanbul Profesyonel Lig şampiyonuyla İstanbul Amatör Lig şampiyonunu oynatıp kazananı mı gönderiyorlar?
1: Yok, daha bir lig usulü bir şey yapılıyor. Birkaç takım birden katılıyor. O federasyon kupasına. Yani o şampiyon belli olana kadar bir dolu maç oynanıyor.
2: Bir de mesela İzmir'de lig oynanmıyor mu? Trabzon'da,
1: her
2: Adana'da.
1: Oynanıyor.
2: Onların da bir şampiyonlarını getirip öyle oynamıyorlar
1: yok,
2: mı?
1: Almamışlar. Yok almamışlar işte orada. Şey hızlı bir seçim yapılması gerektiği için öyle bir şey yapılmış. Sonra işte 1959'un başından itibaren ya bu böyle olmuyor, biz bir milli lig kuralım kararı veriliyor ve 1959'un
2: Avrupa'daki örneklerine bakarak
1: kez, evet, millilik, adı da millilik olarak konuyor ve millilik başlıyor. Galatasaray'ın 1961-62 ilk şampiyonluğu. Dördüncü senesinde Galatasaray ilk şampiyonluğu.
2: Yani Milli Lig'in dördüncü senesinde. Yani ilk şampiyon profesyonellikten sonraki, Milli Lig'den sonraki ilk şampiyonluğu.
0: Fenerbahçe.
2: Yok. Tabii onlar Fenerbahçe tabii.
0: Sezonunda.
2: 61-62 sezonunda.
1: İlk şampiyonluğunu Galatasaray orada kazanıyor.
2: Kiminle kazanıyor?
0: Gündüz Kılıç'la.
1: Gündüz Kılıç.
2: Teknik direktör
0: Gündüz Kılıç, takımın başına geçiyor. Yabancı bir hoca var, vedalaşıyorlar. Baba Gündüz lakaplı. Gündüz Kılıç Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Üstelik çok önemli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Üst üste 2 yıl şampiyon yapıyor. Çok ilginç bir olay var Galatasaray'ın ilk lig şampiyonluğunda. Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. İlk 3 senesinde Galatasaray forması giyiyor ve şampiyonluk yaşayamıyor. Mesela ilk senesinde baraj maçı oynanıyor. Ağları yırtan gol 1-0. Revanşında 4-0 yeniliyor Fenerbahçe'ye. Şampiyon olamıyor. İkinci sene ve üçüncü senede de şampiyonluğu yaşamıyor. Dördüncü sene Palermo'ya transfer oluyor. Ve Galatasaray'ın ilk şampiyonluğunda Metin Oktay yoktur.
2: Hmm, 61-62'de yok.
1: Palermo'da o zaman.
2: 59-60. 60-61.
0: 59'da iki sezon oynanıyor. O yüzden karışık. 59'da oynanıyor, bitiyor.
2: Tamam. İlk şampiyon Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe. 59-60 sezonunda Beşiktaş şampiyon oluyor. 60-61'de Fenerbahçe tekrar oluyor.
1: Bir puan farkla Galatasaray ikinci oluyor.
0: Galatasaray çok az bir farkla yeniyor. Sonra Metin Oktay'sız. Yani o çok enteresan gelmişti. Tarih araştırmalarını yaptığımda. Hani bizim dönemimiz tabii değil. Hani yetişmedik o döneme ama. Yani Metin Oktay gibi bir efsanesiz bile şampiyon olmuş Galatasaray. Üstelik ilk 3 senede Metin Oktay varken hani bir önceki sene 36 gol atıyor. İtalya'ya gidiyor. Ertesi sene Bahri en fazla gol atan Galatasaray'da 11 golle. Yani Galatasaray'ın en golcüsü, şampiyon kadro.
2: Ama takım şampiyon.
0: Takım şampiyon.
1: Ve o sene Galatasaray.
0: Ama çok iyi bir kadro.
1: Ve o sene Galatasaray'da Recep var.
2: Recep Adanır. Beşiktaşlı. Yani, Beşiktaş'ın babası. Efsanesi. İkinci baba diyebiliriz çünkü evet, baba hakkı
1: Beşiktaş'ta
2: var.
1: Beşiktaş'ta anlaşmazlığa tabii düştüğü için Galatasaray'a geliyor. Aslında bir şekilde Metin Oktay'daki o ağırlık kulüp şeyi, takımın iyi elemanının görevini Recep yapıyor orada. O şampiyonlukta.
2: O baba Recep nedeniyle Metin Oktay'ın Beşiktaş'a geldiğinde ya biz baba Recep'e ne deriz, o bizim her şeyimiz evet, yani seni alamayız muhabbetin de oradan çıktığını ben duymuştum. Yani ondan sonra Galatasaray'a gidiyor.
1: İlk bir Beşiktaş'a geliyor.
2: Tabii Metin Oktay ilk Beşiktaş'a geliyor. Çünkü çocukluğunda da 1955, sempati duyduğu
1: Metin
2: takımın.
0: 55 evet.
2: Tabii. O nedenle o zaman baba Recep tabii Beşiktaş'ta çok önemli bir figür.
1: Çok önemli.
2: Yani şimdi bizim golcümüz, santrforumuz baba Recep varken biz seni nasıl alalım şeyi olduğuna dair bir şey var.
0: Şimdi bu Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Galatasaray Hı-hı. Tarihi kitabı. Bu kitabı bir ekip çalışması bu. Benim ismimle çıktı. Fakat yani tek başıma benim yaptığım bir şey değil. Çok değerli isimlerin 6-7 kişilik
2: evet,
0: çok önemli bir ekibin. Hatta bunun Beşiktaş ve Fenerbahçe versiyonları
2: da var.
0: Şimdi burada Galatasaray'ın şampiyon kadrosunu, ilk şampiyon kadrosunu bir hatırlayalım.
2: Tabii.
0: Yani burada,
2: lütfen.
0: Teknik direktör Gündüz Kılıç. Kaleci, iki kaleci forma giymiş 38 maçta. Turgay Şeren 36 maçta oynamış. Bülent Gürbüz 2 maçta oynamış. Bülent Gürbüz de kadersiz, çok önemli bir kaleciymiş zamanında ama hep şeyin yedeği olduğu için.
2: Rahmetli Turgay abinin değil mi?
0: Turgay abinin yedeği olduğu
2: o
0: için.
2: O da şan. Bu kadro o dönemlerin kadrosu olabilir aslında.
1: Evet, o deminki oydu.
2: Biraz önceki kadro oydu.
0: Burada da evet lig şampiyonu diye.
2: Ha, bu 61-62 lig şampiyonu işte bu.
0: İlk şampiyon kadro. Az önce de lisenin galiba değil mi? Lisenin bahçesindeki evet, o fotoğrafta.
2: Kılıç. Evet bu. İşte Gündüz Kılıç.
0: Stat'taymış. Şimdi kalede Turgay Şeren.
2: Ama bu biraz daha önce çünkü Metin Oktay var Gündüz Kılıç'ın yanında.
0: İkinci sene. O zaman
2: ikinci sene. O zaman bu ikinci sene. Yani bu 59-60 olabilir. Metin Oktay daha var.
0: 61-62, 62-63 kadrosu bu. Hı. Bu 60, bu bir önceki, bir bundan önceki de ondan sonrakiydi. Sıralama değişmiş. Şimdi savunmada Can Demir Berkman var. 38 maçın 37'sinde oynamış. Ahmet Berman var. Tamamda oynamış. Büyük Ahmet. Talat Özkarslı var. 33 maçta oynamış. İlhan Geliş. Samim Uygun. Orta sahada Suat Mamat.
2: Oo,
0: önemli bir isim. Yani. Recep Adanır 24 maçta oynamış. Ergun Ercins var. Niyazi Tamakan. Erol Kaynak. Forvet'te de Uğur Köken 37 maçta oynamış. Ayhan Elmastaşoğlu, Bahri Altıntabak, Mete Basmacı, Küçük Ahmet, Ahmet Karlıklı ve Selçuk Hergül. Bahri 11 gol, Talat 8 gol, Uğur 7 gol öyle gidiyor. Ayhan Elmastaşoğlu 6 gol şeklinde yani, devam ediyor. Galatasaray'ın ilk şampiyon kadrosu.
2: Kadrosu.
1: Bu ilk şampiyonluktan sonra...

0: Sonra Galatasaray Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılıyor ve Galatasaray'ın aslında Avrupa karakterinin ortaya çıktığı ilk yıl o katıldığı, ikinci kez katıldığı ilk organizasyondur. Çünkü ilk olarak Dinamo Bükreş'te oynuyor ve onu elemeyi başarıyor. Sonra Bayton'la oynuyor ve onu da elemeyi başarıyor. Türkiye için çok büyük bir olay o. O iki turu birden geçiyor olması ve üçüncü turda Milan çıkıyor karşısına ve Milan'a eğleniyor. Ama o dönem, o bir buçuk aylık, iki aylık dönemde Galatasaray ilk defa Avrupa'da hem tur atlayan, iki kere tur atlayan takım olarak hem de yaşadığı maceralar, yenilgiler, galibiyetler, attığı goller vesaire açısından bir Avrupa defterini tam anlamıyla açıyor diyebiliriz.
1: Bir de Milan efsane bir kadro. Zaten o sene şampiyon oluyor. Turgay abi, Turgay Şeren anlatmıştı. Yani sahibi çıktık Çimsah'a. Biz o zaman da bilmiyoruz Çimsah'ı. Stat devasa, görkemli bir stat. Çok etkilenmiştik antrenman, yani maç antrenmanı.
2: O zaman acaba San Siro var mıydı?
1: Muhtemelen.
0: Vardı. Yani ama Avrupa'ya önem aslında ilk olarak Galatasaray için orada.
2: Yani 62'de, 1962 yılında değil mi? Yani Şampiyonlar Ligi, Şampiyon Kulüpler Kupası o zaman. Evet.
1: 62-63 sezonunda sistem değişiyor. İki grup yapıyorlar.
2: Avrupa'da yani, mı yoksa bizim ligde mi?
1: Türkiye'de. Milli Lig'de. Döndük, tekrardan Milli Lig'e döndük. 61-62'de Galatasaray 4. sezonda ilk şampiyonluğunu yaşıyor. 5. sezonda yine Galatasaray şampiyon ama ligin statüsü değişiyor. Beyaz grup ve kırmızı grup var. Galatasaray kırmızı grupta çok rahat lider bitiriyor. Gençler Birliği en yakın rakibi 7 puan, 2 puanlı sistemde 7 puan farkla tamamlıyor. Sonra final grubu var. Final grubu 12 takım arasında organize ediliyor. Ve çok çekişmeli, son maça kadar Beşiktaş'ta devam eden bir mücadeleden sonra Galatasaray 35 puanla final grubunu şampiyon bitiriyor.
2: Final grubunda kaç takım var dedin?
1: 12 takım var.
2: Kimler onlar?
1: Beşiktaş, Fenerbahçe, Altay, İstanbulspor, Gençler Birliği, İzmirspor, Hacettepe, Beykoz, Ankara Demirspor, Karşıyaka, Kasımpaşa.
2: Yani Ankara, İstanbul ve İzmir takımları.
1: Evet, ilk aşamalarda zaten 3 yani temsilcileri var. Adana takımı geliyor gidiyor ama onun dışında Eskişehir Demirspor giriyor gidiyor ama 3 kentin temsilcisi üzerinden. Ve burada farkı yaratan yine Gündüz Kılıç Hoca, bu sefer Metin Oktay.
0: 38 gol.
1: İşte yani Tanju Çolak kırana kadar ki
2: evet.
1: O uzun süre taçsız kral lakabını da aldığı sezon bu.
2: Sezon hangi sezon? Bir daha
1: 62-63.
2: 62-63 sezonu. Evet.
1: 38 golle gol kralı oluyor. Ondan sonra zaten filmler geliyor. Şöyle.
0: Bu sezon çok uzun bir sezon. 42 maç oynanmış.
1: Çünkü ilk yani aşamada da
2: ilk aşamada kaç takım
1: 11'er takım var.
2: 11'er takım var. 11'er takım 20 maç orada oynuyorlar bir kere zaten.
1: Tabii 20 maç oradan
2: sonra
1: geliyor.
2: Sonra 12 takım 20 12 takımda da 22 maçta orada oynuyorlar.
1: Aynen öyle.
2: 42 maç toplamda 42 maç, tabii.
0: Evet. Metin Oktay'ın da döndüğü sene.
1: Yani Palermo'da döndüğü
0: ve dönüyor.
1: Ve muhteşem bir yani giderken 36 golle gidiyor, dönerken 38 golle dönüyor. Yani
0: o Metin Oktay yani. O senede çok ilginç bir şey var. Galatasaray önde gidiyor, Fenerbahçe peşinde ve bir maç 1-1 berabere bitiyor. Bu arada büyük bir hakem hatası vesaire yaşanıyor. Ve Gündüz Kılıç teknik direktör şey diyor, dışarıdan üçüncü bir elin Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemeye çalıştığını görüyorum gibi bir cümle kullanıyor. Aslında tipik bir hakem hatası. Her zaman her sezonda olan bir hakem hatası.
1: Var da yok.
0: Var da yok. Ona benzer bir şey. Sonradan yıllar sonra Gündüz Kılıç bunu şey olarak açıklıyor. Takımda tam bir gevşeme var mıydı? Herkes şampiyon olacağından emindi. Bir önceki yıl çünkü zaten şampiyon olmuş. Avrupa'da iki tur geçmiş. Üçüncü turda Milan çıkınca ancak elenmiş. Çünkü herkes çok inanıyordu. Dolayısıyla takımdaki gevşemeyi gördüm ve engellemek için böyle bir çıkış yapmak zorundaydım demiş. Çok ilginç. Ve takımı tekrar toparlıyor ve tekrar yola sokuyor Galatasaray'ı ve şampiyonluğu getiriyor.
2: Tabii çünkü hani hep Gündüz Kılıç portresi bizde hani bu tarz bir söylemi pek yapmayan, bu tarz söylemlere tenezzül etmeyen o zamanın terbiyesi çünkü günümüzden çok farklı. Şimdi herkes işte en kolay hakemlere tabii sallamak olduğu için herkes işte bir üçüncü el ya da farklı isimlerle başka tarafta arar kusuru. Ama o zamanlar o konuda biraz daha insanlar daha şeydi o zaman insanları.
0: Zaten gündem o zaman iletişim araçları da
2: tabii
0: yok.
2: Böyle de değil.
0: Böyle çok sürekli ama olaylar bu zamankinden çok farklı değil.
2: Değil miymiş?
0: Gene yani, olan şey.
2: Aynı şeyler vardı.
1: Nereye baktığınızda aslında yani gazetelere baktığınızda yine hakem eleştirilerinin, hakem bir maçı aldı öbür tarafa verdi gibi yorumların çok sıklıkla
2: çok sık.
1: Ortaya döküldüğünü görüyoruz. O zamanlar da öyleymiş ama tabii
2: ne medya değişmiş futbol, ne futbol şey yine, değişmiş.
1: Futbol insanları daha ya da röportaj verilmiyordu. Biz bilmiyorduk yani orada.
0: Evet, evet.
1: Sağ kenarında belki hakemle diyaloglar oluyordu.
0: O senenin çok ilginç bir olayı. Galatasaray yine şampiyon olduğu için Avrupa Kupalarına, Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılıyor. Ve ilk karşılaştığı French Varoş. Çok güçlü o dönem için ve Betin Oktay olduğu için attığı gollerle elemeyi başarıyor. French Varoş'u. Sonra karşısına Zürich çıkıyor. Zürich'i de elemeyi başarıyor. Yani şöyle elemeyi başarıyor. Önce 2-0 kaybediyor. Ondan sonra İstanbul'daki maçı 2-0 kazanıyor. Şimdi o zamanki uygulama gereği uzatma diye bir şey yok.
2: Yok.
0: Üçüncü bir maç var.
2: Ha.
0: Başka bir şehirde.
2: Tarafsız
0: tekrar karşılaşıyor ve Roma'da maç yapılıyor. Roma'daki maç çok maceralı bir maç. Gene berabere bitiyor. 2-2 zannediyorum berabere bitiyor. Ve kura çekimine başvuruluyor. Yani kurayla şey olacak, turu çıkan belli olacak. Para atışı yapılıyor galiba. Para atışında Galatasaray'a çıkmıyor. Dolayısıyla eleyemeden aslında Zürich 3. tura geçmiş oluyor. Bütün bu süreç basında o zaman izlediğiniz zaman görüyorsunuz. Birdenbire Türkiye Ligi yani Milli Lig bir yandan önemini korurken bir yandan da Avrupa Ligleri giderek daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Zaten Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de, diğer takımlarda da o 1960'lara gelene kadar hep yabancı takımlarla oynama alışkanlığı edinmişler. Yabancı kulüpler geliyor, İstanbul'da Taksim Stadı'nda maçlar yapılıyor, İnönü Stadı'nda maçlar yapılıyor. Dolayısıyla şey olmuş, yani Avrupa'da kupa kazanmak ta o zamanlardan itibaren takımların bir şeyi amacı haline
2: önemli
0: gelmiş.
2: Bir hedef haline
0: o
2: gidiyor.
0: Açıdan çok önemli bir seneydi. Şimdi, bu kura çekiminin yapıldığı
1: şimdi bu
0: şey.
1: Bozuk para kura atımı çok da bildik bir öykü. Bizi Dünya Kupası'na götüren 54'te Franco'nun attığı, İtalyan çocuğun attığı.
2: İtalyan çocuğun, İspanyol diyorum bak.
1: O çocuğun attığı bozuk para bizi İsviçre'deki 1954 Dünya Kupası'na ilk defa götüren paraydı. Ama burada Galatasaray lehine gelmedi.
2: Evet.
1: Bazen de ters
2: geliyor. Bazen de ters oluyor tabii. Kura bu. Gerçi o benzetmeler yapıldı ya. 1954'te İtalyan bir çocuk bizi Dünya Kupası'na götürdü. 2026'da bir başka İtalyan çocuk Montella bizi Dünya Kupası'na götürüyor ama bu kez kurayla değil filan diye benzetmeler yapıldığı için hakikaten çok tanıdık bildik. Ama bizimki Galatasaray şampiyonluğu milli takımımızla ilgili başka programlarımız olacak sevgili izleyiciler.
0: Dünya Kupası başlıyor.
2: Biz tabii Dünya Kupası'nın arifesindeyiz. O nedenle peki şimdi o dönem yani milli küme başladıktan sonra üst üste iki şampiyonluk oluyor değil
0: sonra
2: mi?
0: Sonra gene uzun bir ara. Galatasaray'ın çok ilginç bir özelliği var aslında. Bülent anlatır. Yani şampiyon oluyor. Oldu mu? Ya
2: üst üste
0: kere,
2: oluyor.
0: Ya üç kere ya dört kere oluyor.
2: Değil mi? Çünkü
0: ondan sonra uzun bir ara veriyor.
2: Çünkü o zaman bizim artık hatırlayabileceğimiz tarih aralıklarına gelmeye başlıyor. Yaklaşıyor.
0: 5 yıllık bir ara var. 5 yıl
1: evet. 68-69 sezonuna kadar 5 sene Galatasaray şampiyonluk iddiasının dışında kalıyor. Bir defa yarışıyor. Son haftaya kadar getiriyor ama genelde üçüncülükte, dördüncülükte dolaşıyor. Bir türlü o çıkışı yapamıyor. Ta ki bir Yugoslav Hoca gelene kadar. Kaleperovic.
0: Dur. Şey, o dönem, o beş yıl Galatasaray'la nasıl dayandı? Belki onu kısaca söyleyeyim. Çünkü Türkiye Kupası başlıyor. Tam o birinci beş yılın ilk yılında Türkiye Kupası başlıyor ve Galatasaray çok ilginç. Galatasaray 5 yılın 4'ünü Galatasaray
2: alıyor. İlk Türkiye Kupası'nda.
0: O yüzden Kupa Bey'i lafı oradan kalmadır.
1: Ha. Ve hala da Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan Galatasaray.
2: Tabii tabii öyle.
1: Başlangıçtaki o seri nedeniydi.
0: Üst üste yani, 4 kez Galatasaray.
1: Bu seriler çok önemlidir. Sayısal üstünlük getirir.
0: Yani ya başka bir kupada tabii seri yine yapmış. Başka bir
2: yani ligde değil ama o zaman hedef o zaman da acaba teknik direktör

0: açıklamış mıdır? Bizim ligde bir hedefimiz yok. Onun için bunlar önemsiz maçlar ama bizim hedefimiz Türkiye Kupası ama demiş midir? Ama
1: kupayla kapamak çok önemlidir.
2: Çok. Bakıyorum şimdi mesela o 5 yılın 4'ünde 3. olmuş. 1'inde 2. olmuş. Beşiktaş'ta yarışmış. 4'ünde de 3. olmuş. Demek ki çok iddialı sayılmaz.
1: Evet ve puan olarak da biraz gerilerde yani 3. ama... Yani o zamanın üçüncüsü böyle başa baş gidemiyor. Yani yarışın içinde kalamamış. Ta ki işte 68-69'da Kaleperovic geldi, gelene kadar o kadro Galatasaray'ı tekrardan şampiyonluğa götürüyor. O aynı zamanda bu 68-69 sezonu Metin Oktay'ın son gol krallığı. 17 golle gol kralı oluyor. Yeni bir veliahtı var. Gökmen Özdenak 9 gol atıyor. Onu yetiştiriyor bir taraftan. Ve tartışma başlıyor. Artık Metin Oktay yaşlandı. Futbolu bırakmalı mı? Necmi Tanyolac'ın, efsane gazeteci Necmi Tanyolac'ın meşhur yazısı var. Palyaço olmadan, maskara olmadan bırak kral diye. Krallar palyaço olmaz yazısı var. Ve Metin Oktay futbolu aslında kal diye talepler de var ve oynayabilir. 2-3 sene daha belki de gidebilir. Ama artık güçten düştüğünü düşünüyor ki Metin Oktay o sene o şampiyonlukla ve gol krallığı unvanıyla futbolu bırakıyor. Ertesi sene Kaleparovic'in yardımcısı olarak, yardımcı antrenör olarak kulübede oturuyor. Ama o sene şampiyonluk yok. Yani arada bir boşluk var. Brian Birch gelene kadar.
0: Evet. Birch'ü ben çok net hatırlıyorum.
2: Tahmin edin ilk bu üçüncü şampiyonluktaki en büyük rakibi kimdi Galatasaray'ın?
0: Kim?
2: Eskişehir.
0: Fethi abilerin. Tabii, ondan sonra tabii.
2: Yani Eskişehir Spor ikinci bitiriyor zaten. Çünkü Galatasaray'la kıyasaya çekişmesi var ve onun teknik direktörü de Gegiç.
0: Abdullah Gegiç. Onu da çok.
2: Ya benim incelediğim dönemler içerisinde en zorlu sezonlardan bir tanesi bu sezon.
0: Abdullah Gegiç'in yanılmıyorsam yardımcılarından bir tanesi de hakikaten Şeker Spor'da benim de hocam olan o dönem tabii Yugoslavya, eski Yugoslav ekolünden Yugoslavya'da oynamış olan isimlerden birisi. O da benim için son derece önemlidir.
1: Şimdi yeni nesiller, genç kuşaklar bilmez ama 80'lerin ortalarına kadar Türk futbolunda, dünyada da ama özellikle Türk futbolunda Yugoslav ekolü vardı.
0: Tabii.
1: Yugoslavya'dan gelen futbolcular, teknik adamlar Türkiye'de fark yaratırlardı. Ve Türkiye'nin ana beslendiği İtal futbol dünyası Yugoslavya'ydı.
0: Tabii. Bizim Ercan Taner'in babası Ziya amca. O da ekoldendir. Tabii. Rahmetli analım buradan eski isimlerimizi, eski hocalarımızı.
1: 80'lerin sonuna kadar da işte Vesornovic'e kadar diyelim devam eden bir kuşak var. Evet. Ondan sonra artık Yugoslavya ekolü Yugoslavya'da dağılıyor. Öyle bir ekol de kalmıyor.
0: Tabii.
1: Ne ekoli kalıyor ne Yugoslavya'nın kendisi kalıyor ama bir spor ve futbol ülkesi olarak Yugoslavya 80'lerin sonuna kadar özellikle Türkiye'de iz bırakmıştır. Ta ki Derval Alman ekolünü getirene kadar.
0: Stankovic'ler, Miliç'ler, hem Beşiktaş hem Fenerbahçe.
1: Bütün kulüplerde şampiyonluklarda Yugoslav hocaların imzaları vardır. Futbol tekniğini bilirler, evet. Çalışma prensiplerini bilirler. Fark yaratan isimlerdir.
0: Ama Galatasaray'da o Yugoslav Kaleperovic'le başlayan dönem İngiliz sonra da Alman ekolü olarak devam ediyor.
2: İviç var. Ondan sonra zaten tabii. İngiliz, Alman ve Türk.
1: Şimdi bu 3 sene üst üste şampiyonluk 70-71'de başlıyor.
0: Ha, geldik mi oraya kadar?
1: Gelelim mi?
2: Geldik.
1: Brian Birch'e.
2: Bir ufak bir şey yapayım.
0: Çünkü bir şey söylüyordun sen.
2: Saptama yapayım. Aha. Aslında o dönemde Galatasaray'ın bir yönetim değişikliği yaşanıyor. Selahattin Beyazıt başkanı oluyor. Şimdi çok genç bir isim Selahattin Beyazıt ve farklı bir o güne kadarki Galatasaray başkanlığının dışında bir bakış açısı da var. Dolayısıyla çok ilginç bir şekilde hem o bahsettiğimiz üçüncü şampiyonluğu yani Kaleparovic'te gelen şampiyonluğu ardından bir yıllık aradan sonra çünkü o arada mali sorunlar giderek ortaya çıkmaya başlayacak ve daha da çoğalacak. Ama o 3 yıllık Brian Birch dönemini daha doğrusu 2 yıllık Birch birinci yılı biliyorsun. Coşkun Özer'in. Yani o dönemde kondisyonerdi. Brian Birch kondisyoner olarak alınmıştı. Selahattin Beyazıt şeyi Ramsey, federasyon başkanı İngiltere'nin.
0: İngiltere'de o Ramsey'i
2: arıyor. Bize bir meşhur şey lazım. Kondisyoner lazım diyor. Lakabı da itfaiyeci Bram Birch'ün. Yani şey,
0: ben onu bilmiyorum.
2: Yangını söndüren adam anlamında. Yani bütün zorluklarda Ramsey öyle söylüyor yani. Hmm. Selahattin Beyazıt'a ben konuştuğum için biliyorum. Yani bu tam size göre birisi şey yapar. Sizin futbol
0: yangını söndürür diyor.
2: Zaten fotoğraflar var o dönemden Bülent. Yani işte Metin Kurt falan da alınmış o 3 yıllık dönemde. Hepsine halter çalışması yaptırıyor. Kim alıyor onu? Götürüyor Bursa Uludağ. Uludağ'da
0: yüksek rakım,
2: yüksek rakımda şey yapıyor.
1: Onu Gökmen abi de anlatırdı. Evet. Gökmen Özdenak'ta. Çok ve gazetelerden de takip ediyoruz. Antrenman tekniklerini çok iyi biliyor. Güç antrenmanları yaptırıyor. Alışık değil Türk futbolu buna. Yani kondisyon antrenmanlarına, güç antrenmanlarına, kasa yönelik işte ağırlık antrenmanlarına. O bir devrim yaratıyor. Galatasaray futbolcuları fiziksel olarak sınıf atlıyorlar. Ve Türkiye'de artık tutulamaz bir takıma dönüşmeye başlıyor. Yani onun getirdiği yenilik o dönem için modern futbol. İşte 66 Dünya Kupası'nda İngiltere'de başlayan ve dünyaya yayılan o fizik gücünün de taktiksel birliktelikle beraber geliştiği sistem. Brian Birch'le vücut buluyor. İlk senesinde Coşkun Özarı tribüne çıkıyor, yardımcısı. Sonra tamamen Birch'e bırakıyorlar. 70-71'den itibaren 3 senelik bir şampiyonluk var. İlk kez bir takım Türkiye'de 3 sene üst üste seriyi yakalıyor. Bu Türkiye Ligi'nin ilk...
0: Tabii Milli Lig'in ilk 3 senelik
1: üçlemesidir. O ilk onu da Galatasaray ilk gerçekleştiren, sahaya yansıtan.
2: O ilk yılın çok aslında komik, bu zaman için düşündüğümüzde çok komik gelen bir şeyi var, olayı var. Son hafta hem Fenerbahçe hem Galatasaray eşit puanla giriyorlar. Galatasaray Ankara'da PTT ile oynayacak. Beşiktaş da oynayacak Fenerbahçe'de, İstanbul'da. Galatasaray'ın kaybetmesi halinde Fenerbahçe şampiyon olacak. O maç Galatasaray'ın 7-1'lik galibiyetiyle bitiyor, PTT maçı. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı yeniyor 2-0. Ama nasıl olduysa bir haber geliyor Fenerbahçe stadına. Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu haberi geliyor. O dönemin Fenerbahçe Başkanı Faruk Ilgaz, futbolculara böyle bir fotoğrafı da var Milliyet Gazetesi'nde çıkan, 2-0 olduğunu gösteriyor ve hakikaten şampiyon olduk zannediyor Fenerbahçe. Soyunma odasında kutlamalar falan yapılıyor ve bu iletişim faciası tam anlamıyla. Çünkü telefonla ancak 7-1'lik skor Fenerbahçe'ye ulaşınca geçen Bursa Spor şeyinde olduğu gibi, şampiyonluğunda olduğu gibi şampiyon olmadıklarını anlıyorlar. O yılın da öyle ilginç bir özelliği var.
0: Yani ben bu detayı bilmiyordum.
1: Evet. Bu Fenerbahçe'nin ikinci yaşadığı şeydi. Orada tabii Şükrü Saraçoğlu stadında yanlış anons.
0: Yanlış anons, evet.
1: Yanlış anons.
2: Bu yanlış haber.
1: Bu da yanlış haber. Ya ama o zamanlar tabii iletişim çok sorunlu. Yani o bilginin gelmesi, hı-hı, belki motivasyon için yaptı Faruk Bey. Yani oyuncuları teşvik etmek için, maça odaklandırmak için yaptı. Ama ters anlaşıldı. O hızla yayıldı ve böyle bir büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüş.
0: Tabii.
1: Galatasaray'ın ikinci senesinde 71-72 sezonunda bu sefer rakibi Fenerbahçe değil, biraz önce bahsetti, Anadolu'dan çıkan ilk büyük isyan ya da başkaldırı İstanbul futboluna Eskişehirspor. Muazzam bir çıkış yapıyorlar. Efsane bir kadroları var. Abdullah Gegiç yönetiminde ligi sarsıyorlar. Ve ilk defa Anadolu'dan şampiyonluğa yakın bir takım bu kadar üst sıraları zorluyor. Galatasaray Eskişehir'le çekişiyor. Fenerbahçe de tabii denklemin içinde. Ama üçlü bir yapıda Galatasaray 3 puanlık bir farkla şampiyonluğa ulaşıyor. İpi göğüslüyor. Mutlu sana ulaşıyor. O kadroya baktığımızda Galatasaray'ın aslında Metin Oktay'ın hala hasretini çektiğini de görüyoruz. Neden? Nasıl görüyoruz? 30 maç oynamış, 34 gol atmış sadece. Yani maç başına neredeyse bir ortalamayla oynamış. Yani tabii. O Metin Oktay'a alışan Galatasaray camiası için biraz
0: Kısır bir sezon oldu.
1: Kısır sayılabilecek bir sezon.
0: Devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Bütün hızıyla devam edeceğiz hem de. Metin Oktay'ı ne kadar aradığını Galatasaray'ın. Ama kısa bir ara sonrasında.

0: da bu soru cevap bulacak.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen

0: Takımın toplamda 35 mi 34 mü?
1: 34 gol. Gol. 34 maçta 34
0: 30 maçta
1: gol.
0: 34 gol attığı sezonlar başladı. O nedenle kısırlık Gökman abi rahmetli çare olamamış mı?
1: Öncesi ve sonrası yani bu 3 serinin ortasında bunu yaşıyor ama ondan önce ve sonra çare oluyor.
0: Tabii.
1: Golleriyle var ama o durduğunda Galatasaray duruyor.
0: Duruyor. Atanla tutan iyi olacak derler ya iki kardeş Yasin abi ile Gökmen abi.
1: O 1-0'lar çok önemli. O dönemin futbolu sistemde.
0: Tabii.
1: 1-0'lar Trabzonspor'un şampiyonluk hikayelerinde de o 1-0'lar hep
0: çok,
1: karşımıza
0: tabii.
1: çıkar.
0: 2 puanlık sistemde beraberlik ve 1-0 az gol yemek hala günümüzde de çok önemli.
1: Bir
0: tabii
1: de
0: ama.
1: Saha şartları çok farklı. Zımpara tabii. gibi toprak zeminde oynanıyor maçlar. Yani 1-0'ı buldu mu maçı 2 puanla kapattı mı rahat ermiş oluyorsun. Yani yolu yarılamış oluyorsun.
0: Peki Börç'le şimdi üst üste 3 şampiyonluk.
2: 6. şampiyonluk da geldi.
0: Gelmiş
2: üç
0: oldu. 3
2: şampiyonluk evet. ve ondan sonra 13 yıllık bir ara var. 13 yıl boyunca aslında çok karışık bir hikayesi var. Hızlı geçelim orayı. Trabzonspor efsanesi
0: tabii,
2: ortaya
0: Trabzon
2: çıkıyor. Spor. Ve bu 13 yılda tam 6 kez Trabzonspor şampiyon oluyor. 5 kez Fenerbahçe. İki kez de Beşiktaş şampiyonluk yapıyor.
0: Ama o Beşiktaş da bir 15 yıl var. 14-15 yılda Beşiktaş'ın var. Yani Trabzon daha, Fener. Trabzon daha, Fener.
1: Evet. Yani Galatasaray ile Beşiktaş'ın aslında örtüşüyor bir 10 yılı.
0: Tabii. Yani 10 yıl çakışıyor.
1: Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arasında geçen bir 7-8 sene var.
0: Kesin. 67 ile 82 arası Beşiktaş evet. olamıyor.
2: Evet işte o 81-82 Beşiktaş şampiyonluğu.
0: 82'de Eskişehir'de yine
2: evet,
0: bir
1: 73 ile 87
0: yarım kalan maç.
1: 73 ile 87 arasında da Galatasaray olamıyor. Yani o dönemde aslında bugünkü Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinin geriliminin köklerinde de o yıllara dayanan çekişme var. İki takım arasında geçen bir şampiyonluk hikayesi var. Ama o 14. senesinde değil mi abi? 86-87 evet. sezonunda.
2: 13 yıl şampiyon
1: olamıyor. Galatasaray bu şampiyonluk hasretini bitirmek için çok önemli bir hamle yapıyor. Yupp Derval'i getiriyor. O dönemin en önemli teknik adamlarından biri.
0: 84-85'te mi geliyor?
1: 84-85'te evet. işbaşı yapıyor.
2: 3. yılında şampiyon yapıyor.
1: O tabii. da bir şans çünkü Alman milli takımı 84 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratıyor.
0: Tabii.
1: Meşhur bir Cezayir maçı da vardır hani.
0: Macar.
1: Cezayir'in devre dışı tabii, kaldığı.
0: Avusturya ile bir oynanan değil mi o maç?
1: Albin Mergül'ün maçı. Ama bunun faturası ağır oluyor. Almanya'da gözden düşüyor ve Derval'i ikna ediyorlar, getiriyorlar. Derval Türk futbolunu ilk dizayn eden, yapılandıran bu anlamda, sistematik hale getiren, çim sahaları yapan bir teknik adam. Ve 3. sezonunda ancak 86-87'de şampiyon oldu. Çok da zor yani. Mucizevi bir dönüş. Hatta Derval'in işte deplasmanda Malatya deplasmanından gelirken saldırıya uğruyor. Kafasına işte cisim geliyor, yaralanıyor.
2: Evet hatta.
1: Yani taraftarı ya 3. sene oldu hala. Ama son dakikada roller değişiyor. Galatasaray şampiyonlar.
0: Mustafa Denizli faktörü de devreye giriyor.
2: Evet o ilk yılında itibaren yanında Mustafa Denizli'yi veriyor. Çok ilginçtir Bülent. Ben de Ali Uras'la röportaj yaptım. Çok uzun evine gitmiştim. O dönem biliyorsunuz 7 yıllık bir başkanlık dönemi vardır Ali Uras'ın. Ve o 7 yıl içerisinde Galatasaray şampiyon olamadı. Florya'yı yaptı. Derval'i getiren yönetim kurulunun da başındaydı. İlginç bir şekilde bütün bu dönemin yani şampiyonluğa giden dönemin esas kahramanının Mustafa Denizli olduğunu söyler.
0: Doğru.
2: Derval değil tabii. Mustafa Denizli olduğunu söylemişti bana.
0: Kesinlikle.
2: Nitekim Alpiyama zaten
0: futbol şubesi sorumlusuydu. Evet. O dönemler tam benim milli takım oyuncusu olduğum dönemdi aynı zamanda. Çünkü ben de sık sık yani kendileriyle ilişkide bulunduğum bir dönemdi.
2: Daha bir demek ki baba figürdü Yupp Derval. Yani futbolcularla doğrudan şeyi yapan, ilişkiyi kuran, onlarla şey yapan. Tabii ki Derval'in büyük şeyi var, etkisi var ama Mustafa Denizli zaten ondan sonraki dönemini hatırlayın. Yani o şeyi meydan okuma hali son dönemiyle ilgisi yok yani o dönemki Mustafa Denizli bambaşka bir figür. Yani 3-0 yenilen maçtan sonra biz bu turu geçeceğiz diyen Neşetel maçını söylüyorum. Tabii. Bir insan ve yanında da ona destek olan basın mensupları var. Rahmetli Hıncal Uluç'u hatırlıyorum. Yani onunla Mustafa

0: Denizli'ye yeterince cesur olmadığı için eleştirirdi. Ki yani Mustafa Denizli çok cesur bir teknik direktör figürüydü.
1: Şimdi o zamanki Türk futbolunda yani bugünden baktığımızda artık Türkiye Avrupa'nın 6-7 büyük ülkesinden biri, futbol ülkesinden biri. Takımlarımız kupalar alabiliyor Avrupa kupalarında. Turlar geçebiliyor. Ama o yıllarda bunlar hayaldi neredeyse. Doğru. İlk turlarda iki maç oynanır geri dönülürdü. Öğrenilmiş çaresizliğin kurbanıydı Türk futbolu ve Türk insanı. İşte Mustafa Denizli ve Galatasaray o dönemde 3-0 Nöşetel maçı bir İsviçre takımının eleme değil. Bir dönüşüm. Toplumun tabii, dönüşümü dönüş. Aynı zamanda. Sadece tabii. Galatasaray'ın Türk futbolunu değil. Toplumun da dönüşüydü. Zincirlerin kırıldığı, o cam tavanın parçalandığı dönemdi. O yüzden çok önemli. Yani. Güzel hatırlattın Avrupa maçı ama lig öyküsünde. Hani bu işte kilometre taşları diyoruz ya. 87 şampiyonluğu nasıl Türk futbolu için bir kilometre taşıysa. Piontek milli takım için Türk futbolu tabii. için bir kilometre taşıysa. Aynı şekilde Nöşetel maçı da o zihniyet. Yani yapabilirim zihniyeti. Tabii ki. Dönüştürebilirim. 3-0'un revanşında 5-0 kazanabiliyorsan. İşte bunlar çok özel duygular
0: onun
1: ve kırılmalar.
0: Onun aslında ilk örneğini bir sezon önce PSV Eindhoven maçında yaşadı Galatasaray. 2-0 yenilmişti ve ondan sonra dönüşünde 2-0 yendi Mustafa Denizli PSV Eindhoven.
1: 3-0'a 2-0.
0: Pardon.
1: Hollanda 3-0'a
2: 2-0.
0: Ama o maçı hiç herhalde kimse unutmuyordur. Gerçekten turu atlayabilecek bir Galatasaray tabii. vardı sahada. Ve orada oynadığı oyun yani çok domine etmişti. PSV Eindhoven gibi bir takımı sahasından çıkarmamıştı. Evet. İki tane gol atmıştı.
1: Çok rahat
0: yenmişti.
1: Yani.
0: O bir
1: yani.
0: Milat gibi görülebilir aslında.
1: Şimdi o
2: Werder-Bremen maçı.
1: O PSV 87-86-87 sezonundaki PSV tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı ve Avrupa şampiyonu oldu.
2: Evet.
1: Yani
0: ve Avrupa şampiyonu
1: tabii. Şampiyon oldu yani. Şampiyon takım. Ve Gerets de, Galatasaray sonra Galatasaray'a hoca olacak Gerets de PSV'nin bekiydi. Daha sonra o dönemleri anlatmıştı. Belki de Galatasaray'a gelmesinde etken olan o atmosfer.
2: Olabilir, tabii olabilir.
1: O maçtı, o atmosferdi, hı-hı. o seyirciydi. O Türkiye futbolunun o tutkusu, Türk insanının tutkusuydu. Hı-hı. Onların hepsi bir kilometre taşıydı.
0: Sonra yine bir ara var, 4 yıllık ara var hı-hı. Galatasaray'da. Bir yıl Fenerbahçe, 3 yıl üst üste de Beşiktaş üçleme yapıyor. Ondan sonra tekrar Galatasaray.
2: Yine bir Alman.
0: O dönemde tabii gene kupa Türkiye Kupası Belkan alıyor. Geliyor. Cumhurbaşkanlığı
1: tabii.
0: Kupası
1: tabii, tabii.
0: alıyor.
1: O kupalardan yana bir yani sıkıntı
2: yok. O ara dönemi Galatasaray evet, hep Türkiye Kupası ile geçti.
0: O insanları rahatlatan bir şey. Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nı alıyor.
2: Onun tadı hiçbir şeyde yok.
0: Sonra
1: 92-93 sezonunda evet. Feldkamp'la Galatasaray işte tekrardan bir dönüşüm sezonu yaşıyor.
0: Alman ekolü.
2: Tabii.
1: Alman evet. ekolü.
2: Yani
1: Alman ekolü
2: Galatasaray'a yarıyor.
1: Ve devam ettirdi. Sonra ertesi sene Feldkamp yardımcısını bıraktı. Holman da şampiyon yaptı Galatasaray'ı. Kubilay Türk Yılmazlar falan hı-hı. yani iyi bir kadrosu vardı Galatasaray'ın. Galatasaray'ın üst üste 2 senelik şampiyonluğu var. Sonra yine... Bir durağanlık var.
0: İki yıllık bir Beşiktaş ve Fenerbahçe şeyi var.
1: Ara var.
0: Sonra
1: Fatih Terim.
0: Fatih Terim başlıyor.
2: Tabii asıl o 4 yıl üst üste evet. ve UEFA Kupası dönemi Fatih Terim'le. Fatih Hoca ki Galatasaray'da kaptanlık mertebesine yükselmiş. Galatasaray'ın efsane futbolcularından bir tanesi. Ama şanssızlık Fatih Hoca'nın oynadığı dönem Galatasaray'ın lig şampiyonu olamadığı o 14-13 yıllık
0: ona denk
2: döneme denk geliyor.
1: O zaten o bırakıyor.
0: O bırakıyor Galatasaray. Şampiyon oluyor. Evet. Ama bu 11, 12, 13, 14. şampiyonlukları Fatih Terim dönemine denk gelir. Ve Fatih Terim'in o Piontek'te başlayan ve 1996 Avrupa Şampiyonası finallerine hı-hı. şeyden
2: milli takım.
0: Beşinci torbadan girdiği elemeleri geçerek girmesiyle ve o dönemde de Galatasaray'daki yeni dönem Faruk Süren başkanlığında yeni bir bakış açısı. Çünkü yeni stat projesi, modern stat vesaire. Yani ikisi birbirine denk geliyor. Faruk Süren zaten başkan olmadan önce Fatih Terim'le anlaşacağını açıklamıştı. Avrupa Şampiyonası tamamlandıktan sonra Fatih Terim dönemi başlıyor ve o dönemde işte bildiğiniz gibi büyük bir şans belki de Hacı'nın Galatasaray'a transfer edilmesi sezon başlamadan önce. O galiba Meksika'ya gidecekti Bülent. Ülkeme yakın olayım diye İstanbul'u seçiyor. İrfan Kurtoğlu o zamanki yönetim kurulu üyesi. Ve 4 yıllık efsane dönem başlıyor. UEFA Kupası'na kadar gidecek tabii. olan 4 yıllık
2: UEFA
0: efsane
2: dönem başlıyor. UEFA Süper Kupası. Gerçi Süper Kupa Lucescu'yla kazanılıyor ama yani ona da vesile
0: takım.
2: Olan aynı
0: bir
2: takım.
0: Bir şekilde aynı takım. Şimdi
1: Alman ekolünün şöyle bir yararı da var. Yardımcı yetiştiriyor. Yani Derval nasıl Mustafa Denizli'yi yetiştirdiyse ve Galatasaray'a Mustafa Denizli ivme kattıysa, bayrak yarışını devam ettirdiyse, hı hı. milli takımda da Piontek Fatih Terim'i yetiştiriyor.
2: Ama bu hazır iki geliyor. Bu iki figür günümüzde hala Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli üç teknik adam karakterinden ikisi. Bu, hatta Şenol Hocam da bu iki figürün de hani yetişmesine katkıda tabii ki bulunuyorlar.
1: Ama potansiyeli olması tabii, gerekiyor.
2: Konuştuğumuz zaman da bu hocaların kendi içlerinde var o cevher. Yani onlar kendileri bunu alıyor, hak ediyor. Yani iş yetiştirenden çok yetişende bitiyormuş gibi geliyor. Ben onlarla sık sık bu konuyu konuştuğum için bunun farkına varıyorum sonradan. Evet. Öteki türlü yani
1: cesur insanlar
2: tabii.
1: riske girebiliyorlar. Bir de Mustafa Denizli Galatasaray'da şampiyonluk yaşadığında yanılmıyorsam 37 yaşındaydı.
2: Tabii çok genç.
1: 37 yaşında. Fatih Terim de işte 40'lı yaşların 40 başındaydı.
2: Tabii evet. 40'lı.
1: Yani bunlar çok önemli düşünce devrimini gerçekleştiren tabii. Türk futbolunda. Çok düşünce devrimini gerçekleştiren insanlar. İşte üzerine koyarak geliyor. Mesela o 4 senelik seri şeyin program başında dedik ya bu sene çok zor oldu. Çok zor geçti. O Fatih Terim'in de ikinci senesi çok zor geçti. Mesela meşhur bir Marmaris kampı vardır. 9 puanlık fark kapandı o devre arası. O kadar iyi değerlendirdi tabii. ki Galatasaray. O inanmışlık, aidiyet. İşte Ümit Milli Takım, Akdeniz oyunlarında başlayan Ümit Milli Takım'la devam eden oyuncuların Galatasaray'a transferi. O yapının tamamlanması. Hagi Popescu, Taferel gibi çok önemli karakterli yabancı futbolcuların. O zaman 3 yabancı kontenjanı var. Sonra 5'e çıktı. Bu oyuncuların kadroya monte edilmesi, onların liderliği, yani Hacı'nın iş disiplini, bütün Türk oyuncularına dizayn veriyordu. Hacı geliyor, takımın en önemli ismi, ilk antrenmana gelen isim o. Şimdi Hacı'nın ilk antrenmana geldiği bir antrenmana kim geç gelebilir?
0: Değil mi?
1: Yani o bu iş disiplini, hocaların dikkati, camianın kenetlenmesi, ki Galatasaray bunu çok iyi becerir. Yani kendi içinde çok sert çekişmeleri vardır. Yani ama dışarıya kalıp birleşirler.
0: İlk yılda Fenerbahçe 4-0 yendiğinde bir sonraki hafta Sarıyer maçı vardı Galatasaray'ın. İnönü Stadı'nda oynanacaktı. 40 bin kişi doldurmuştu. Yani Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra o stadın dolması inanılmaz bir şeydi. O da takıma olan güveni gösteriyordu. Zaten Fatih Terim, Faruk Süren'e o 4-0'dan sonra isterseniz istifa edebilirim demişti. Tamam. Demiş zaten yani. Hı hı. Ama yani hem yönetim arkasında hem taraftar arkasında. Zaten Galatasaray'da Fatih Terim'in işte bu hücuma dayalı futbol anlayışı, işte pres, topu daha ne olduğunu rakip anlayamadan kapmak ve gol atmak öyle öyle başlayan bir süreç. O göze hoş gelen futbol taraftarları o kadar çok içine almıştı ki hem de yıldızlarla süslenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla başarısızlık inişler anında bile taraftar arkasında durmaktan vazgeçmedi. Evet. Tıpkı bu sene olduğu gibi. Evet. Bu sene de çünkü çok fazla iniş yaşandı. Evet. Buna rağmen taraftar arkasında durdu Okan Buruk'un.
1: Eleştirse de, hoşnutsuz olsa da o durdu. Bir sene sonra Fatih Terim'den sonra Lucescu geliyor.
0: Evet.
1: 2001-2002 sezonunda şampiyonluk geliyor. Ve ilk 3 yıldız. Üçüncü yıldız yani yıldızlar dönemi başlıyor artık. Galatasaray ilk üçüncü yıldızı takan kulüp olarak ön plana çıkıyor. Ama tabii Avrupa'daki başarı kadronun dağılma sürecini de getiriyor. İki senelik periyotta 13 futbolcu Fatih Terim'in de kendisi de dahil olmak üzere o başarılı kadro Avrupa'ya parça parça.
0: Bosman kanunu çıkıyor, kararı
1: 92'de
0: çıkıyor.
1: De zaten o şeyi vardı. Kolaylaşıyor.
2: Tabii iş gücünün serbest dolaşımı Avrupa Birliği içerisinde.

0: O Osman yasası
1: bonservis almadan Galatasaray bayağı bir yara aldı o Bosman kadroyu.
2: Çok kıymetli yetiştirdiği oyunculardan.
1: Okan da gitti, Emre de Inter'e gitti.
0: Ama Fatih Mayoko'ya sonra gitti. ikinci bir şey, o 4 yıl üst üste şampiyonluğu. Hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan dünyadaki tek örnek bugün.
2: Şimdi en fazla şampiyonluk yaşayan futbolculardan biri. 7 şampiyonluğu var.
0: Evet.
2: Okan Buruk'un futbolculuğunda. Hocalığında 5, bunun 4'ünü Galatasaray'la gerçekleştirdi. Çok sıra dışı bir başarı öyküsüyle karşı karşıyayız. Şimdi burada bitiyor tabii Yapı Kredi Yayınları'nın 2002'de çıkan. Bu da benim Galatasaray Şampiyonluk Almanağı kitabım. 24 şampiyonluğun hikayesini kapsayan. Oradan devam edelim ama ne kadar zamanımız kaldı?
0: Şimdi kalan zamanımız aşağı yukarı 8 dakikamız var. O 8 dakika içerisinde de bakalım nereye kadar geleceğiz?
1: Şimdi şöyle bu 3 yıldızı getiren şampiyonluğun ardından Galatasaray'da, daha doğrusu Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçilmesiyle, stadın büyütülmesiyle, hocaların yapılmasıyla aslında bir Fenerbahçe dönemi başlıyor.
0: Evet.
1: Ligde. Yani çok büyük gelirler elde etmeye başlıyor ve Galatasaray'da stadını yapamadığı için 96'dan beri
2: fikir Galatasaray'ın aslında
1: projesi,
2: Faruk Süren
1: şeyde kaldığı
2: ama
1: için,
2: hayata geçiremedi.
1: Proje olarak kaldığı için şimdi orada Galatasaray'ın çok kritik, Fenerbahçe'nin bu dominasyonunu kıran şampiyonluğu var. İki tane. Bir tanesi 2005-2006, diğeri de 2007-2008. Çünkü eğer onlar olmasaydı, o iki şampiyonluk olmasaydı, Fenerbahçe büyük ihtimalle 8-9 kez şampiyon olacaktı. O 2002-2009 arasında. O iki şampiyonluk tamamen futbolcuların çok büyük bir inançla gerçekleştirdi. Biri Gerets'te, diğeri Feldkamp artı Cevat Hoca ile birlikte gerçekleştirdi. Mucize iki şampiyonluktur. Ya. Bu hakikaten Türkiye Ligi'nin şeyini de değiştirdi. Akışını da değiştirdi. Aynı zamanda bana sorarsanız Galatasaray'ın da akışını değiştirdi. Çünkü öbür türlü Fenerbahçe tutulamayabilirdi. Yani çok
2: bugünkü Galatasaray bir şey o dönem Fenerbahçe
1: yapıyordu.
2: Yapıyordu. Yani çok güçlü. Ya inanılmaz bir kadro kurmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılında çeyrek final oynadı. Yani Chelsea elendi, az daha da eliyordu. Yani yarı finale çıkabiliyordu. Ve sürdürülebilir başarıyı yakalamak üzereydi Fenerbahçe. Yani onları kesmek, tıpkı Aziz Yıldırım'ın kurduğu kadronun 2000-2001 yılda Galatasaray serisini kesmesi gibi, Galatasaray'da o dönemde Fenerbahçe'nin serilerini keserek durdurdu.
1: Evet.
2: Yani
1: bakarsanız çünkü
2: hakimiyeti engelledi en azından.
1: 2003-2004 Fenerbahçe, 2004-2005 Fenerbahçe devam ediyor. O 2005-2006'da da Fenerbahçe korkunç güçlü bir takımdı. Evet. Anelkalar, Apiyahlar, şunlar bunlar. Ve Galatasaray 16. şampiyonluğunu orada kazandı. O 16 dakikalık beklenen korkunç zor bir sezon.
2: Malatya maçı bitti. Denizli'den haber bekleniyor.
1: Hasan Kabri'nin
0: Kayseri maçı.
1: Beşiktaş'a
0: Kayseri maçı. Ali Sami Yen'deydi. Onu ben anlatıyordum çünkü. Denizli'de de Ercan vardı. Fenerbahçe Denizli maçı. Evet. Konfetiler nedeniyle oyun durdu, durakladı. 14 dakika civarında bir maç bittikten sonra süre vardı. Ali Sami Yen'deki şeyi hatırlıyorum. Hakikaten yöneticilerin, oyuncuların gelip Ali Sami Yen'in basın tribünü alttadır ya, daha böyle
2: şeyde, monitörler orada,
0: diye herkesin heyecan içinde monitörlere bakışı, bana sormaları, yukarıda tribünlerin yani şey tribünü, tam merkez tribünde bizim anlatım pozisyonumuz var. Ne oldu, ne oldu, maç ne oldu, Fener maçı ne oldu diye hakikaten o tarihi bir şeydir, maçtır. Yani tarihi bir hafta hakikaten.
1: Benim oğlum çok ilginç, o gün maçta benim yanımdaydı. Çok soğukkanlı bir çocuktur. Cep telefonundan görüntü 5 dakika boyunca almış. Hiç şey yapmadan, biz o sırada numaralı
0: tribünde
1: seyrediyorduk maçı. İnanılmaz görüntüler yani, insanların o 16 dakikalık bekleyişi. Şey de öyle yani, çünkü o 16. şampiyonluğun ardından Fenerbahçe yeniden şampiyon oluyor. 2006-2007. 2007-2008'de de şampiyon olma şansı yüksekti. Bu sefer de Feldkamp bıraktı biliyorsunuz.

0: Cevat Güler'le son 6 hafta. Evet. Gene Galatasaray futbolcuları Arda'nın, işte Ayhan'ın, Arda'nın
1: tarihinin en enteresan şampiyonluk heykellerinden.
0: Çok enteresan tabii, bir şampiyonluktu. Hiçbir maçı terk etmediler. Sivas'tı yanlış hatırlamıyorsam 5 gol birden 5-3 atmayı başardılar.
1: 5-3 kazandı. Şimdi 18. şampiyonluk bu 3 Temmuz sürecinden sonra evet. oynanan 2 aşamalı lig. Hatta Galatasaray tarihinde 2 kere şampiyon olarak geçen bir süreç. O da çok kolay olmadı. Fatih Terim'di teknik direktör. 8 şampiyonluğu var zaten Galatasaray'ın başında. İşte onların en zorlandığı hatta playoff serisinin son maçı Kadıköy'de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe ileydi ve orada hani çok giden gelen Fenerbahçe'nin şampiyonluğa çok yaklaştığı enteresan 0-0 biten bir maç Galatasaray şampiyonluk getirdi. İşte karanlıkta kupa töreni, Galatasaray'ın Kadıköy'de o kupayı alması.
0: O süper final adı verilmişti o, evet, şeyin o sene. Adına. Tam bir trajik bir şeydir o. Tam 6 kişi öldü. Bunu kimse bahsetmez aslında. O süper final dediğimiz puanların yarıya düşürüldüğü. 9 puan fark vardı, 4.5'a düştü. O heyecandan korkunç bir gerilim vardı. 6 kişi statlarda kalp kriziyle şununla bununla vefat etti biliyor musunuz? Yani o süper final bir garabetti. Umarım bundan sonra yapılmaz böyle bir şey. Yani çünkü iki kere şampiyondu o şeyin sloganı. Son dakikaya kadar şampiyonun değişme ihtimali vardı çünkü. Yani o 9 puan farklı bitirilmiş 34 haftalık sezonun ardından bir 6 haftaydı zannediyorum. 2, 4, 6 evet. 6 haftalık yeni bir lig daha oynandı sonuçta.
2: Yani 4 takım
0: ikişer maç.
2: İkişer maçtan tabii birbiriyle oynadıkları evet. 6'şar yani 6'şar maç oynadı bütün takımlar. Hani böyle bir statü hani olabilir belki buna karar verilebilir ama bu ligin başlangıcında duyurulup da yani doğru olan
0: ona göre Haziran'da çıkarsanız.
1: Kaotik bir ortam vardı zaten evet. Sezon çok geç başladı. Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet geciktirildi doğru.
1: Biraz ondan kaynaklı bir ötel oldu. Ertesi sene çok enteresan çilekler sezonu.
2: Evet. Yani, doğru.
1: Melo Selçuk İnan ikilisinin muhteşem bir sezon geçirdiği, Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin Snyder, Drogba gibi iki dünya devini Galatasaray'a getirdiği sezondu. Galatasaray'ın peş peşe ikinci şampiyonluğu, 19. şampiyonluğu da işte o çileklerle gelen şampiyonlukta. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde oynadı o Galatasaray kadrosu.
0: Evet, müthiş çok, bir kadro.
1: Galatasaray'ın önemli kadro jenerasyonlarından biriydi. Biri, o tabii. Üst üste iki şampiyonluğu getiren yapı.
2: Bu arada Selçuk uyarıyor. Biz 26'sını zaten hani 22'ye kadar gelsek yeterdi diyecektim ama biz son 4'ünü biliyor sevgili seyircilerimiz en azından hani bugünlerde çok sık hem gazetelerde hem çeşitli yayın organlarında anlatıldığı ve yazıldığı çizildiği için zaten Okan Hoca'nın başarısı dünyada tek olması öyle ama biz valla hızlandırdık sevgili izleyiciler ama ancak 20. şampiyonluğa gelebildik. Hani dile bile kolay demek o kadar kolay değil. 3 kişi burada ancak 20. şampiyonluğa kadar gelebildik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama öyle görünüyor ki gene daha çok konuşacak programlarımız ve çok konuşacak konularımız var. Sevgili Mehmet Şenol'a ve Bülent Tuncay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla yine karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın diyoruz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.